yaşanıyor. Rusya, Zelenski'nin 9 Mayıs zafer gününde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu gerekçe gösterdi. Olası bir saldırıda Kiev'i hedef alacaklarını açıkladı. 2026 Eurovision şarkı yarışması yaklaşırken tartışmalar büyüyor. Soykırımcı İsrail'in yarışmada yer alacak olması nedeniyle 5 ülke boykot kararı aldı. Aralarında eski Eurovision birincilerinin de olduğu çok sayıda sanatçı da protesto çağrılarına destek verdi.

Trendyol 1. Lig Playoff 1. tur maçları tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Arca Çorum Futbol Kulübü 1, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü 0. Spy Bodrum Futbol Kulübü 2, Atko Grup Endik Spor 0. Bu sonuçların ardından maçlarını kazanan Arca Çorum Futbol Kulübü ve Spy Bodrum Futbol Kulübü yarı finale yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe günü. Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bugün size sesimizi teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan ulaştırıyor. Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda da bizlerle kendisi İstanbul Fuar Merkezi'nde Saha 2026'dan telefonla bağlanıyor yayınımıza. Birazdan Sayın Alabarda'yla telefon bağlantısını gerçekleştireceğiz. Türkiye'den Bakış başlıyor. Sayın dinleyenlerimiz, Saha Expo, Saha İstanbul Savunma Havacılık ve Havacılık Kümelenmesi Derneği tarafından Türkiye'de düzenlenen bir savunma sanayi fuarıdır. Fuar, savunma, denizcilik, havacılık ve uzay alanlarında ileri teknoloji platformlarının alt sistemlerini ve bileşenlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten şirketlerin ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Saha 2026, küresel savunma ve havacılık sanayisinin en prestijli buluşmalarından biri olarak 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul'da kapılarını açıyor. Uzman konuğumuz Yusuf Alabarda İstanbul Fuar Merkezi'nde Saha 2026'dan bağlanıyor programımıza. Sayın Alabarda, sesim geliyor mu acaba?
1: Evet, ben sizi duyuyorum Funda Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sesinizi duyduk. Daha iyi olduk. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam, Saha Expo yine ses getiriyor. Siz de bu tür organizasyonları çok yakından takip eden birisisiniz ve oradasınız tabii ki. Bize Saha 2026'dan neler anlatmak istersiniz?
1: Evet, inanılmaz gerçekten bir fuara, bir platforma daha doğrusu sahne ediyor Saha Expo. 1700'ün üzerinde katılımcının iştirak ettiği bir fuar. Ve fuar bu anlamda bütün dünyada da ses getirecek lansmanlara da aynı zamanda sahne oluyor. İsterseniz Saha ile ilgili birkaç küçük bilgi vermek isterim müsaadenizle.
0: Buyurun hocam, tabii ki.
1: Saha Expo ilk 2018 yılında bir vizyon olarak ortaya koyulup hayata geçirildiğinde genelde düşünülen konu, yani bu tür işlerin Türkiye'ye bırakılmayacağını, Türkiye'nin bu konularla ilgili başarılı olma ihtimalinin çok fazla olmadığını falan pompalayan isimler vardı. Ve 2018 yılına geldiğimizde Saha Expo kapsamında fuara katılan firma sayısı sadece 170. Bugün geldiğimiz noktada 5. fuar bu, 2018'den bu yana 1700 katılımcı var. Şimdi metrekare anlamında baktığımızda ilk kurulduğunda sadece 10.000 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyordu. Şimdi yaklaşık tam 10 katı 100.000 metrekare.

metrekarelik bir alanı kapsamış durumda sahaya katılanlar. Cumartesi günü gün bitimine kadar da yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor. Ama ziyaret etmekten daha ziyade bu platform profesyoneller için dizayn edilmiş bir platform. Yani ülke temsilcileri, firma temsilcileri bu fuar kapsamında sadece ülkelerin bir şeyler tedarik ettiği bir fuar değil, aynı zamanda firmaların birbirleriyle alakalı olarak bir takım kontratlar yaptıkları, iş birliktelikleri yaptıkları falan bir fuar konumuna yükselmiş durumda. Bu kapsamda da işte biraz önce dediğim gibi 1700 firma var. İlk açıldığında bir tek dahi yabancı firma iştirak etmezken bugün 300'e yakın yabancı firma Saha Expo'da ürünlerini sergiliyor. Aslında bu türden fuarlar o ülkenin itibarı açısından da çok kıymetli. Çünkü ürettiğiniz ürünü sergileyecek firmanız yoksa dışarıdaki firmaların buraya gelerek ürün sergilemelerini talep etmeniz ayakları çok yere basmayan bir fuara dönüştürüyor. Türkiye'de 1700 iştirakçı var. Bunun 1400'ü Türk firması. Ve gerçekten de inanılmaz ürünler sergileniyor şu an hali hazırda. Biraz da maddi boyutuna değinelim. Maddi boyutu ülkelerin kendilerinin sağladığı bir kazançtan ziyade government to government, yani hükümetten hükümete ya da firmadan firmaya yapılan bir etkinlik. Yani burada bir Çinli firmayla bir İspanyol firması da bir tedarik sözleşmesi imzalayabiliyor. Yani paranın tamamı Türkiye'de kalıyor anlamında düşünmemek lazım bunu. Ama şöyle söyleyelim, geçtiğimiz yıl 6,5 milyar dolarlık hükümetler arası, firmalar arası anlaşmalar imzalanmış. Bu yılki hedef ise 8 milyar dolar. Tabii bu gerçekten muazzam bir rakam. Bu hedef de sanırım gerçekleşecek. Şimdi tabii Türk firmalarının buraya katılımını söyledim. Her fuarın, Funda Hanım, kendine özgü bir teması olur. Yani mesela 2000'li yıllarda İDEF tarafından organize edilen fuarlara falan baktığımızda işte tankların, topların olduğu bir fuar olurdu. Fakat Ukrayna sahasındaki değişiklikler, yaşananlar, İran-İsrail arasında yaşananlar bu fuarın da sergilediği ürün gamına da yansımış durumda. Öyle eskiden olduğu gibi tanklar, toplar, tayyarelerden ibaret bir fuar değil. Bu fuarda 4 tane ben bizi dinleyenler için kategorize ettim. Sistem ağırlık kazanmış. Bunlardan birincisi insansız sistemler. Yani artık dünya tupayarken 3. Dünya Savaşı'na gidiyor. Bakın bunu Türkiye'den bakış dinleyenlerini yeise sürüklemek, onları karamsarlığa sürüklemek açısından söylemiyorum ama sizinle de yıllardır program yapıyoruz ve her programda savaşın ayak sesleriyle ilgili yapmış olduğumuz yorumlar bizi yanıltmadı. Keşke yanılmış olsaydık. İşte İran'ın İsrail ve Amerika ile olan savaşı, İsrail'in bölgesinde yayılmacı Lübnan dahil savaşları ve Gazze halkına karşı soykırımı her geçen gün bölgeyi daha da fazla bir karmaşanın içerisine doğru götürüyor. Şimdi dolayısıyla bu savaşların hepsinde gördüğümüz bir gerçek var ki Funda Hanım, insansız sistemler, yani kamikaze dronlar, İHA'lar, SİHA'lar ve sualtı insansız deniz araçları gibi sistemler artık yeni savaşların kaçınılmaz en önemli unsuru haline gelmiş durumda. İkincisi ise dronlar varsa, balistik füzeler varsa, İHA'lar, SİHA'lar varsa bunları engelleyecek sistemler de olmalı mantığıyla fuarda bol bol hava savunma sistemleri sergileniyor. Özellikle alçak irtifada görev yapan hava savunma sistemleri fuarın içerisinde oldukça geniş kendisine bir yer tutmuş vaziyette. Ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu. Kamikaze dronlar gibi tamamen küçük ve etkili, radarlara da yakalanmayan sistemler İran-İsrail savaşında ve Lübnan Savaşı'nda falan da çok yoğun bir şekilde kullanılınca şu sual soruldu.

Ya adam 10 bin dolarlık bir kamikaze drone atıyor ve siz bunu durdurmak için kendi uçağınızdan bir tanesi 2-3 milyon olan füze atıyorsunuz. Bu sürdürülebilir değil. Yani adam 100 tane kamikaze drone gönderip 200 bin dolarlık bir maliyet ödediğinde size olan maliyeti 200 milyon dolara çıkıyor. Bu sürdürülebilir değil. O zaman ne yapılması lazım? O zaman alçak irtifada bunları çok daha ucuz imkanlarla maliyet etkin düşürebilecek sistemler gelişmesi lazım. Ben bu iki numaralı hava savunma sistemlerinin alçak irtifasında işte ortaya koyulmuş olunan hava savunma sistemlerine baktığımda makine kimya endüstrisinin Korkut, Enfal 17 gibi alçak irtifada görev yapacak hava savunma sistemlerini gördüm. Özellikle Korkut'un kendi içerisinde hem mühimmatla hem mikrodalga ışınlarıyla hem lazer ile alçak irtifada uçan cisimlere karşı çok etkin bir savunma sağladığı için ve İran savaşında da İran'ın attığı kamikaze dronlar Kuveyt'in ve diğer ülkelerin petrol tesislerini, petrokimya tesislerini vurduğu ve bunu önleyecek sistem bulamadıkları için çok önemli ihracatlar yapmış bugüne kadar. 350-400 milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleştirmiş makine kimya endüstrisi. Bunun gibi sistemleri gördüm. Üçüncü sırada da zırhlı araçları gördüm. Yani artık ortamın kendi içerisinde büyük riskler barındırmasıyla izah edilebilecek şekilde zırhlı araçların da fuarın içerisinde çok önemli bir yer kapladığını gördüm. Şöyle söyleyeyim, Türkiye zırhlı araç anlamında Avrupa'nın en çok zırhlı araç üreten ülkesi konumuna yükselmiş durumda. Yani önceden biz Avrupa'daki falan fuarlara gittiğimizde üretilmiş olunan bu türden zırhlı personelin içine girdiği zırhlı personel taşıyıcılarını Funda Hanım ibret ile izlerdik. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin bu alanda Avrupa'nın en fazla üretim yapıp ihracat da yapan ülkesi konumuna yükselmesi elbette çok önemli. Bir diğer konu ise elektronik harp unsurları. Elektronik harp unsurları da her şeyin artık dijitalleştiği, elektronik haberleşmeler yoluyla kendi içerisinde haberleştiği bir dönemde düşmanın bu sinyalle haberleşme irtibatını kesecek sistemlerin yani elektronik harp unsurlarının keza yine fuarda çok büyük bir alana yayıldığını gördüm. Şimdi fuarda lanse edilen sistemlerin içerisinde özellikle drone sistemlerinin içerisinde size mutlaka söylemek istediğim ve bize dinleyenlere aktarmak istediğim 2-3 ürün gamı var. Şimdi artık büyük sistemlerin, büyük tankların, büyük topların devrede olduğu değil de küçük dronların artık işlem gördüğü bir yeni savaş hakikati var. İşte Türkiye uzun bir zamandan bu yana SİHA'lar konusunda çok etkin bir ülke. Dünyadaki pazarında %65'ini kontrol ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin ürettiği Anka-3, Kızıl Elma, TB2, TB3 gibi çok önemli sistemler var. Fakat bunlar üzerlerinde silah taşıyıp o silahı düşmana tevcih edip vurup dönen sistemler, SİHA'lar. Ama dronlar öyle değil. Dronlar kamikaze dalış yapıp adeta uçan bir topçu mühimmatı gibi hedefine çakılan, kendisini infilak edip oradaki hedefi de ortadan kaldıran sistemler. İkisi birbiriyle karıştırılıyor. İşte bu kamikaze dronlar konusunda yeni savaş konseptiyle de mütenasip bir şekilde 3 sistem çok dikkat çekici. Bunlardan bir tanesi mızrak, bir tanesi sivrisinek, bir tanesi de K2. Bu mızrak, sivrisinek ve K2 kamikaze dronları yaklaşık 1000 kilometrenin üzerinde olan menzilleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşmanlık yapabilme ihtimali olan ülkelere açık bir şekilde Türkiye'nin gücünü göstermesi açısından çok önemli. Yani buradan sivrisinek diye oldukça küçük, herhangi bir piste ihtiyaç duymayan, herhangi bir noktadan gönderilebilen sistemler yüz binlerce üretilip savaşta kullanılmayı düşünüyor. Yani Türkiye'nin

0: markalık bir iş. Şimdi dolayısıyla bu sivrisinek üretilmiş, müthiş başarılı ve hiçbir pist gerektirmiyor. Bir diğer konu ise mızrak. Mızrak ise bu sivrisineğe göre ikinci dalgada gönderilerek çok daha büyük hasarlar oluşturabilecek bir sistem. En önemlisi ise K2 drone, kamikaze drone sistemi. Paris'ten efendime söyleyeyim Orta Doğu'nun içlerine, hatta Afrika'nın içlerine kadar 2000 kilometre menzildeki her yeri vurabilecek şekilde dizayn edilmiş K2 kamikaze dronlar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriş yapmaya başladığında çok önemli bir güç Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sağlamış olacak. Şimdi bu üç sistemin de sahada başarıyla sunulmuş olması elbette kıymetliydi. Bunun dışında İspanya ile Türkiye arasında, Endonezya ile Türkiye arasında, Azerbaycan ile Türkiye arasında çok kapsamlı anlaşmalar imzalandı. Türkiye seri üretim safhasına geçirdiği Kızıl Elma'dan 12 adet Endonezya'ya satış gerçekleştirecek çerçeve anlaşmasına imza attı. Keza İspanya'nın Hürjet olayından sonra biliyorsunuz 2,5 milyar dolarlık bir Hürjet ihracatı İspanya'ya gerçekleştirilmişti. Bu konuyla ilgili üretim başladı, tedarik süreci devam ediyor ve kısa bir zaman içerisinde de İspanya'ya ilk teslimatların gerçekleştirileceğini biliyoruz. Şimdi İspanya'nın Türkiye'nin üretmiş olduğu Kaan Milli Muharip Uçağı'na da büyük bir ilgi duyduğu ortaya çıktı. Bu şu demek, Türkiye batıdan doğuya, kuzeyden güneye bütün dünyadaki ülkelerle açık bir ekosistem içerisinde çok önemli anlaşmalar yapabildiğini gösteriyor. Keza Türkiye'nin üretip seri üretim safhasına getirdiği Kızıl Elma'nın Türkiye için de dost ve kardeş ülke telakki edilen Endonezya'ya 12 adet satışı çok önemli bir başarı. Artık şunu çok net görebiliyoruz. Dünya bir üçüncü dünya savaşına doğru pupa yelken gidiyor. İnşallah biz yanılırız ve böyle bir şey olmaz. Fakat Türkiye bu gergin dünya atmosferinde belki de şartlarını en iyi hazırlayan ülkelerin başında geliyor diyerek birinci sorunuzu cevaplamış olayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, ikinci olarak da Yıldırım Han balistik füzesini sormak istiyoruz size. Çünkü kendisi bildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi. Sosyal medyada fotoğraflarını, videolarını gören varsa eğer gerçekten hayran kalmıştır diye düşünüyorum. Ben de aynı şekilde. Ama nedir önemi? Sizden dinleyelim Sayın Alabar'da.
0: Tabii. Şimdi Türkiye ilk defa balistik füze yapmıyor. Şimdi bu konuyla alakalı çok tartışmalar var. Hani bunun atışını görmedik, şu işte hiç gösterilmedi, işte gerçekten böyle bir füze var mı yok mu falan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bora ile başlayan, Tayfun ile devam eden, en son Tayfun Blok 4 ile alan değiştiren, makas atlatan ve bunların da seri üretimine başlayıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı yapılan füzeleri vardı zaten Türkiye'nin. Sinop Atış Merkezi'nden ve Rize'deki havalimanındaki atış merkezinden atılarak 700-800 kilometre menzilde hedeflerin çok başarıyla vurulduğunu hep birlikte izledik, gördük. Dolayısıyla bununla alakalı herhangi bir sıkıntı zaten yok. İşte Türkiye almış şimdi Tayfun Blok 4'ten sonra ki onun da menzilinin 1800-2000 kilometre civarında olduğu hesaplanıyordu ve biz Tayfun Blok 4'ün atışlarını canlı olarak da gördük. Bunu 6000 kilometreye taşıyacak çok daha büyük çapta bir balistik füzenin ismini tanıttı. İsmi de Yıldırım Han. İsmiyle müsemma 9 Mach gibi ses hızının 9 katında bir hızla hedefe doğru gidebilme imkan ve kapasitesi olduğu söylenen Yıldırım Han'ın önümüzdeki süreçlerde test atışlarına da bizzat şahitlik edeceğimizi burada fuar yetkilileriyle yapmış olduğum değerlendirmelerde onların fikirlerini almak nasip oldu. Ama şöyle bir şey var. Bunu Yıldırım ve Bora'da olduğu gibi Türkiye'deki atış merkezlerinden deneme ve test etme şansımız yok. Niye yok? Çünkü 6000 kilometrede test edebileceğimiz bir deniz alanına sahip değiliz biz. Yani bunu ne Karadeniz'de deneyebilirsiniz, Ege'de zaten hiç deneyemezsiniz, ne de Akdeniz'de deneyebilirsiniz. Çünkü alan yeterli değil. Bunu okyanuslarda sadece deneyebilirsiniz. O yüzden

0: de Türkiye'den bakış dinleyenleri açısından uzun zamanlardan bu yana hep dile getirmiş olduğumuz bir konu var. O konuda ne? Türkiye'nin Somali'deki füze test istasyonuyla uzaya uydu gönderecek ve bu gönderdiği uydularla da Türkiye'nin kendi çıkarları doğrultusunda uzayda gerçekleştireceği yatırımlar var. Şimdi önümüzdeki süreçte yetkililer diyor ki Somali'deki füze test istasyonu tamamlandıktan sonra okyanus ortamında büyük açıklıkların olduğu yerde Yıldırım Han füzesinin testleri de yapılacak. Bu konu tabii ki beni çok şaşırtmadı. Neden şaşırtmadığını da biraz önce izah ettim. Yani Türkiye ilk defa bir balistik füze yapıyor değil. Şimdi bunun tabii coğrafyadaki diğer ülkeleri tehdit maksadıyla kullanılacağına dair işte o gününü görecek, bugününü görecek şeklinde lanse edilmesini çok doğru bulmuyorum. Ama şu, yani elbette ülkemize, vatanımıza, insanımıza tehdit oluşturarak bize saldırmaya tevessül eden olursa herkese karşı kullanılır. Ama bunu özellikle komşu coğrafyadan ülke isimleri vererek deklare etmenin çok doğru olmadığına inanıyorum. Neden? Zaten bizim Bora 4 dediğimiz, Blok 4 dediğimiz Tayfun Blok 4 dediğimiz füzemiz 2000 kilometre menziliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tehdit oluşturma ihtimali olan ülkeler açısından menzil problemi yoktu. Çünkü bizim 2000 kilometrenin ötesinde hali hazırda acil bir düşmana algımız yok. Peki o zaman niye 6000 kilometrelik bir şey yapıyorsunuz? Çünkü artık Türkiye küresel oynayan bir ülke konumuna yükseliyor. Dolayısıyla sizin bu anlamda menzilinizi arttırıyor olmanızın sebebi oynadığınız oyunun çok daha sert bir oyuna dönüşme ihtimaliyle ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla spekülasyonlardan arındırarak Yıldırım Han füzesini, yıldırım gibi giden, çok hızlı giden bu füzenin önümüzdeki süreçlerde biraz önce de dediğim gibi farklı coğrafyalarda test atışlarına da herhalde şahitlik etme imkanımız var diyerek sualimizi tamamlamış olayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar da sizler için Saha Expo 2026'dan bağlandı. Telefon bağlantısıyla programımıza çok çok teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Ben teşekkür ederim. Ben son bir cümle olarak Funda Hanım şunu söyleyeyim. Cumartesi günü İstanbul'da fırsatı olanların gidip söz konusu araç, silah ve gereçleri yerinde görmeleri güzel bir etkinlik olabilir diye düşünüyorum.
1: Buradan duyurmuş olalım hocam. Sağ olun, var olun. Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'den Bakış programını bu haftada burada noktalıyoruz. Haftaya yine aynı saatte 15 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Güngör Dilbe'nin Kurban adlı oyunundan söz edeceğiz. Oyun Anadolu'nun köklü geleneklerini ve bu geleneklerin birey üzerindeki yıkıcı etkilerini ele alan trajedi örneğidir. Antik Yunan tragedyasıyla Türk halk kültürünü ustalıkla harmanlayan eserin olay örgüsü, kocasının ikinci bir kadınla evlenmek istemesi üzerine isyan eden Zehra karakterinin etrafında şekillenir. Zehra, ataerkil sistemin dayattığı bu durumu kabul etmez ve toplumsal normlara karşı sert bir duruş sergiler. Yazar bu çatışmayı sadece bir kıskançlık meselesi olarak değil, insan onuru ve özgürlük arayışı bağlamında.

0: alanda işler. Oyunun merkezindeki kurban motifi hem dini bir töreni hem de kadının toplum içindeki kurban edilişini simgeler. Dilmen, koro kullanımına yer vererek anlatımı epik boyuta taşır. Köy halkını temsil eden koro, toplumsal baskının ve geleneklerin sesi olur. Zehra'nın çocuklarını öldürmesi, antik Yunan'daki Medea mitiyle paralellik kurar ve oyunun doruk noktasını oluşturur. Bu eylem, sistemin çıkmazına karşı verilen karanlık bir cevaptır. Yalın ve şiirsel bir dille kaleme alınan kurbanda sahne tasarımı ve imgeler, Anadolu'nun sert doğasını ve törelerin katılığını yansıtır. Güngör Dilmen, mitolojik unsurları yerel bir gerçeklikle birleştirerek evrensel bir kadın dramı ortaya koyar. Bu yönleriyle oyun, Türk tiyatrosunda trajik türün en yetkin örneklerinden kabul edilir. Metin, bireyin kaderiyle olan savaşını ve bu savaşın kaçınılmaz sonunu etkileyici biçimde gözler önüne serer. İnsan psikolojisinin derinliklerine inen yazar, toplumsal tabuların yarattığı şiddeti de sorgular. Oyun, izleyiciyi hem vicdani hem de toplumsal bir hesaplaşmaya davet ederken, gelenek ve modernite arasındaki uçurum, Zehra'nın trajedisiyle somutlaşır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Merhaba sevgili dinleyenler. Müziğin farklı duygularına eşlik ettiğimiz bu yolculukta yeniden birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar Rüzgarı'na hepiniz hoş geldiniz. 90'lı yılların iz bırakan şarkılarıyla çıktığımız bu bölümde kimi zaman bir iç konuşmaya, kimi zaman bir vedaya, kimi zaman da hatırladıkça derinleşen duygulara eşlik ediyoruz. Her şarkı kendi hikayesini anlatmaya devam ediyor. İlk durağımızda güçlü yorumu ve sahnedeki etkileyici duruşuyla öne çıkan bir isim var. Levent Yüksel. 1993 yılında yayınlanan Med Cezir albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, bas gitarist kimliği ve vokal gücüyle 90'lı yılların en karakteristik isimlerinden biri olmuştu. Levent Yüksel'den dinleyelim. Med Cezir ve Kadınım.

Sırada Türk pop müziğinin en önemli besteci ve yorumcularından biri var, Kayahan. 1991 yılında yayımlanan Son Şarkılarım albümüyle duygusal anlatımını güçlü besteleriyle birleştiren sanatçı, yıllar boyunca müziğimize kalıcı eserler kazandırmış, 2015 yılında aramızdan ayrılmıştı. Kayahan'dan iki esere kulak verelim. Her Şeyden Çok ve Ne Oldu Can?

Programımız güçlü vokali ve duygusal yorumuyla öne çıkan bir başka isimle devam ediyor. Çelik. 1994 yılında yayınlanan Ateşteyim albümüyle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, özellikle aşk temalı şarkılarıyla hafızalarda yer etmişti. Benimle Kal ve Her Cai diyecek Çelik. Dinleyelim.

0: Şimdi sırada kısa süren ama etkisi uzun yıllar devam eden bir müzikal yolculuğun sahibi var. Kerim Tekin. 1995 yılında yayınlanan Kara Gözlüm albümüyle dikkat çeken sanatçı, genç yaşta aramızdan ayrılmasına rağmen şarkılarıyla dinleyicinin hafızasında yaşamaya devam ediyor. Mikrofonu Kerim Tekin'e
1: Hasret
0: bırakalım ve
1: vuruyor
0: birlikte dinleyelim. Kar
1: gecenin
0: Beyaz,
1: oyununda,
0: ardından Haykırsam Dünya'ya.
1: anılar vuruyor gözyaşlarıma.

Ve programımızın son bölümünde 90'lı yılların son döneminde kendine özgü yorumuyla dikkat çeken bir isim var. Gökhan Tepe. 1996 yılında yayınlanan ilk albümüyle müzik dünyasına adım atan sanatçı, sade ve içten yorumuyla dinleyiciye ulaşmayı başarmıştır. Gökhan Tepe'den bir eserle programımızı kapatalım. Zor gelir.

Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların farklı duygularını bir araya getiren bu şarkılarla bir bölümün daha sonuna geldik. Gürrü Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar rüzgarında bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Bir başka programda müziğin başka hikayelerinde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: Yangın var! Bir zamanların İstanbul'unda sıkça duyulan ve bugünkünden çok daha dehşet uyandıran bu çığlık, tulumbacıların doğmasına da sebep olmuştu. İkinci Bayezid zamanından itibaren büyük zelzele sebebiyle İstanbul'da daha çok ahşap binalar tercih edilir olunca, İstanbullu deprem karşısında daha güvenli bir konum elde etmiş olsa da yangın karşısında tamamen savunmasız duruma düşmüştü. Bir mangalın devrili vermesinin bütün bir mahallenin, hatta bütün bir semtin yanıp kül olmasına yol açması işten bile değildi. Alevler iştahla bir evden diğerine, bir konaktan ötekine sıçrayarak İstanbul'un belli aralıklarla yeniden inşa edilmesine yol açıyordu. ...1720'de bu yangınlarla mücadele için yangın tulumbası icat edilebilmiş, bu tulumbanın yangın yerine sevk edilmesi, yangınla bu tulumba marifetiyle mücadele edilebilmesi için de Dergah-ı Ali Tulumbacı Ocağı ya da daha meşhur olarak bilinen ismiyle tulumbacılar olarak anılan itfaiye ekipleri kurulmuştu. Tulumbacı teşkilatı İstanbul folklorunda önemli yer tutan bir figürdür. Bıçkınlıkları, gözü peklikleri, yangınla mücadeleyi renklendiren kişilikleriyle tulumbacılar her zaman ilginç bulunmuşlardır. İstanbullu delikanlılar, onların yangın yerine daha önce varmak üzere kıyasıya yarışmalarına ya da bir yangın sonrası sabaha kadar süren hamam eğlencelerine hep biraz gıptayla bakmış, mahalle sakinleri, düğün ya da sünnet merasimlerini renklendiren tulumbacıları davet etmeyi hiç unutmamıştır. Nasıl unutsunlar ki?
0: Turkuaz.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığının bölge için güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Bölgede barışın inşası için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Cezayir ve Türkiye, uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yollara bağlı kalıyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin küresel katılım finans sektöründe ilk 10'da yer aldığını belirterek, ülkemizin potansiyeli çok daha yüksek dedi. Barış annelerinden oluşan heyet, DEM Parti sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubunu ziyaret

işaret etti. Heyet MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la görüştü. Anneler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye etti. DEM Parti heyeti ve Barış Anneleri bugün de AK Parti grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret edecek. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla 6 Şubat depreminden etkilenenler banka ve icra karşısında korunacak. Maddeler arasında ruhsatsız ya da izinsiz yapılara beton sağlanmasının önüne geçilmesine yönelik yaptırımlar da bulunuyor. Sözleşmeli personelin doğum izni 24 haftaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Amerika Başkanı Trump bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeyi amaçladığını ancak başaramadığını söyledi. Amerika'nın İran halkının sokaklara dökülüp hükümeti devireceğini düşündüğünü iddia etti. Amerika'nın planının tutmadığını savundu. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz'de düşürdüğü bir Amerikan insansız hava aracının görüntüsünü paylaştı. Bu arada İran'ın güneyinde gerilim yeniden yükseldi. Keşm Adası'nda ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İran medyası saldırıların insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini duyurdu. İran'ın üst düzey askeri komutanlığı saldırının Amerika tarafından bölgedeki ülkelerle işbirliği yaparak gerçekleştirildiğini açıkladı. Karşılık vereceğiz dedi. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve Amerika Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'a gitti. Papa ile bir araya geldi. Ziyaretin amacı Washington ve Vatikan arasındaki buzları eritmek. Rusya ve Ukrayna arasında 9 Mayıs Zafer Günü'nde olası saldırı restleşmesi yaşanıyor. Rusya, Zelenski'nin 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu gerekçe gösterdi. Olası bir saldırıda Kiev'i hedef alacaklarını açıkladı. 2026 Eurovision şarkı yarışması yaklaşırken tartışmalar büyüyor. Soykırımcı İsrail'in yarışmada yer alacak olması nedeniyle 5 ülke boykot kararı aldı. Aralarında eski Eurovision birincilerinin de olduğu çok sayıda sanatçı da protesto çağrılarına destek verdi. Şarkı yarışmasını protesto eden çoğu ülkenin televizyonunun yarışma saatinde Gazze'deki trajedi ve katliamı anlatan belgeselleri yayımlanması gündemde.

0: Trendyol 1. Lig Playoff 1. turu maçları tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Arca Çorum Futbol Kulübü 1, Emre Göktemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü 0. Spy Bodrum Futbol Kulübü 2, Atko Grup Endik Spor 0. Bu sonuçların ardından maçlarını kazanan Arca Çorum Futbol Kulübü ve Spy Bodrum Futbol Kulübü yarı finale yükseldi. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Dünyanın şehirlerine müzik, edebiyat ve sinema dolu yolculuklar yapacağımız programımızın ilk durağı Paris. Orta Çağ bitirip yeni çağ başlatan, devrimlerin, yeniliklerin, değişimin, aynı zamanda tartışmaların odağındaki şehir. Son üç asrın belki de en önemli mekanlarından biri Paris. ...17. yüzyıldayız. Bir cesaret abidesi, şair, yazar ve silahşör, aynı zamanda burnu uzun halk kahramanı Cyrano de Bergerac'ın hikayesiyle başlıyoruz Paris yolculuğumuza. Birçok defa oyun olarak yazılmış, 1897'de Edmond Rostand'ın yazdığı versiyonu birçok kez sahnelenen, birkaç kez de sinemaya uyarlanan Bergerac'ın macerasını 1990 yapımı filmde izlerken o dönemin Paris sosyal hayatına da şahit olmak mümkün. Gérard Depardieu'nun başarılı oyunculuğuyla daha bir güzelleşen filmi izlemeden önce Sabri Esat Siyavuşgil'in enfes tercümesinden oyunun kendisini okuyarak kendinize büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Cyrano de Bergerac'ın Paris için önemini aktaran bir anekdotu da burada sizinle paylaşmak istiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda kolayca Almanlara teslim olan ve bu yüzden morali oldukça bozulan Fransız halkının özgüvenini yeniden kazanmak için tüm ülkede Cyrano de Bergerac tiyatrolarının oynatıldığını biliyor muydunuz? Şimdi gelin Paris'in yetiştirdiği ender kahramanlardan biri olan Cyrano de Bergerac'ın "İstemem eksik olsun" tiradını Rüştü Asyalı'nın sesinden dinleyelim.
1: Ne yapmak gerek peki? Sağlam bir arka mı bulmalıyım? Onu mu bellemeliyim? Bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi önünde eğilerek efendimiz sanmak mı? Bilek gücü yerine dolanla tırmanmak mı? İstemem! Herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım Löbre? Sonradan görmelere övgüler mi yazmalıyım? Bir bakanın yüzünü güldürmek için biraz şaklabanlık edip taklalar mı atmalıyım? İstemem! Eksik olsun! Her sabah kahvaltıda kurbağa mı yemeli? Sabah akşam dolaşıp pabuç mu eskitmeli? Onun bunun önünde hep boyun mu eğmeli? İstemem! Eksik olsun böyle bir şöhret! Eksik olsun! Ciğeri beş para etmezlere mi yetenekli demeli? Eleştiriden mi çekinmeli? Adı Merkür dergisinde geçse diye mi sayıklamalı? İstemem! İstemem eksik olsun! Korkmak, tükenmek, bitmek... Şiir yazacak yerde eşe dosta gitmek... Dilekçeler yazarak içini ortaya dökmek... İstemem eksik olsun! İstemem eksik olsun! Ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek... Yürümek, tek başına, özgür olmak, dünyaya kendi gözlerinle bakmak, sesini çınlatmak, aklına esince şapkanı yan yatırmak, bir hiç uğruna, kılıcına ya da kalemine sarılmak, ne ün peşinde olmak, para pul düşünmek, isteyince aya bile gidebilmek, başarıyı alnının teriyle elde edebilmek. Demek istediğim, asalak bir sarmaşık olma sakın. Varsın boyun, olmasın bir söğütünki kadar. Yaprakların bulutlara erişmezse bir zararın mı var?
2: Dök içindeki öfkeyi dostum. Ama benden saklama seni sevmediğini.
0: ...18. yüzyıl Fransa'sındayız. Sefalet, açlık ve kirpas içerisinde yüzen Paris'te... ...modern hayat Paris sokaklarında hayat bulduğunda... ...tarihler 1789'u göstermektedir. 1789 devriminin Paris sokaklarını anlatan... ...Fransız yazar Victor Hugo'nun Sefiller isimli romanında... ...müfettiş Javert'le Jean Valjean arasında bir diyalog geçer... Müfettiş Javert, insanların yöneten ve yönetilen şeklinde iki sınıftan doğduğuna inanır. Yönetenler daima yönetir, yönetilenlerse daima yönetilir. insan değişmez. Oysa Jean Valjean değişmiş, hırsızlıkla suçlanan biriyken kendisini iyilik yapmaya adamış, halkın gönülden sevdiği bir belediye başkanı dahi olmuştur. Biri geçmişten biri süregelen monarşinin temsilcisidir, diğeri Paris'te ışıklar saçan yeni bir anlayışın, hümanizmin temsilcisi. Ve hikayenin sonunda Javert,

Damvajan'ın insanlık sevgisine dayanamaz ve kendisini öldürür. Onun intiharı yalnızca bir kişinin değil, bir sistemin, insanları sınıflara ayırıp hep orada kalmaya zorlayan mutlak monarşinin de ölümüdür.

19. asırda Paris, herkesin dilinde olan bir şehirdir. Şairler, yazarlar, sanatçılar, filozoflar, siyaset bilimciler bu şehri konuşmaktadır. Fransız lider Napolyon bir efsane gibi bütün toplumlarda dilden dile dolaşmaktadır. Fransa'nın topraklarını Paris'ten Kahire'ye kadar genişleten bu

savaş dehası, başarının, karizmanın ismidir artık. Şairler ona metiyeler düzer, roman yazarları kahramanlarını Napolyon üzerinden tartışır. Cesaret ve asalet sahibi olmak isteyen herkes onu örnek almaktadır. Stratejik bir hatası yüzünden liderliğini ve tahtını kaybetse de, Napolyon, dünya gençliğinin örnek aldığı lider olmayı sürdürecektir. Dünyanın gözü Paris'tedir 19. asırda. Moda ve sanatın kalbi, şair ve yazarların mekanı, kültür, sanatın ev sahibi, değişimin ilham kaynağıdır şehir. Paris'i şair Charles Baudelaire kadar seven, aynı zamanda onun kadar eleştiren bir kişi daha yoktur bu asırda. "Seni seviyorum rezil başkent" diyecek kadar sever Paris'i. Ellerinden alınmış, yabancılaşmış, başka bir şehre, başka bir kimliğe dönüşmüş kadim Paris'i kaybetmek onu o kadar üzer ki, "Kötülük Çiçekleri" diye bir şiir yazdırır bu keder ona. "Ey ölüm, yüce kaptan, haydi vakit gelsin, demir alalım. Bu ülke sıkıyor beni, yola çıkalım."

her şeyden önce halkın ağzına pelesenk olan ilerleme kavramından nefret eder. Şeytandan kaçarcasına uzak durmak istediği bir kavramdır ilerleme. İnsanlığa yol gösterdiği iddia edilen bu kavramı karanlık bir fener olarak ifade eder. Nedir ilerleme? Baudelaire şöyle bir örnek verir kendi zamanı için. Kafesinde oturmuş, gazetesini okuyan herhangi bir Fransız'a gidin ve ilerlemeden ne anladığını sorun ona. Buhar, elektrik ve gaz lambası. Romalıların bilmediği mucizeler, bizim eskilere üstünlüğümüzü kanıtlayan icatlar diye yanıt verecektir. İşte Paris'te bu ilerlemenin en açık göstergesi bulvarlardır. Bulvar, modern hayatın ana damarıdır. Bulvarlar, pazarları, köprüleri, alışveriş mağazaları, kanalizasyonu, su yolları, opera ve kültür saraylarını ve büyük parkları içeren kentsel bir planlama sistemi değildir sadece. Metropol yaşam tarzının da bir gereğidir. Geniş ve muazzam yetkilerle donatılan Paris'in belediye başkanı Baron Hoffman, şehri modernize etmek için bulvarın inşasından başlar işe. Yeni bulvarlar yeni inşaatlara, yeni inşaatlar da yüzlerce binanın yıkımına yol açar. Binlerce insanı evlerinden eder, yüzyıllardır varlığını sürdüren yüzlerce mahalleyi yok eder. Baudelaire'e göre bulvar, modern aşk için yatak odası kadar önemlidir. Aşıklar için bulvarlar yeni bir sahne yaratmıştır. Bu sahnede kalabalıklar içinde yalnız ve baş başa kalabilmektedirler. Muazzam bir akıntıya kapılıp bulvarda dolaşırken aşklarını canlı bir şekilde yaşayabilmektedirler. Tek sorun onları rahatsız eden yoksulların gözleridir. Şehrin yeni düzeni onları bu rahatsızlıktan korur ve bir görevli daima fakirleri zenginlere yanaşmaktan alıkoyar.

19. asırda Paris herkesin sevgilisidir. Uygar olmak, modern hayatı, yeni medeniyet yolunu tutmak isteyen tüm toplumlar Paris'e gelir ve yeni dünya düzenine aşık olur. Bütün ülkeler etkilenir Paris'teki hayatta. Victor Hugo ve Balzac roman sanatının zirveleridir. Charles Baudelaire ve Paul Valéry şiir sanatının sarayını inşa ederler. Ernest Renan, Proudhon, Saint-Simon, Emile Durkheim gibi bilim ve düşünce adamları yeni çağın manifestolarını ince ince dokumaktadır. Napolyon, Avrupa'dan Asya'ya bütün gençlerin kalbindeki büyük adam, komutan ve liderdir. Her ülkeden zengin aileler çocuklarını yeni çağın ruhuna uygun yetiştirmek için Paris'e eğitime gönderir. O çocuklar büyük bir Fransız hayranı olarak dönerler ülkelerine. Sadece Rusya'daki özentiyi görmek için Tolstoy ve Dostoyevski'nin eserlerini okumanız yeterlidir. Ana dilinden daha iyi Fransızca bilen burjuva çocukları bir Fransız gibi yaşamayı modern olmakla eş görmektedir. Fransız dadılar, Fransız kolejleri, Fransızca eğitim veren üniversiteler Avrupa dışındaki bütün ülkelerde medeniyet göstergesi haline gelir. 20. yüzyıla kültür ve sanatın, moda dünyasının başkenti olarak giren Paris, saltanatını bu asırda da sürdürmüştür. 1900'lerin başında André Gide, Marcel Proust gibi yazar ve şairleriyle ünlenen Paris, Paul Éluard ve Louis Aragon gibi büyük şairleri edebiyat tarihimize kazandırmıştır. 1930'lu yıllardan sonra büyük adamların arasına Albert Camus ve Jean-Paul Sartre gibi isimler de katılır. Öyle ki edebiyat ve sanata ilgi duyan herkesin yüreğinde Paris'i görme arzusu uyanır. Şimdi o yıllara gidelim ve bu dönemde Paris'teki kafelerde, sokaklarda, kitapçılarda naif sesi duyulan Edith Piaf'ı dinleyelim.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün polisiye ve macera sinemasının zirve noktalarından olan 1969 yapımı The Sicilian Clan, yani Sicilyalılar Çetesi filminden söz edeceğiz. Yönetmen Henry Vermeul imzalı bu yapım Fransız ve İtalyan sinemasının 3 dev ismini Jean Gabin, Alain Delon ve Lino Ventura'yı aynı karede buluşturduğu için sinema tarihinde ayrı bir yere sahiptir. Sinemanın bu ağır topları izleyiciye kusursuz bir suç, sadakat ve onur hikayesi anlatır. Film acımasız ve zeki bir kiralık katil olan Roger Sartet'in bir cezaevi nakil aracından profesyonelce kaçırılmasıyla başlar. Onu özgürlüğüne kavuşturansa Sicilyalı bir suç ailesinin lideri olan Vittori Manales'tir. Sartet ve Manales, Roma'dan New York'a giden bir uçaktaki paha biçilmez elmasları çalmak için devasa bir soygun planı üzerinde anlaşır. Ancak peşlerinde bıkıp usanmadan iz süren kararlı müfettiş Le Goff vardır. Film, izleyicisine suç dünyasının yazısız ahlak kurallarını ve sert bir kuşak çatışmasını da anlatır. Geleneklerine bağlı eski toprak Vittoria ile modern ve kural tanımaz Sartet arasındaki gerilim, soygunun kendisi kadar heyecan vericidir. İşin içine aile onuru ve yasak aşk da girince, titizlikle hazırlanan planlar yerini trajik bir hesaplaşmaya bırakır. Özellikle dev bir uçağın otoyola indirildiği o meşhur sahne döneminin çok ötesinde bir teknik başarı olarak kabul edilir. Filmin soğukkanlı atmosferi finaldeki sarsıcı sonla birleşince izleyiciye gerçek bir sinema ziyafeti sunar. Sicilyalılar Çetesi bugün hala türünün en etkileyici örnekleri arasında sayılıyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün dileriz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığının bölge için güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Bölgede barışın inşası için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Cezayir ve Türkiye uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yollara bağlı kalıyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin küresel katılım finans sektöründe ilk 10'da yer aldığını belirterek ülkemizin potansiyeli çok daha yüksek dedi. Barış annelerinden oluşan heyet, DEM Parti sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşliğinde Türkiye Büyük

Millet Meclisi'nde MHP grubunu ziyaret etti. Heyet MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la görüştü. Anneler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye etti. DEM Parti Eğitim ve Barış Anneleri bugün de AK Parti grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret edecek. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla 6 Şubat depreminden etkilenenler banka ve icra karşısında korunacak. Maddeler arasında ruhsatsız ya da izinsiz yapılara beton sağlanmasının önüne geçilmesine yönelik yaptırımlar da bulunuyor. Sözleşmeli personelin doğum izni 24 haftaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. ABD Başkanı Trump bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeye amaçladığını ancak başaramadığını söyledi. ABD'nin İran halkının sokaklara dökülüp hükümeti devireceğini düşündüğünü iddia etti. ABD'nin planının tutmadığını savundu. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz'de düşürdüğü bir Amerikan insansız hava aracının görüntüsünü paylaştı. Bu arada İran'ın güneyinde gerilim yeniden yükseldi. Keşm Adası'nda ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İran medyası saldırıların insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini duyurdu. İran'ın üst düzey askeri komutanlığı saldırının ABD tarafından bölgedeki ülkelerle işbirliği yaparak gerçekleştirildiğini açıkladı. Karşılık vereceğiz dedi. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'a gitti, Papa ile bir araya geldi. Ziyaretin amacı Washington ve Vatikan arasındaki buzları eritmek. Rusya ve Ukrayna arasında 9 Mayıs Zafer Günü'nde olası saldırı restleşmesi yaşanıyor. Rusya, Zelenski'nin 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu gerekçe gösterdi. Olası bir saldırıda Kiev'e hedef alacaklarını açıkladı. 2026 Eurovision şarkı yarışması yaklaşırken tartışmalar büyüyor. Soykırımcı İsrail'in yarışmada yer alacak olması sebebiyle 5 ülke boykot kararı aldı. Aralarında eski Eurovision birincilerinin de olduğu çok sayıda sanatçı da protesto çağrılarına destek verdi. Şarkı yarışmasını protesto eden çoğu ülkenin televizyonunun yarışma saatinde Gazze'deki trajediyi ve katliamı anlatan belgeselleri yayınlaması gündemde. Spor. Trendyol 1. Lig Playoff 1. tur maçları tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Arca Çorum Futbol Kulübü 1, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü 0. Sipey Bodrum Futbol Kulübü 2, Atko Grup Pendik Spor 0. Bu sonuçların ardından maçlarını kazanan Arca Çorum Futbol Kulübü ve Sipey Bodrum Futbol Kulübü yarı finale yükseldi. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığının bölge için güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Savunma sanayinin kalbi İstanbul'da atıyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAA 2026 yoğun katılımla devam ediliyor. Ankara'da 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev güneş paneli üretim tesisi açıldı. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Lübnan'a yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdüren İsrail, başkent Beyrut'un da aralarında olduğu birçok noktayı yine vurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığının bölge için güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
2: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince

0: Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.
1: Savunma sanayinin kalbi İstanbul'da atıyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 yoğun katılımla devam ediyor. Yerli ve milli birçok ürün ve sistem ilk kez vitrine çıktı. Sektör profesyonelleri ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de SAHA 2026'yı ziyaret etti. Yeni savunma sanayi ürünleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
2: Burası aslında bir fuar değil. Savunma sanayinin bütün dünyadaki hem olası müşterileriyle, hem paydaşlarıyla, hem Türkiye'deki tedarikçileriyle bir araya geldiği, etkileşime girdiği çok önemli bir buluşma. Bugün burada kıymetli bir iki saat geçirdik. Gördüklerimizden, duyduklarımızdan büyük memnuniyet duyduk. Hem Ukrayna'da Rusya-Ukrayna savaşı hem de İran'da yaşananlar bir kez en başta hava savunmasının ne kadar önemli olduğunu ifade etti, hepimize öğretti. Biz çok uzun süredir, örneğin içeride 2 yıl önce başlamış olan yeni nesil fırkateynimizle ilgili bilgi aldık. Bugün yeni nesil bir hava savunma fırkateyniniz olduğunda, örneğin Kıbrıs'ın önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz. Veya İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzelerle ilgili iyi bir çelik kubbeniz varsa rahat uyursunuz.
1: CHP Genel Başkanı milli ve yerli savaş uçaklarıyla SİHA'lar, Kaan, Akıncı ve TB3'ü inceledi.
2: Bir yandan Kaan'ı gördük, bir yandan Akıncı'yı gördük, TB3'ü gördük. Bir yandan geldik Altay tankını ziyaret ettik. Bir taraftan gençlerimizin uzayla ilgili geliştirmeye yönelik projelerini gördük. Bu anlamda son derece önemli. O yüzden burada kim ne emek veriyorsa, ama sermaye olarak, ama sabahlara kadar çalışarak, gözünün nurunu akıtarak, dirsek çürüterek, savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız.
1: 200 binden fazla kişi ağırlaması beklenen SAHA 2026, 9 Mayıs'a kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuştu. Türkiye'nin savunma sanayinde dünyanın en büyük 11. ihracatçısı olduğunu söyledi.
3: Savunma sanayinin bizim açımızdan bir önemi de şu, gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz. Yani bugün ülkemizin tabii ki tehditlere karşı caydırıcılığını artırmak üzere bir savunma sanayi ekosistemini güçlü bir şekilde inşa etmiş durumdayız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Ama bizim için değerli olan o kadar bir önemli bir ihracat kalemi. Yani 90'lı yıllarda Türkiye dünyanın en büyük ilk 5 ithalatçısı arasındaydı. Bugün dünyanın en büyük ilk 11. ihracatçısı, inşallah yakında ilk 10'a girer. Geçen sene 10 milyar dolarlık bir ihracat vardı ama siparişler 18 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye'nin çok uzun süredir bir kırılganlığı olan cari açığın azalmasında büyük katkısı olan bir sektör.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı katılım finans zirvesinde konuştu. Jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
4: Evet, büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen biz programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik, düşünmüyoruz. Bu sene enflasyon, büyüme hedefleriyle gerçekleşmeler arasında bir takım farklılıklar olacak, bir takım sapmalar olacak. Ama temelde biz programı ana yani hatları itibariyle rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Küreselde

0: katılım finans sektörü 2029-2030 yılında neredeyse 10 trilyon dolarlık bir aktif büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Türkiye küresel katılım finans liginde ilk 10'da. Bence ülkemizin potansiyeli çok daha büyük. Bu sektörün gelişmesi için, büyümesi için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Ve bu konuda hakikaten yoğun bir çaba içerisinde olmaya devam edeceğiz.
1: Anadolu Ajansı katılım finans zirvesinde konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, temel önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirtti.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş, dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Sıkı para politikasıyla son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz. Katılım finansın Türkiye finansal sistemi içerisindeki gelişimini ve güçlenmesini önemsiyoruz. Katılım finans sektörünün belli kısıtlara tabi olduğunun ve Merkez Bankamız ile ilişkisinin bu kısıtları göz önünde bulundurarak güçlendirilmesi gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle sektörün likidite yönetimine katkı sunmak için araç çeşitliliğimizi bu kısıtları gözeterek artırdık. Likidite gelişmelerine bağlı olarak ters swap işlemlerini ihtiyaç olması halinde kullanılabileceğimiz bir araç olarak koruyoruz.
1: Ankara'da 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev güneş paneli üretim tesisi açıldı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü konuma yükseldiğini belirtti.
3: Güneş enerjisinde kurulu gücümüz 26 gigawata ulaştı. 2012'den bu yana güneş santrali kurulumlarına yönelik teşviklerimizle 895 milyar liralık yatırımı destekledik. Ülkemiz özellikle son yıllarda güneş paneli üretiminde büyük bir atılım gerçekleştirerek Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü konuma ulaştı. TÜBİTAK eliyle son 23 yılda güneş enerjisi alanında 756 projeye 1397 bilim insanı ve gencimize 7 milyar lira destek verdik. Sadece 2035'e kadar ülkemizde kurulacak 55 gigawatt büyüklüğündeki güneş santralleri için katma değerli üretim yapmakla yetinmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa başta olmak üzere ihracat pazarlarında da önemli bir oyuncu haline geleceğiz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini belirtti.
4: Türkiye olarak yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. 2026 Mart ayı itibariyle toplam kurulu gücümüz 125 bin megawattı aştı. Rüzgar ve güneşte ise kurulu gücümüzü sıfırdan bugün 41 bin megawattın üzerine çıkarttık. Sadece güneşte geçtiğimiz 13 yılda yaklaşık 26 bin 500 megawattlık bir kurulu gücü eriştik. Güneş bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak. 2025 yılında yaklaşık 8300 megawattlık yeni rüzgar ve güneş kapasitesini devreye aldı. Şimdi inşallah ülkemizin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşecek COP31'de çok daha iddialı bir hedefi dünyaya ilan etmek için çalışıyoruz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkati çekti. 28 Şubat dönemini hatırlatan Bakan Tekin, dönemin tahribatını mesleki ve teknik eğitimde attıkları adımlarla ortadan kaldırdıklarını söyledi.
5: Mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki önemli kırılma anlarından bir tanesi olan 28 Şubat'ın yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için bizim açımızdan çok önemli. O yüzden mesleki ve teknik eğitimi geliştirecek, güçlendirecek her adımın Türkiye'de demokrasimizde açılan bu yaraları onaracak adımlar olduğunu farkındayız. Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim konusunda yeniden 28 Şubat'tan önceki duruma gelmeye başladık çok şükür. Şu an itibariyle

0: Türkiye'deki 100 orta öğretim öğrencisinden 41 tanesi mesleki ve teknik eğitim alıyor.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Marmaris Belediyesi'ndeki havuz sorununa tepki gösterdi. Osman Aşkınbak, Türkiye'nin her köşesinde bakanlığa bağlı 732 yüzme havuzunun olduğunu ve gençlerin kaygılanmaması gerektiğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı. Marmaris Belediyesi'nin bakım maliyeti yüksek olduğu gerekçesiyle havuzu kapatmasını eleştirdi. Gençlerin içi boş bir havuzda çektiği görüntülere ilişkin olarak daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'nin oğlu Gökhan Böcek'le, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanında bulunduklarını söyledi. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla 6 Şubat depreminden etkilenenler banka ve icra karşısında korunacak. Maddeler arasında ruhsatsız ya da izinsiz yapılara beton sağlanmasının önüne geçilmesine yönelik yaptırımlar da bulunuyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 34. oturum tamamlandı. Duruşmada sanık ve avukat savunmaları alındı. Böylece 77'si tutuklu 414 sanıklı davada 45 tutuklu sanığın savunması alınmış oldu. Sanıkların 143 eylemde kamuyu 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı iddia ediliyor. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamalar çoğu zaman çelişiyor. Tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. ABD merkezli haber sitesi Axios, Tahran ve Washington'un tek sayfalık mutabakat zaptını imzalamaya yakın olduğunu yazdı. ABD Başkanı Trump haberi doğruladı. Son 24 saatte İran'la çok verimli görüşmeler yaptık dedi. Gelecek hafta Çin ziyareti öncesinde anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu işaret etti. İran Meclis Başkanı Karibaf'sa alaycı bir dille açıklamayı yalanladı, haberin uydurma olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeye amaçladığını ancak başaramadığını söyledi. ABD'nin İran halkının sokaklara dökülüp hükümeti devireceğini düşündüğünü iddia etti. ABD'nin planının tutmadığını savundu. Amerikan NBC'de yer alan bir diğer iddiada Hürmüz Boğazı ile ilgili. Buna göre Trump Boğazı ilişkin planlarında ani değişiklik yaptı. Nedeni ise Suudi Arabistan'ın üslerini ve hava sahasını ABD'nin kullanımına açma kararını askıya alması. İran'ın bölgedeki ABD askeri tesislerine saldırıları sonrası oluşan zararın Washington'un açıkladığından çok daha yüksek olduğu da iddialar arasında. Reuters haber ajansının özel haberine göre ham petrol yüklü tankerler radarlarını kapattı, İran donanmasına görünmeden Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçti. İddiaya göre Nisan ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol şirketine ait 4 tanker Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 6 milyon varil ham petrolü geçirmeyi başardı. Haberde petrolün ya Umman'da bir rafineriye ya da Güney Kore'ye götürülmüş olabileceği belirtildi. Bu arada İran'ın güneyinde gerilim yeniden yükseldi. Keşm Adası'nda ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İran medyası saldırıların insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini duyurdu. İran'ın üst düzey askeri komutanlığı saldırının ABD tarafından bölgedeki ülkelerle işbirliği yaparak gerçekleştirildiğini açıkladı. "Karşılık vereceğiz," dedi. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'a gitti, Papa ile bir araya geldi. Ziyaretin amacı Washington ve Vatikan arasındaki buzları eritmek. Vatikan görüşme sonrası ABD ile iyi ilişkilerin sürdürülmesine yönelik ortak kararlılığın yeniden teyit edildiğini açıkladı. Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Orta Doğu'daki durumun ele alındığı bildirildi. Görüşmenin ABD ve Vatikan arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya koyduğu öne sürüldü. Washington'un diplomasi kartını devreye sokmasının arkasındaki esas nedenin, Papa ile ABD Başkanı arasındaki polemiğin ABD'de bu yıl yapılacak

Kongre ara seçiminde Cumhuriyetçi oyları kaybetme endişesinin Washington'u harekete geçirdiği belirtiliyor. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sadece kağıt üzerinde. Lübnan'a yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdüren İsrail, başkent Beyrut'un da aralarında olduğu birçok noktayı yine vurdu. İsrail, Gazze'deki ateşkesi de ihlal etmeye devam ediyor. Son saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail unsurları, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere ait 2 evi yıktı. Gazze'de soykırım sürerken Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bölümü İsrail'e silah satışına devam etti. Uluslararası mahkemelerin kararlarına rağmen 100 milyonlarca avroluk yeni ihracat lisansı verildi. Öte yandan soykırımcı İsrail'in 2026 Eurovision şarkı yarışmasında yer alacak olması sebebiyle İspanya, İzlanda, İrlanda, Slovenya ve Hollanda boykot kararı aldı. 5 ülke Avrupa Yayın Birliği EBU'dan İsrail'in yarışmadan men edilmesini istedi. EBU bu itirazı kabul etmeyince yarışmadan çekilme kararı aldı. Aralarında eski Eurovision birincilerinin de olduğu çok sayıda sanatçı da protesto çağrılarına destek verdi. Şarkı yarışmasını protesto eden çoğu ülkenin televizyonunun yarışma saatinde Gazze'deki trajediyi ve katliamı anlatan belgeselleri yayınlaması gündemde. Organizasyon 12-16 Mayıs tarihleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek. Türkiye puanlama sistemindeki adaletsizlikler ve cinsiyetsizleştirme temalı gösterilerin ülkenin kültürel değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle 2013 yılından bu yana yarışmaya katılmıyor. Türkiye adına Eurovision'da yer alan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT, 2025 Aralık ayında Avrupa Yayın Birliği'nin skandal Eurovision kararına sert tepki göstermiş, soykırımcı İsrail'in 2026 Eurovision şarkı yarışmasına katılmasını protesto etmişti. Rusya ve Ukrayna arasında 9 Mayıs Zafer Günü'nde olası saldırı restleşmesi yaşanıyor. Olağanüstü önlemler alınırken Moskova geçici ateşkes ilan etti. Kremlin, Zelenski'nin Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu öne sürdü, olası bir saldırıda Kiev'e hedef alacaklarını açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığının bölge için güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Savunma sanayinin kalbi İstanbul'da atıyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 yoğun katılımla devam ediyor. Ankara'da 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev güneş paneli üretim tesisi açıldı. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Lübnan'a yönelik saldırılarını kesmeden sürdüren İsrail, başkent Beyrut'un da aralarında olduğu birçok noktayı yine vurdu. Spor. Trendyol 1. Lig Playoff 1. tur maçları tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Ağcaçorum Futbol Kulübü 1, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü 0. Sipahi Bodrum Futbol Kulübü 2, Atko Grup Pendik Spor 0. Bu sonuçların ardından maçlarını kazanan Ağcaçorum Futbol Kulübü ve Sipahi Bodrum Futbol Kulübü yarı finale yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. Yarı finalde 1-0'ın rövanşında Aston Villa, Nottingham Forest engelini 4-0'la geçerek finale yükseldi. Diğer yarı final mücadelesinde ise Almanya'nın Freiburg ekibi ilk maçta 2-1 kaybettiği Braga'yı kendi sahasında 3-1 mağlup ederek finalde Aston Villa'nın rakibi oldu. Aston Villa Freiburg UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş Park'ta oynanacak. Konferans Ligi'nde ise final Crystal Palace'la Rayo Vallecano arasında oynanacak. Crystal Palace yarı finalde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i kendi sahasında da 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Rayo Vallecano ise Strasbourg'u deplasmanda aynı skorla 1-0 yenerek İngiliz ekibinin finaldeki rakibi oldu. Crystal Palace, Rayo Vallecano, UEFA Konferans Ligi finali 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig kentinde oynanacak. Trabzonspor, Batagov'un başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Fenerbahçe Beko Euroleague'de dörtlü finale kalmak için bugün parkeye çıkacak. Temsilcimiz 2-1 önde olduğu playoff turunda Žalgiris Kaunas'a konuk olacak. Zorlu mücadele saat 20'de başlayacak. Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin dönüşü beklenen

0: Benden daha erken olabilir. FIA Başkanı Muhammed Ben Sülayem, Bahreyn ve Suudi Arabistan etaplarının yapılamaması halinde İstanbul'un bu sezon takvime dahil edilebileceğini açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Konya 22, İstanbul, Diyarbakır ve Eskişehir 24, İzmir ve Denizli 26, Adana, Bursa, Sakarya, Manisa ve Aydın 27, Antalya ve Şanlıurfa 25, Samsun 19, Trabzon ve Ordu 17, Erzurum 14, Van 13, Gaziantep 23 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2-3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5-7. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak gerçekleşiyor. Amasya-Turhal yolunun 63-65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun ilk 5 kilometresinde, Antalya-Isparta yolunun da ilk 3 kilometresindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tanju Okan'ın bir şarkısı var. Sözleri şöyle: Bir yıl sonra bugün, günlerden yine o gün, tanıştığımız gün. Şarkımız çalınacak, içimiz burkulacak. Yıl dönümümüz bu yıl böyle kutlanacak. Yıl dönümü, herhangi bir olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir yılın başladığı gün, seneyi devriye olarak tanımlanıyor. Yıl dönümü kavramı Türk Dil Kurumu'na göre ayrı yazılmalıdır. Yıl dönümünün bitişik yazılışı yanlış olmaktadır. Bazen buruklukla karşılanan, bazen de gülümseten bir gündür yıl dönümü. Tanışmanın, flört etmenin başlangıcıdır. Söz kesme, nişan ve nikah tarihleri de bu özel günlerin yıl dönümleridir. Güzel ya da kötü olayların başlangıcı ya da bitişi olan yıl dönümü, her yıl kutlamayla ya da üzüntüyle hatırlanır. Örneğin, sevdiğimiz, tanıdığımız bir kişinin vefat ettiği tarihte onu anmak ve hatırasını yaşatmak için ölüm yıl dönümünde onun adına bir iyilik yapılır veya dua edilir. Önemli savaşların bitişi, önemli devrimler veya bilimsel buluşlar gibi toplum hafızasında yer eden olaylar her yıl radyo ve televizyonlarda haber ya da program olarak hatırlatılır. Örneğin İstiklal Marşımızın kabul edilişinin yıl dönümü aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'u anmak için de her yıl 12 Mart günü düzenlenen törenlerdir. Yıl dönümleri şirketlerin, vakıfların ya da bir devlet kurumunun kuruluş tarihinin halka açık biçimde kutlanmasıdır. Örneğin 1 Mayıs aynı zamanda TRT'nin kuruluş yıl dönümüdür. Ayrıca çok önemli kişilerin doğum günleri üzerinden yüzlerce yılda geçse doğum yıl dönümü olarak anılır. Mesela Hazreti Muhammed'in doğumunun yıl dönümü Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Tarihte yıl dönümlerini kutlamak Mısırlılarla başlamış. Mısırlılar firavunların taç giyme törenlerini onların tanrı olarak doğuşu kabul ettikleri için bu tarihi her yıl kutlarlardı. Sıradan insanların doğum günlerinin kutlanması ise antik Yunan ve Roma dönemlerinde başlamıştır. Hatta bazı Romalı komutanlar kazandıkları zaferleri doğum günleriyle birleştirdiler.

0: rekrutlar ve bunun için Triumph adı verilen devasa törenler düzenlerdi. Biz Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünü 26 Ağustos'ta kutluyoruz. Antik Roma'da ise M.Ö. 504 yılından sonra savaş tanrısı Mars'ın bayramı olan 1 Mart, aynı zamanda Roma'nın kazandığı ilk büyük zaferlerin yıl dönümü olarak kutlanırdı. Evlilik yıl dönümü iki insanın hayat yolculuğunda paylaştığı sevginin ve bağlılığın en özel duraklarından biridir. Evlilik yıl dönümü kutlamalarının kökeni Orta Çağ Avrupa'sına dayanır. Almanya ve Avusturya'da yaşayan Cermen geleneklerine göre bir erkek karısıyla 25 yıl evli kaldığında ona gümüş bir çelenk, 50 yıl evli kaldığında ise altın bir çelenk hediye edermiş. Sözünü ettiğimiz çelenk çiçek değil, başa takılan taçtır. Gümüş yıl ve altın yıl ifadeleri böyle bir gelenekten gelmektedir. Günümüzde de evlilik yıl dönümünü kutlamak çiftler arasında bağların güçlenmesi için önemli bir ayrıntıdır. Bu özel günü anlamlı kılmanın en güzel yollarından biri ise duyguları sözcüklere dökmektir. Her yılımız, her ayımız, her günümüz, her saatimiz, her dakikamız beraber olsun diye bir mesaj yazmak bile evlilik yıl dönümündeki değerli bir armağandır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Melodili Dakikalar başlıyor.

0: Melodili dakikalar sona erdi. Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun sadece fiziksel bir yetenek yarışı değil, aynı zamanda doğa şartları ve insan psikolojisinin sınırlarını zorlayan bir bilim alanı olduğundan söz edeceğiz. Şöyle ki, bir sporcunun kaderini bazen ayağındaki top değil, ciğerlerine çektiği havanın yoğunluğu ya da bindiği uçağın yarattığı stres bile belirleyebilir. Örneğin yüksek rakım. Deniz seviyesinden yükseldikçe azalan oksijen, hazırlıksız sporcular için çabuk yorulma ve baş dönmesi demektir. Bu görünmez duvara çarpmamak için dayanıklılık sporcuları, vücudun oksijen kapasitesini artırmak adına yüksek rakımlı kampları bir savunma mekanizması olarak da kullanır. Sporcu performansını olumsuz etkileyen bir diğer gizli düşmansa nem ve sıcaklıktır. Nem oranı arttığında vücut terleyerek kendini soğutamaz. Bu durum da performansın hızla düşmesine neden olur. Tıpkı 1970 Meksika Dünya Kupası'nda İngiliz futbolcuların kas kramplarını önlemek ve sıvı dengelerini korumak için kullandıkları o meşhur tuz hapları gibi. Bir başka deyişle iklim şartlarına önlem alamayanlar sahayı da müsabakayı da yönetemez. Saha dışı faktörlerin en ilginci ise psikolojik bariyerlerdir. Tıpkı uçak korkusu nedeniyle deplasmanlara binlerce kilometre araç sürerek giden uçamayan Hollandalı Dennis Bergkamp örneğinde olduğu gibi. Özetle modern spor artık sadece bir yetenek yarışı değil, jet lag denilen uyku düzeni bozukluklarından iklim kontrollerine kadar tüm dış faktörleri de yönetebilme bilimidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası Kısa Dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerine hedef aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Başkent Tahran ve bazı İran şehirleriyle Keşm Adası'na hava saldırıları düzenlendi. İran ordusundan saldırılara güçlü karşılık verilecek açıklaması gelirken ABD Başkanı Trump ateşkesin sürdüğünü söyledi. Yaşanan misilleme saldırılarını hafif tokat olarak nitelendiren Trump, İran anlaşmayı imzalamazsa onları çok daha sert vururuz dedi. İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelerde yeni tarih belli oldu. Tarafların 3. tur müzakereler için Mayıs ortasında yeniden Washington'da bir araya geleceği açıklandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası yeniden açılıyor. Türkiye-Irak seferleri Erbil uçuşlarıyla birlikte bugün başlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanında bulunduklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet davası ile ilgili etkin pişmanlıktan vazgeçen kimsenin olmadığını söyledi. Bakan Gürlek'in gündeminde Gülistan 9 soruşturması da vardı. Soruşturmanın kilit ismi Kırmızı Bülten'le aranan Umut Altaş için ABD makamlarıyla görüştüğünü söyledi. İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmalar derinleşiyor. Kurgusal bir sistem işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk davasında 3'ü tutuklu 41 sanığın yargılanması sürüyor. İkinci duruşmada mahkeme tanıkları dinlemeye devam etti. Savcılık ara mütalaasında Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluğunun devamını talep etti. Duruşma bugün görülmeye devam edecek.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı. Bottan denize düşen 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. İstanbul Kağıthane'de metruk bir binada yangın çıktı. Yangın yanındaki binaya da sıçradı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Sözleşmeli personelin doğum izni 24 haftaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Ankara Valiliği bugün 13-17 saatleri arasında planlı test uçuşları yapılacağını duyurdu. Uçuşlar sırasında ses hızının üzerine çıkılması nedeniyle yüksek ses oluşabileceği belirtildi. Vatandaşların tedirginlik yaşamaması istendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Rum yönetiminin başındaki isim Hristo Dulidis'le bir araya gelecek. Görüşme saat 16'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek. Güven artırıcı önlemlerin masada olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Tüm Macaristan'da öğrencilerin onun kahramanlıklarını dinleyerek büyüdüğü ve her Macar kadınının onun kadar azimli ve güçlü olmak istediği bir isim. Fransa Kralı 14. Louis'nin tanımıyla Avrupa'nın en cesur kadını. Tavizsiz bir vatansever ve korkusuz bir lider. Macar asıllı soylu bir prenses. Türk topraklarında kraliçe, Macaristan'da prenses, Hırvatistan'ın Ozali kalesinde kontes diye hitap edilen Ilona Zirini.

Hırvat Macar Zrinski soylu ailesinin hayatta kalan son üyelerinden biri olan Ilona Zrini, Macaristan ve Hırvatistan krallıklarının en nüfuzlu ailelerinden Hırvatistan Genel Valisi Petar Zrinski'nin ve şair eşi Katarina Zrini'nin kızı olarak 1643'te Ozali'de doğuyor. Ailenin en büyük çocuğu olan Ilona'nın daha sonra Jutita Petronilla ve Aurora Veronica adında iki kız kardeşi ve Ivan Antun adında bir erkek kardeşi dünyaya geliyor. Ilona ve kardeşleri bir zamanlar güçlü olan Zrinski ailesinin son nesil torunları olarak da biliniyor. Güçlü Hırvat soylu ailesinin üyeleri, Hırvatistan valileri olarak görev yapmış ve Macar ordusunda da önemli pozisyonlar üstlenmişler. Seçkin bir devlet adamı ve askeri lider olan Miklos Zrini'nin yeğeni olan Ilona'nın küçük yaştan itibaren mükemmel bir eğitim aldığı söyleniyor. Macarca, Hırvatça, Latince ve Almancayı akıcı bir şekilde konuşabiliyor, silah kullanmayı biliyor ve seçkin bir kılıç ustası olarak biliniyor. Genç yaşından itibaren de zekası ve güzelliğiyle, daha sonra ise cesaretiyle akranları arasında öne çıkıyor. Hayata karşı ilk yenilgisini babası Petar Zrini'nin Habsburg tarafından ihanetle suçlanıp öldürülmesiyle yaşayan Ilona, 1666 yılında Erdel Prensi Ferenc Rákóczi ile evlenir fakat bu evlilik uzun sürmez. Ilona önce Ferenc Rákóczi'den olan üç çocuğundan ilkini ve daha sonra da eşini kaybeder. Eşinin 31 yaşındaki erken ölümü, 33 yaşındaki Ilona'yı çocuklarının ve mülklerinin hamisi olarak tek başına bırakır. Takip eden yıllarda Ilona sadece çocuklarını tek başına büyütmekle kalmaz, aynı zamanda bugünkü Hırvatistan ve Ukrayna'daki mülkleri de kapsayan ailenin muazzam servetini de yönetir. Dul kaldıktan kısa bir süre sonra iki küçük çocuğuyla birlikte bugün Ukrayna'nın sınırları içinde bulunan Mukaçeve'ye taşınmaya karar verir ve burada 1682 yılında Habsburg hanedanlığına karşı Macaristan'ın bağımsızlığı için mücadeleye girişen ve Kuruç ayaklanmasını başlatan sıra dışı bir genç adam İmre Tököli ile evlenir. İkiliyi sadece karşılıklı olan güçlü aşkları değil, Macaristan'a olan sevgileri de birbirine bağlar. Baskıcı Habsburg yönetiminden kurtulmak için planlar yapan İmre, Avusturya hanedanına karşı bir ayaklanmaya liderlik eder ve giderek güçlenen Avusturya'ya karşı İstanbul'dan destek arar. O dönemde Osmanlı'ya bağlı Yukarı Macaristan'ın prensi olan İmre, 1683'te Türk kuvvetleriyle birlikte Viyana üzerine yürür. Ancak Osmanlı ordusu kuşatmada ağır kayıplar verince geri çekilir. Bu harekat sırasında Ilona ve İmre birçok mülklerini de teslim etmek zorunda kalır. ...1683 Viyana Savaşı'ndaki yenilgilerinin ardından hem Osmanlı kuvvetlerinin hem de müttefiki Kuruç savaşçılarının geri çekilmekten başka çaresi kalmayınca Tököli de Osmanlı İmparatorluğu'na sığınır. Eşinden ayrı düşen Ilona iki küçük çocuğuyla birlikte günümüz Ukrayna'sında kalan son kale olan Mukaçeve Kalesi'ne sığınmıştır ve üçüncü çocuğuna hamiledir. Kısa süre sonra kendisini acımasızlığıyla tanınan Avusturyalı General Antonio Caraffa ile karşı karşıya bulur. 1685'in sonunda Avusturya İmparatorluk ordusu kaleyi kuşatınca Ilona Zrini, Osmanlı ordularının desteğiyle kaleyi 3 yıl boyunca generalin güçlerine karşı tek başına savunur. Sadece mükemmel bir asker değil, aynı zamanda birliklerinin moralini yüksek tutmayı başaran bir komutan olduğunu da. Ilona'nın savaşta gösterdiği direnç ona Avrupa'nın en cesur kadını unvanını kazandırır. Maalesef bu süreçte dünyaya gelen bebeğini de kısa bir süre sonra kaybeder. ...1686'da Kutsal İttifak bu dini geri almayı başararak Macar topraklarındaki yaklaşık 150 yıllık Osmanlı hakimiyetine son verir. Bu dinin geri alınması Mukaçeve cephesindeki dengeleri de değiştirir ve güçlenen Habsburglarla müttefiklerine karşı kaleyi elde tutmak imkansız hale gelir. 1688'in başlarında Ilona, askerlerinin affedilmesi ve çocuklarının Rákóczi mülklerinin sahibi olarak kalması şartıyla kaleyi teslim etmek zorunda kalır.
Kraliyet Sarayı başlangıçta bu şartlara uyuyormuş gibi görünse de Habsburglar anlaşmaya sadık kalmazlar. Viyana'ya vardığında çocukları İnona'dan koparılır ve 12 yaşındaki oğlu Ferenc'i bir daha hiç göremez. Sonradan o günleri anlatırken padişaha yazdığı mektupta "Mukaçeve Kalesi'ni bir paşa gibi korudum" demiştir.

İmparatorun esiri olarak bir manastırda tutulan Ilona'yı 1691 yılında Tököli'nin esir aldığı bir Habsburg generaliyle takas edip kurtarmasıyla Osmanlı topraklarına sığınır. Çift önce İstanbul'un Galata semtine, daha sonra ise İzmit'e Çiçek Çayırı'na yerleşir. İzmit'te Prenses Ilona, sultanın verdiği 5 kese paranın bir kısmıyla bir çiftlik satın alır ve burada beraberindekilerle kendileri için evler inşa ederler. Sonunda refah ve huzur içinde bir yaşama kavuşan Ilona Zirini, oğlu 2. Rakossi'nin hapishaneden kaçtığı haberini de alır ve çok sevinir. Maalesef ağır bir hastalık onu esir alır ve oğluna kavuşamadan 18 Şubat 1703'te eşinden 2 yıl sonra ölüm çiçekli çayırdan en asil çiçeği koparıp götürür. İzmit'te hayata gözlerini yuman ama İstanbul'da Galata'daki Fransız Saint Benoît Kilisesi'ne getirilip defnedilmesini dönemin Fransa Büyükelçisi, "Prenses İzmit'te hayata gözlerini yumdu, naaşı dün Galata'ya getirildi." Sokaklar ve pencereler tıklım tıklım dolup taşıyordu. Kiliseye zar zor sığabildik. Duvarlarda Macaristan, Erdel Prensliği ve Prenses ailesinin armaları asılıydı. Zirini Hanedanı'nın son üyesi olmakla beraber, iffetiyle ve merhametli iç dünyasıyla ayrıcalık kazanmış bir prensesin hatırası önünde saygıyla eğildik, diye yazar. Ilona Zirini'nin mezarının başındaki mermer taşına ise, burada kahramanlıklarından sonra sağlam karakterli, cinsinin ve yüzyılın övündüğü, Zirini ve Frangepane soylarının son incisi, hükümdar Tököli ve Rakossi'nin takdire şayan eşi, Hırvatlar, Erdelliler, Macarlar ve Sekerliler arasında yaptıklarıyla bütün dünyada ün salan Ilona Zirini yatıyor. Kaderin darbelerine kuvvetle dayandı, iyilikte büyük bir insandı, talihsizlikte daha da büyük. İzmit Körfezi yakınında Çiçekli Çayır'daki çiftliğinde ömrünün 60. senesinde 1703 yılı 18 Şubat'ında hayata gözlerini yumdu, diye yazılır. 1906'da Ilona'nın kemikleri aynı yerdeki oğlu 2. Rakossi'nin kemikleriyle birlikte bağımsız Macaristan'a götürüldü ve Slovakya'daki Aziz Elizabeth Katedrali'ne defnedildi. Yaşamı romanlara konu olan, adı okullara, kütüphanelere verilen Ilona Zirini'nin Budapeşte Vaya ve Mukaçeve'de heykelleri, büstleri önünde yeni kuşaklar bugün saygıyla eğiliyorlar. İzmit'teki Çiçekli Çayırsa günümüz Avrupa'sına, kültürlere ve milli tarihlere nasıl karşılıklı saygı gösterileceğine dair dersler veriyor.

0: Mavi Sesler.
1: Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Mavi'nin sesi bu kez Güney Amerika kıtasından geliyor. Amazon nehrinden. 6.992 kilometrelik su yolundan. 6 ülkenin topraklarından geçiyor. Peru'da Ant Dağları'ndan doğan nehir, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Bolivya ve Venezuela'ya uğradıktan sonra tam 1100 kolundan gelen tatlı suyu Atlas Okyanusu ile buluşturuyor. Nehrin yan kolları ile birlikte hayat verdiği havza ise çok daha geniş. Yaklaşık 7 milyon kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Bu devasa alan ek olarak 3 ülkeyi daha, Guyana, Surinam ve Fransız Guyana'sını da kapsıyor. Havzayla ilgili en büyük pay Brezilya'nın. Alanın %60'ı ülke sınırları içinde. Amazon Nehri birçok konuda dünyanın enlerine sahip. En büyük akış hızı, en fazla oksijen üreten, en fazla biyolojik çeşitlilik barındıran havzası bunlardan bazıları. Dünyadaki tatlı suyun %20'sini taşırken oksijenin de %20'sini üretiyor. Dünyadaki en büyük tropikal orman ekosistemine sahip olan Amazon, tüm canlı türlerinin %10'unun yaşam alanı. 40 binden fazla bitki, 400'den fazla memeli, 1300'den fazla kuş, 3000'den fazla balık ve 2,5 milyon böcek türü Amazon'un sakinleri arasında bulunuyor. Bu dev ormanlık alan yüzlerce yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor. Bazı derin bölgelerde hala keşfedilmemiş kabileler olduğu düşünülüyor. Uydu görüntüleri ve keşif uçuşları yeni yerleşim yerlerini ortaya çıkardı ama bazı bölgeler o kadar ulaşılmaz ki buralarda yaşayan insanlar hakkında hiçbir bilgi yok. Hükümetler ve insan hakları örgütleri bazı izole kabilelerle temasa geçilmesini yasaklamış ve onları koruma altına almış durumda. Dünyanın gidişatından bir haber bir kabile üyesi, iyi yaşam hangisi sorusunu akla getirmiyor mu? Modern uygarlık mı yoksa doğayla iç içe geleneksel bir yaşam mı? Sizin bu soruya cevabınız ne olurdu? Bölgede yaşayan halklardan biri de Amazonlar ya da bir başka adıyla Kadın Amazon Savaşçıları mıydı? Cevap elbette hayır. Amazonlar klasik Yunan mitolojisinde tamamen kadın savaşçılardan oluşan tarihi bir ulus. Yaşam alanlarının da başta Samsun'un Terme ilçesi olmak üzere Karadeniz kıyıları olduğu düşünülüyor. Bu savaşçı kadınlar orada yaşamadı ama bu devasa alana adını verdi. Nasıl mı? İspanyol kaşif Francisco de Orellana 1542 yılında Amazon nehrini baştan sona geçen ilk Avrupalı oldu. Yolculuk sırasında nehir çevresinde kadın savaşçılarla karşılaştığını iddia eden Orellana, bu durum ona mitolojik Amazonları hatırlattığı için nehre de Amazon adını verdi. Amazon'un ünlü simalarından biri de bir çizgi roman kahramanı, Mr. No. İtalyan Sergio Bonelli ve Galliano Ferri'nin 1975'te yarattığı baş karakter. Yaşı 40 ve üzeri olanların maceralarını soluksuz takip ettiği Mr. No, Amazon Nehri kenarındaki Brezilya kenti Manaus'ta yaşayan bir turist rehberiydi. Bir nesil Amazon'un balta girmemiş ormanlarını bu çizgi roman sayesinde tanımıştı. Manaus kenti nehrin benzersiz bir özelliğine de ev sahipliği yapıyor. Amazon'u oluşturan iki ana kol, koyu siyah renkli suya sahip Rio Negro ile açık kahverengi çamurlu suya sahip Solimões, 6 kilometre boyunca birbirine karışmadan akıyor. İki farklı su okyanusla buluşmadan önce adeta dans ediyor. Sıcaklık, yoğunluk ve akış hızı farkının oluşturduğu bu görsel şölen, suların buluşması olarak adlandırılıyor. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
0: Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Özlem Öztaş. Kurgu Berkay Yıldız. Mavi Sesler.
2: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan, Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma devlerini ziyaret edecek. İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden Avrupa'nın en büyük savunma sanayi buluşması Saha 2026 4. gününde devam ediyor. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuara bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanında bulunduklarını söyledi. Bakan Gürlek bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet davası ile ilgili etkin pişmanlıktan vazgeçen kimsenin olmadığını söyledi. Adalet Bakanı Gürlek'in gündeminde Gülistan Doku soruşturması da vardı. Soruşturmanın kilit ismi kırmızı bültenle aranan Umut Altaş için ABD makamlarıyla görüştüğünü söyledi. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerini hedef aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Başkent Tahran ve bazı İran şehirleriyle Keşm Adası'na hava saldırıları düzenlendi. İran ordusundan saldırılara güçlü karşılık verilecek açıklaması gelirken, ABD Başkanı Trump ateşkesin sürdüğünü söyledi. Yaşanan misilleme saldırılarını hafif tokat olarak nitelendiren Trump, İran anlaşmayı imzalamazsa onları çok daha sert vururuz, dedi. İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelerde yeni tarih belli oldu. Tarafların 3. tur müzakereler için Mayıs ortasında yeniden Washington'da bir araya geleceği açıklandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası yeniden açılıyor. Türkiye-Irak seferleri Erbil uçuşlarıyla birlikte bugün başlıyor. Küresel piyasalarda gözler ABD'deki tarım dışı istihdam verisinde. Küresel piyasalar Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji arzına yönelik endişeleri canlandırmasıyla oluşan satış baskısının gölgesinde ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Ottan denize düşen 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Sözleşmeli personelin doğum izni 24 haftaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Rum yönetiminin başındaki isim Hristo Dulidis ile bir araya gelecek. Görüşme saat 16'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisinin ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek. Güven artırıcı önlemlerin masada olması bekleniyor. Ve spor, Freiburg ve Aston Villa finalde. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg'la Aston Villa finale adını yazdırdı. İki takım 20 Mayıs'ta İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 21, İstanbul 23, Üsküp 23, Lefkoşa 24, Kerkük 26, Stockholm 16, Sofya 23. Bulutlu olmak üzere Bern 21, Berlin 17, Brüksel 18, Kopenhag 12. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 17, Paris 19, Tiran 22. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 13, Bakü 23 ve Viyana 23 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni'ne hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Programımı hazırlayanlar Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Berkay Yıldız. Bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Bize aynı zamanda Memleket Treni Facebook ve Memleket Treni Instagram adreslerimizden de ulaşabilirsiniz. WhatsApp iletişim hattımız ise +90 530 662 21 86.

Bir adam çölden 100 tane kırmızı ateş karıncası yakalar, başka bir topraktan da 100 tane siyah karınca alır. Hepsini bir kavanoza koyar. Başta hepsi sakin durur. Ancak adam kavanozu şiddetle salladığında, kavanozun içinde bir anda karıncaların birbirlerini öldürmek için savaştığı bir kaos ortamı olur. Kırmızı ateş karıncaları bunu yapan düşmanın siyah karıncalar olduğunu düşünürken, siyah karıncalar bu kaosun nedeni olarak kırmızı ateş karıncalarını

görmektedir. Oysa gerçek düşman, onları birbirine kırdıran yani kavanozu sallayan kişidir. Günümüzde gerek sosyal medya aracılığıyla gerekse de başka ortamlarda normalde hiç tanımadığımız insanlarla tartışacak ya da kavga edecek bir duruma geldiğimizde kendinize hep şu soruyu sorun lütfen. Kavanozu sallayan kim? Kendi aramızdaki çatışmalar yerine bizi çatıştıran asıl nedenlere odaklanmalıyız. Ve bu karınca teorisi dünyadaki her şeyi açıklamıyor mu sizce?

0: Sevgili dinleyenler, kültür sanat vaktinde konuğumuz iletişim uzmanı Yelda Göktağ Arıkanoğlu. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Yelda, ilk haberimizle başlayalım. Taştepeler Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Profesör Doktor Necmi Karul, Karahantepe'de 12 bin yıl önce yaşayanlarda yoğun şekilde ceylan tüketiminin izlerine rastladıklarını, baktagillerin beslenmelerinde önemli yer tuttuğunu gördüklerini söyledi. Araştırmalar çok çok önemli şeyleri de ortaya çıkarıyor gibi görünüyor.
1: Evet, Şanlıurfa bu anlamda bir cennet Tülin. Şimdi Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı çalışmaları, arkeolojik girişimler orada gerçekleşiyor biliyorsun. Şimdi de Taştepeler Projesi yine Şanlıurfa'da 7 yıldır yürütülen bir çalışma bu. Şehrin de en önemli kazı alanlarından birini oluşturuyor. Göbektepe zaten malum. Özellikle kültür turistlerinin uğrak noktalarından biri. Neolitik döneme ait T biçimli 250'nin üzerinde dikil taşın bulunduğu bir alan var. Ve insan figürlü 3 boyutlu heykellerden hayvan betimlemelerine kadar çok sayıda eser keşfedildi. Yeni kazı alanında, yani yeni derken taş tepelerden bahsediyoruz. Şehir merkezine 46 kilometre uzaklıkta bu Tek Tek Dağları Milli Parkı'nda bulunan bir ören yeri. Hem bilimsel araştırmalara hem de ziyaretçi ilgisine paralel olarak da hızla geliştiriliyor. Şimdi senin de söylediğin gibi kazı başkanı Profesör Doktor Necmi Karul, Mayıs sonuna doğru yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacaklarını ve Karahantepe'de yeniden kazılara başlayacaklarını söyledi. Tabii geçtiğimiz sene yapılan kazılarda da önemli verilere ulaştıklarını, bu bilgilerin de arşiv çalışmasına döndürüldüğünü özellikle söyledi. Bu çalışmalarda senin de belirttiğin gibi beslenme alışkanlıkları, 12 bin yıl önce o bölgede yaşayan insanların beslenme alışkanlıkları ile ilgili önemli verilerle karşılaştıklarını özellikle söyledi. Tabii Göbekli Tepe ile Karahantepe çok yakın noktalarda olduğu
0: Birbirlerine.
1: için o bölge insanı araştırırken iki bölgeyi de karşılaştırma fırsatı buluyorlar. Bunu özellikle belirtiyor. Her iki yerleşmede de ağırlıkla ceylan tüketiminin izlerine rastladıklarını söylüyor. Göbektepe'de en azından ova seviyesinden dağların yüksek noktasına kadar büyük bir çeşitlilikte farklı ekolojik noktalarda yaşayabilecek hayvanların da tüketildiğini gördüklerini söylüyor. Ve bunların oranlarını da açığa çıkarabildiklerini belirtiyor. Bitki kalıntıları açısından da tahılların özellikle o dönemde tüketildiğini vurguluyor. Burada yaşayan insanlar için o dönemde baklagillerin beslenmelerinde önemli bir yer tutmuş olduğunu gördük. Gelecek sezon bu verileri biraz daha arttıracağız diyor. Şimdi bu Türkiye'nin Taştepeler projesi de çok önemli bir proje olduğu için uluslararası düzeyde de tanıtılması noktasında önemli girişimlerde bulunmuşlar. Berlin'de toplumun keşfi konulu bir sergi açılmış ve yabancı uzmanların oldukça ilgisini çekmiş. Zaten biliyorsun bu araştırmalar için oldukça yoğun bir katılım oluyor. Bölgeye bir geliş söz konusu.
0: İlgi odağı haline geldi. Zaten tarihi de sanırım yeniden yazdıracak bilgilere ulaşılıyor gibi görünüyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi sadece kültür turistlerinin değil aynı zamanda gastronomi de bir önemli bir turizm noktası biliyorsun. Yani gastronomik açıdan önemli bir turizm noktası Şanlıurfa. Bu çerçevede Karahantepe'yi de gastronomi ayağına dahil ettiklerini özellikle söylemiş. Bu gösteriyor ki demiş Karul, aslında geçmişteki insanın yaşamındaki bütün çeşitliliğin bugüne yansımalarının olabileceğini gösteriyor. Herkesin geçmişte bağ kurabileceği bir alan haline geldi Taştepeler ve özellikle Karahantepe demiş. Şimdi kendi çağdaşlarıyla karşılaştırma noktası gerçekleştirilmiş. Biliyorsun Göbektepe tarihin sıfır noktası olarak adlandırılıyor. Karahantepe için de böyle özel bir çalışmaya gerek yok. Çünkü zaten bölge bu anlamda çok öne çıkan bir bölge diyor.
0: Ben şuna da ulaşmıştım. Karahantepe'nin hatta Göbekli Tepe'den daha eski olduğunu da söylüyorlardı sanırım araştırmalar.
1: Evet, yani 3 aşağı 5 yukarı aynı yıllar ama biraz daha
0: Daha
1: eski
0: eski.
1: olması da olası. Bu 12 bin yıl önce başlıyor Karahantepe'de yaşam. Yani aşağı yukarı bu tarihlerde.

0: henüz yarısına bile gelinmemiş. Kazılan yani 12 hektardan bahsediyor. 6000 metrekarede kazı yapıldığını, daha 6000 metrekare olduğunu ama kazılan 6000 metrekarenin de daha da altına inilebileceğini, katman katman başka yerleşim olduğunu düşündüklerini özellikle söylüyor. Dediği gibi Karun'da çalışmalar umarız hiç bitmez orada. Çünkü başka önemli antik bölgeler alanlarda çıkartılacak, yeni yaşam alanları da çıkartılacak gibi görünüyor.
1: Evet, diğer haberimiz de Yelda, gazeteci yazar Atakan Çelik'in kaleme aldığı Yüzyılın Tanığı, Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü adlı kitap okuyucuyla buluştu. Detayları senden alalım.
0: Evet, yani aslında Atakan Çelik Sakarya Üniversitesi'nde bir yüksek lisans tezi geliştiriyor ve bunu bir kitaba çeviriyor. 4 yıla yayılan bir tezis çalışma yürütmüş. Çok da tebrik ediyoruz kendisine. Anadolu Ajansı'nın milli mücadele yıllarında ortaya çıkan kurucu ruhu, çok dilli yayıncılıkla yaşanan zihniyet dönüşümü ve ajansın küresel bir medya aktörüne evrilen yapısını bütünsel bir çerçevede ele almış. Tabii 15 Temmuz darbe girişimi oldukça önemli. Kitapta da ciddi bir yer tutmuş. Burada mecliste yaşananlar, Arap Baharı sürecinde bölgedeki dönüşüm, Pakistan'daki sel felaketi ve Çelik'in saha deneyimlerinin yer aldığı bir kitap bu. Ve Anadolu Ajansı'nda kriz anlarında üstlendiği rolü de örnekleriyle sunmuş. Kitapta önemli oldukça. Gazze'de yaşanan gelişmeler için özel bir bölüm ayırmış. Tanık, kanıt ve sanık kitaplarının uluslararası kamuoyu ve hukuk açısından taşıdığı öneme de işaret etmiş. Anadolu Ajansı'nın yine yayınladığı bir 3 kitaplık bir seri diyebiliriz biz buna. Yüzyılın Tanığı, Anadolu Ajansı'nın yalnızca bir haber ajansı değil, Türkiye'nin küresel iletişim gücünün, medya diplomasisinin ve hakikat mücadelesinde önemli bir temsilcisi olduğunu ortaya koyuyor diyebiliriz. Yani Anadolu Ajansı bir anlamda tarihe not düşmüş oldu. Anadolu Ajansı'nın ben bu çalışmalarını çok seviyorum. Yani fotoğrafla ilgili ya da Türkiye'de özellikle ya da bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili çok iyi yayınlar çıkartıyor ya da çok iyi fotoğraflar yayınlıyor. Bu da dünyanın oldukça dikkatini, ilgisini çeken konular oluyor. O bakımdan gazeteci arkadaşımızı ben tebrik ediyorum. Çok önemli, tarihe not düşen güzel bir kitap olmuş.
1: Evet. Ve Denizli'de bulunan Laodikya antik kentinde de yeni bir tarihi eser bulunmuş. Kazılarda beyaz mermerden Athena heykeli ortaya çıkarılmış ve heykelin Ağustos dönemi izleri taşıdığı da belirtilmiş.
0: Tülin, bu haberlere bayılıyorum ben.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Yani şöyle, bir müzeye konulduğunda insanların gidip rahatlıkla görebileceği milattan önce 47 diye hatırlıyorum ya da 27 ve milattan sonra 17 yıllarına denk gelen, tarihlenen bir dönemde yapılmış bir sanatçının yaptığı çok belli deniliyor özellikle. Ağustos dönemi izleri taşıdığı söyleniyor dediğin gibi. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bununla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve Athena heykelinin gün yüzüne çıkartıldığını, 2 metre uzunluğunda olduğunu, beyaz bir mermerden yapıldığını özellikle söylemiş. Biliyorsun Homeros destanlarına sahne olan bir yapı bu. Aynı zamanda kültürel anlatımın merkezi olduğu bir kez daha ortaya konulmuş oluyor Ağustos döneminin. Ve o klasik üslubunda yansıtan bir eser olması bakımından sanatsal niteliğiyle de oldukça dikkat çekiyor. Laodikya Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmaları kapsamında özellikle çıkartıldı. Orada hem kazı hem restorasyon çalışmaları var biliyorsun. Bu antik dönemin sanatsal ve kültürel birikimini günümüze taşımaya devam eden bir çalışma aynı zamanda. Kentte özellikle Batı Tiyatrosu sahne binasında yürütülen kazı çalışmaları var. Dolayısıyla o buluntular da arkeolojik dünyaya oldukça önemli veriler sunmuş oluyor. Kültür Bakanımızın dediğim gibi bir açıklaması oldu. Geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürdüklerini özellikle söyledi. 31 Mart'ta sahne binasında bu mermerin özellikle bulunduğunu belirtti. Kültürel anlatımında merkezi olduğunu ortaya koydu. Homeros destanlarına sahne olan bu yapının ve Ağustos döneminin klasik üslubunu yansıtan bir eser olduğunu, bu eşsiz mirası koruyarak geleceğe taşımaya devam ettiklerini özellikle söyledi. Batı tiyatrosu sahnesinde Odessus'un İthaka'ya dönüş yolculuğunda karşılaştığı Lestrigonlar ülkesi, D. Polimos'un mağarası ve deniz canavarı Scylla gibi sahneleri içeren heykel grupları yapının yalnızca tiyatral gösterileri için değil, aynı zamanda kültürel anlatımının aktarımı için de kullanıldığını ortaya koymuş oluyor. Eserle ilgili unik tipoloji ve yüksel sanatsal işçilikten özellikle bahsediliyor. Heykel, gördün mü heykeli bu arada?
1: Heykeli görmedim ama
0: Heykel,
1: tahmin edebiliyorum.
0: evet, inanılmaz güzel. Şey gibi hani böyle heykel

0: Ve baktığında birazdan böyle bir ruh üflenmiş de harekete geçecekmiş gibi görünür ya, gerçekten o elbise kıvrımları, kumaşın doğal işlenişi gerçekten çok yüksek bir sanatsal kalite ortaya koyması bakımından da oldukça önemli. Bunun da bir usta heykeltıraşın elinden çıktığı söyleniyor. Yakında da muhtemelen
1: Müzeye
0: müzeye
1: konacaktır çünkü.
0: konulacaktır. Biz de izleme imkanı, seyretme, gitme, görme imkanı bulacağız. Eserin başı bulunamamış, yüzüstü şekilde bulunmuş. Muhtemelen başı da aranıyordur. Sonra muhtemelen bir yine heykel üzerinde bir restorasyon çalışması yapılır. 2026 yılı başından itibaren burada çalışmaların da kesintisiz sürdüğünü söyleyelim. Noktayı koyalım bu habere.
1: Evet, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi yapay zeka ile oluşturulan performans ve senaryoların Oscar adaylığı için uygun olmadığını açıklayarak ödül yarışında insan emeğini koruma altına alan tarihi bir kısıtlama kararı almış. Aslında çok çok önemli bir karar diye düşünüyorum
0: Bence de
1: bunu.
0: oh be diyorum. Daha geçen haftalarda bu Oscar'la ilgili konuşurken ödül alan filmlerden falan tamamen yapay zeka ile geçmiş yıllarda hayatını kaybeden bir sanatçının görseliyle bir film çekilmişti ve Oscar'a aday olmuştu diye hatırlıyorum. Şimdi bu sinema dünyasının en prestijli ödülü. Yani öyle ya da böyle kimileri kabul eder, kimileri etmez ama gerçekten dünyanın zirvesinin buluştuğu bir ödül töreni orası. Şimdi yapay zeka hayatımıza bir şekilde girdi. Hepimiz de bundan nasibimizi alıyoruz. Sosyal medyada artık gördüğümüz videoların hangisi yapay, hangisi gerçek, ayırt etmek bile imkansız. Ama insan emeğinin söz konusu olduğu bir yerde yapay zekanın olmaması gerektiği görüşündeyim ben de. Hele sanatsa söz konusu. Dolayısıyla insan emeğini korumak için böyle bir karar verilmiş. Bence çok önemli.
1: Yani üretimin ve yaratıcılığın artması için bence bu çok önemli bir destek. Öbür türlü yapay zekayı her şeyi bırakırız ve yani bu tarz yönlerimizin de ölmesi mümkün diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Özellikle sanat için çok çok önemli bir
0: Çok önemli.
1: karar.
0: Evet, şimdi hem oyunculuk performansları hem de artık senaryolarda ödül kategorilerinde değerlendirilmeyecek. Eğer yapay zeka söz konusuysa, bir eserin veya performansın aday gösterilebilmesi için mutlaka insan tarafından üretilmiş olması şartı getirildi. Gerekirse başvuruların insan yapımı olduğunu doğrulamak adına da yapımcılardan ek bilgi ve belge talep edilecek. Dediğimiz gibi son dönemde yapay zeka sinemada çok aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 97. Oscar ödüllerinde bazı yapımların yapay zeka araçlarından faydalanması da dikkat çekmişti. Örneğin The Brutalist
1: Brutalist.
0: filmi. Evet, orada Adrien Brody'nin sesini ve aksanını geliştirmek için bu teknolojiden yararlanılmıştı. Buna rağmen Brody en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı. Yani yeni kurallar teknolojinin bu denli yoğun kullanımına artık adaylık seviyesinde geçit vermeyecek. Sana az önce bahsettiğim Val Kilmer normalde hayatını kaybeden bir oyuncu. Ama onu yapay zeka ile canlandırdılar ve bağımsız yapım As Deep As The Grave ile yarışmıştı. Bu tür tamamen dijital yöntemlerle oluşturulan karakterler ve insan eli değmeden yazılan metinler 2027 töreninden itibaren yarışma dışı kalacak. İnşallah sağlık alanında, tıp alanında da böyle olur. Yani şimdi mesela artık hekimlerin yerinde yapay zekanın alacağını, hatta belli bir süre geçtikten sonra artık beyaz önlüklü şeyleri, robotları göreceğimizi falan söylüyorlar. İnsanın devrede olmadığı her yapının nihayetinde bir problem çıkartacağı
1: Bir
0: görüşündeyim
1: soru
0: ben.
1: işareti yaratıyor insanda
0: Yaratıyor.
1: yani.
0: Yani %100 doğruluk verdiği de söyleniyor mesela özellikle tıp alanında. Şimdi sanatta da çok başarılı şeyler yapıyor olabilir. Biliyorsun yapay zekanın çizdiği bir resim bilmem kaç milyon dolara satılmıştı. Bence insan ruhunun o duygunun aktarımı sanata özellikle çok çok önemli. Dolayısıyla bir yerde zaten dur demek gerekecekti. İlk adımı da Oscar atmış oldu. Oscar ödülleri çerçevesinde kurul bu kararı aldı. Darısı diğerlerine diyelim. Ben çok önemsiyorum. Yapay zekaya bir yerde dur diyebilmek bence çok önemli.
1: Özellikle belirli alanlarda yani kullanılması gerektiği alanlarda mutlaka vardır. Biraz
0: Tabii.
1: önce söylediğin gibi sağlık alanı çok çok önemli. Ama
0: Bir
1: orada
0: noktaya
1: da bir
0: kadar.
1: noktaya kadar sonuçta yine de güven konusunda hala soru işaretleri var diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Müzik dünyasının efsanevi ismi Michael Jackson'ın hayatını konu alan Michael filmi vizyona girdiği ilk 5 günde 70 binin üzerinde izleyiciye ulaşmış. Çok büyük bir rakam.
0: Çok büyük bir rakam. Bak sosyal medyaya girdiğin zaman bile hala arada bir böyle Michael Jackson'ın röportajları, Michael Jackson'ın hayat hikayesi, Michael Jackson'ın nasıl öldüğü.

0: ilaçlar vesaire. Her şey konuşulur. Onunla ilgili çok çirkin dedikodular da var biliyorsun. Yani ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyoruz. Umarız öyle şeyler olmamıştır. Ama bu Michael Jackson'ın sanatçı kişiliğinin ne kadar güçlü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Öyle ya da böyle. Yani sırf bu sebepten sevmeyebilirsiniz. Ben biraz o gruba da dahilim ama çok güçlü bir sanatçı olduğu da çok açık, çok ortada. Dolayısıyla hayatı da her zaman çok merak edilecek. Gençler tarafından da örnek alınacak. Hayatını kaybedeni ne kadar oldu biliyorsun? Birebir aynı dansını yapan acayip bir kitle var mesela. Yani Michael Jackson taklidi diye bir arat. O sosyal medya hesaplarında korkunç şey var, video var. Bir kere zaten şarkıları hala radyolarda dönüyor biliyorsun. Belgeselleri hala çekiliyor. Dolayısıyla unutulmayacak sanatçılardan biri.
1: Sevilen bir
0: Evet.
1: sanatçı.
0: O hayat hikayesi de hep merak ediliyor. Onun biliyorsun yaşadığı bir ada var. İşte ten renginin beyaza dönmesi, kendisi siyahiken, o yaptırdığı estetikler, olaylı yaşantısı, doktorlarının ona verdiği ilaçlar. Yani her zaman Marilyn Monroe nasıl hala konuşulan bir isim? Michael Jackson da öyle bir isim. Dolayısıyla merak
1: Gizemli de
0: edildiği.
1: geliyor aslında Michael Jackson'ın
0: Tabii tabii
1: hayatı. Yani
0: gizemli
1: evet tamam
0: geliyor.
1: çok söylenen şeyler var ama yani hepimizin de hani bilmediğimiz ve merak ettiğimiz yönleri de var. O yüzden de filminin daha da izleneceğini de düşünüyorum.
0: Kesinlikle izlenecektir. 25-34 yaş grubu özellikle ve izleyenlerin de %53'ünü erkekler oluşturuyormuş. Genç yetişkinler ilgi gösteriyormuş. Daha da artar diye düşünüyorum bu sayı.
1: Evet, bu güzel sohbete biraz ara verelim. Müzik
0: Tabii.
1: arası ardından devam edelim.

0: Kültür sanat vaktinde kültür sanat haberlerimize devam ediyoruz. Konuğumuz iletişim uzmanı Yelda Göktağ Arıkanoğlu. Yelda, tarih boyunca önemli liman kentlerinden biri olarak öne çıkan İzmir'in yaklaşık 8500 yıllık ticaret birikimi, İzmir Ticaret Tarihi Müzesi çatısı altında sergilenen eserlerle ziyaretçilere aktarılıyor. Detayları da senden dinleyelim.
1: Tabii. Şimdi bu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında kurulan ilk müze oldukça da önemli. Kentin antik çağlardan bugüne uzanan ticaret serüvenini kronolojik bir anlatımla sunuyor olması bakımından.

0: oldukça önemli. Biraz küçük bir alan gibi geldi bana. 100 metrekarelik bir alanda kurulmuş ama demek ki yeterli. 533 eser bulunuyormuş. Bunların 93'ünü arkeolojik eserler, 438'ini ise sikkeler oluşturuyor. Koleksiyonda ayrıca farklı dönemlere ait ticaret objeleri, belgeler ve etnografik materyaller de yer alıyor. Şimdi İzmir bizim için çok önemli biliyorsun. Cumhuriyet tarihi açısından da önemli. Ama eski İzmir de var. Dolayısıyla 3 İzmir panosu yapılmış ve müzenin giriş bölümüne konulmuş. Kentin tarihsel gelişimini göstermesi açısından bu 3 İzmir görüntüsü, görseli oldukça önemli. İlk yerleşim alanı olan Yeşilova höyüğünden başlamış anlatım, Bayraklı höyüğündeki eski Simirna ve daha sonra kentin taşındığı Kadife Kale'ye kadar uzanmış o görsel. Şimdi arkeolojik bölümde de seramik kaplar var, kandiller, cam eserler, antik dönem ticaret yaşamına ilişkin önemli objeler sergileniyor. Para kullanılmadan önce biliyorsun takas sistemi vardı. Sonra da Lidyalıların bastığı ilk sikkelere uzanan bir süreçte ziyaretçilere anlatılıyor. Elektron adı verilen ilk sikkelerle Pers ve Simirna sikkeleri müzenin dikkati çeken parçaları arasında bulunuyor. Etnografik bölümde de 18. yüzyıl İzmir'ini yansıtan bir maket öne çıkıyor. Makette Kemeraltı Çarşısı, Kızlarağası Hanı, İzmir Limanı ve dönemin ticaret güzergahları detaylı şekilde yer alıyor. Bölümde ayrıca Osmanlı döneminin son padişahlarına ait paralar da sergileniyor. Oldukça önemli. Yılda yaklaşık 6 bin ziyaretçi geliyor. Özellikle bu alanla ilgilenenlerin çok dikkatini çeker ama eski dönem ticaretini anlattığı için de normalde de vatandaşların oldukça dikkatini çeken bir yapı diyebiliriz.
1: İzmir'e gidecekler ve İzmir'de yaşayanlar için gezmelerini önerebileceğimiz bir müze. Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gelin hazineleri Osmanlı ve Anadolu çeyizlerine bir yolculuk adlı sergi açılmış. Bu serginin de içeriği çok ilginç. Senden dinleyelim.
0: Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde açılıyor. Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi'nde senin de dediğin gibi. Gelin Hazineleri Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Bir Yolculuk adlı bir sergi bu. Bu törene, müzede bir tören düzenleniyor. Törene de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Ermitaj Müzesi Genel Müdürü Mihail Piyatrovski ile davetliler katılmış. Emine Erdoğan da serginin açılışı dolayısıyla bir mesaj göndermiş ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç bu mesajı okumuş. Erdoğan mesajında serginin kadim Anadolu toprağının bereketini ve Osmanlı Devleti'nin zarafetini Rusya'nın kalbine taşıdığını özellikle belirtmiş. Çeyizin aile kurmanın eşyaya ve mekana yansıyan anlamlarıyla geleneksel el sanatlarımızın yüksek estetik zevkini ve çeşitliliğini ihtiva eden derin bir medeniyet dili olduğunu söylemiş Emine Erdoğan. Bu mesajında her motif tarihimizi anlatıyor, özellikle bunu vurgulayalım. Anadolu'nun sandıklarında saklanan her motif sanat ürünü olmakla birlikte milletimizin tarihini ve ruhunu ortaya koyan güçlü bir anlattır demiş Sayın Emine Erdoğan. Serginin Türkiye ile Rusya arasındaki dostluğu da pekiştireceğine yürekten inandığını özellikle söylemiş. Düşünsene, bizim kültüre ait eşyalar mesela bindallı, yani Rus kültürüne ne kadar aykırı aslında, değil mi? Bindallılar, erkeklerin giydiği kıyafetler, birbirimize götürüp getirdiğimiz çeyizler, yani çok başka bir kültürü başka bir kültürle buluşturuyorsunuz aslında. İnsanları da oldukça büyüleyecek görseller olduğunu düşünüyorum özellikle. 80'den fazla eserin yer aldığını söyleyelim. Türk işi ve Divan işi teknikleriyle süslenmiş, dediğim gibi ipek, atlas ve kadife bohçalardan tel sarma ve Divan işi bohçalara uzanan geniş bir yelpazeyi içeriyor bu sergi. Anadolu'nun bilgi, birikim ve hikayeleriyle şekillenen sergi 19. yüzyılın ikinci yarısında Türk kültüründeki düğün hazırlık sürecine sunmuş oluyor.
1: Güzel bir sergi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da bir konser düzenlenmiş. Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, yani Türkay'ın konseri olmuş. Detaylar neler acaba?
0: Evet, Türkiye'nin özellikle yurt dışında benzer etkinlikleri oluyor. Bu kültürel etkinlikleri ben de çok oldukça başarılı ve faydalı buluyorum. Bu kapsamda gerçekleştirilen bir organizasyon bu da. Başkentteki Ordu Evi'nde yoğun katılımla gerçekleşen bir konser oldu. Çok geniş bir repertuar var. Bu da oldukça dikkat çekti. Hafif müzikten caza, pop'tan

0: Farklı kültürlerde halk ezgilerine kadar uzanan zengin bir repertuar sunuldu. Dinleyicilere enstrümantal performanslar, farklı müzik türlerini bir araya getirerek izleyicilere çok yönlü bir dinleti deneyimi yaşattı. Bizim sadece Türk halk, Türk sanat müziğiyle var olmadığımızı, pop'tan, caza, blues'a, enstrümantal klasik müziğe uzanan geniş bir altyapımız olduğunu ve enstrümanları kullanmada da çok iyi bir medeniyet olduğumuzu da ortaya koyan önemli çalışmalar bunlar. Yani sanatta hak ettiğimiz yere geldiğimizi gösteren önemli çalışmalar. Ben yurt dışındaki bu konserleri, kültürel etkinlikleri oldukça önemli buluyorum.
1: Evet, son haberimiz Türk Dil Kurumu'na ait Türkiye'yi güçlü bir kültürel miras olarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırladığı çocuk edebiyatı alanındaki yayınlarını bugün kamuoyuyla buluşturacak çok çok önemli bir proje diye düşünüyorum bunu.
0: Evet, yani biz mesela kendimizi okurken öğretmenimiz şöyle söylerdi. Sağda solda şu şeylere bir bakın, panolara, işte dükkan isimlerine, hepsi yabancı, hepsi İngilizce.
1: Evet.
0: Dilimizi korumamız lazım diyor. Özellikle bizim Türkçe öğretmenimiz defaatle altını çizerek söylerdi. Türkçenin ne kadar önemli olduğunu, bunu korumak gerektiğini. Ben kendi çocuğuma zaman zaman söylüyorum. Mesela yani gittiği okulda İngilizce eğitim alıyor ama normalde konuşurken Türkçe'ye özen göstermesi gerektiğini özellikle belirtiyorum. Yeni kelimeler öğrenmesi için çaba harcıyorum. Dilin erozyona uğramaması adına bence velilerin çabası çok çok önemli. Kitap okumalarını sağlaması, onlarla konuşurken yabancı kelimeleri kendi dilleri içine sokmaması falan bence çok önemli. Dolayısıyla bu yabancılaşmaya karşı bilinçli bir set çekmek için Türk Dil Kurumu'nun böyle bir çabası var. Çocuk edebiyatı alanındaki yayınlarını kamuoyuyla buluşturuyor. 8 Mayıs'ta, yani bugün saat 10'da başladı. Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantı programında Türk Dil Kurumu'nca yayımlanan Taceddin Şimşek'in Rengine Kavuşan Şehir kitabında yer alan Kar Beyaz Okullu Oldu adlı hikayenin çizgi film gösterimi yapılıyor. Bu gösterim aracılığıyla kurumun çocuk yayıncılığına getirdiği yenilikçi ve dijital çağa uyumlu yaklaşım kamuoyunun da takdirine sunuluyor. Oldukça önemli, dediğimiz gibi protokol konuşmaları bölümünde de Türk Dil Kurumu Başkanı'nın özellikle konuştuğunu belirtelim. Program çocuk edebiyatında nitelikli, güvenilir ve pedagojik açıdan tutarlı yayıncılığın önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yurt dışındaki dinleyicilerimize özellikle söyleyelim, Türkçeyi korumak için ekstra bir çaba göstersinler.
1: Evet.
0: Orada dil erozyonu çok daha kuvvetli yaşanıyor. Mümkün olduğunca Türkiye'ye geldiklerinde kitap alsınlar giderken ve çocuklarının dilden kopmaması için çaba harcasınlar diyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Haberlerimiz bitti ama hattımızda Devlet Tiyatroları Vagon Sahne Projesi hakkında bilgi almak için Vagon Sahne Proje sorumlusuna bağlandık Efe Ünsal'a. Sayın Ünsal, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar Tülin Hanım, hoş buldum.
1: Sayın Ünsal, Devlet Tiyatroları Vagon Sahne Projesi ile ilgili sizden bilgi almak isteriz. Vagon Sahne Projesi fikri ilk olarak nasıl ortaya çıktı? Detaylar nelerdir acaba?
2: Tabii ki. Vagon Sahne Projesi zaten yeni bir proje değil. Daha önce 2007 yılında Devlet Tiyatroları ve Devlet Demiryolları işbirliğinde Sivas'a kadar giden Düğün ya da Davul adlı oyunun oynadığı oluşturulmuştu. İlk öyle kullanılmıştı. Daha sonrasında 2008 yılında Avrupa Tiyatro Konvensiyonu ile beraber ortaklaşa bir proje haline getirmiş ve İstanbul'dan başlayıp arada Bulgaristan, Litvanya gibi ülkeleri geçerek Stuttgart'ta sonlanan 2008 yılında büyük bir festivale dönüşmüştü. Daha sonrasında 2008 yılından sonra ne yazık ki bu vagon demir yollarında vardı ama birazcık unutulmuştu. Biz geçen yıl tekrar bu vagonu gündeme aldık. Devlet Demir Yolları işbirliğiyle vagonu tekrar yola koyduk. Bu projenin ilkini, yani tekrar ikinci versiyonunu geçen yıl gerçekleştirdik. Toplamda 21 oyun oynadık. 13 farklı ilde gösterim yapmıştık ve 11.400 seyirciye ulaşmıştı. Proje geçen yıl çok ses getirdi. Dedik ki bu yıl da tekrarlayalım ve tekrar yola çıktık 4 Mayıs'ta. Bu yıl işte Ankara'dan yola çıktık 4 Mayıs'ta. Karabük, Zonguldak, Çankırı'yı bitirdik. Şu an Yerköy'den bağlanıyorum ben yayınımıza. Burada çalışmalarımız devam ediyor. Saat 14'te bir çocuk oyunumuz olacak, Masa Treni adlı. Sonra akşam 8'de de Komşu Köyün Delisi oyununu yetişkinlerimizle buluşturacağız. Yerköy'den sonra da Malatya, Hekiman, daha sonrasında Muş, Patvan, Van, Elazığ, Palu, ve daha sonra deprem bölgesine iniyoruz.
1: Hı hı.
2: Ondan sonra ve de Adıyaman Gölbaşı, daha sonrasında Maraş Pazarcık ve İskenderun'da son oyunu oynamak üzere güzergahımızı tamamlayacağız.
1: Toplam kaç istasyon oluyor?
2: Toplamda 13 istasyon olmuş oluyor. 13 hı hı. farklı lokasyon oluyor. Hem illerimizdeyiz hem ilçelerimizdeyiz.
1: Evet, projeyi Devlet Tiyatroları, Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Devlet Demiryolları Taşımacılık İşbirliği ile yürütülüyor, değil mi?
2: Evet, evet. Esasen bakanlıklarımız Ulaştırma Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın çatısı altında
1: hı hı.
2: biz 3 kurum ortaklaşa yapıyoruz. TCD'de Devlet Tiyatroları ve TCD'de Taşımacılık AŞ ile beraber.
1: Evet. Peki süre ne zaman? 4'ünde başladı, 4 Mayıs'ta.
2: Evet.
1: Ne zaman son bulacak acaba?
2: En son oyunumuzu 18 Mayıs'ta İskenderun'da oynayacağız Tülin Hanım.
1: Hı hı.
2: 19'unda da tekrar Ankara'ya doğru yola çıkacağız trenimizle.
1: Evet. Sayın Ünsal, peki bir tren vagonunu tiyatro sahnesine dönüştürmek teknik olarak ne gibi zorluklar çıkardı size? Bunu merak ediyorum aslında.
2: Tabii. Şimdi şöyle ki, sonuçta mükellef bir sahnede oyunu oynamak gibi değil. Bazı açılardan baktığınız zaman bir sahneye göre daha ufak bir alanda oyunlarımızı icra ediyoruz. Ve tabii bizim bu bilhassa istasyonları belirleme şeklimiz, içinden tren hattının geçtiği ve de Devlet Tiyatrosu'nun yerleşik veya turne sahnesinin olmadığı illere, olmadığı yerleri gitmek amaç. Dolayısıyla ikinci belirleyen faktör de peronların genişliği. Biz bazı yerlerde, mesela bugün Yerköy'de öyle, tiyatro vagonumuzu açmıyoruz ama peronda uzunlamasına bir seyirci alanı oluşturup bir podyum kuruyoruz hemen trenimizin yanına. Yani projenin yarısında vagonun içinde oynuyoruz, yarısında sahne kurarak peronda oynuyoruz. Bu şekilde ilerliyor ve esasen böyle baktığınız zaman da halkın sıklıkla kullandığı tren garları esasen bir tiyatro sahnesine dönüşmüş oluyor böylelikle.
1: Yani aslında tiyatroyu sadece salonlardan çıkarmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda hayatın içinde yer alıyorsunuz, değil
2: evet.
1: mi?
2: Evet, aynen öyle oluyor. Yani insanlar ilk başta bir duyduklarında biraz garipsiyorlar. Yani tren istasyonunda nasıl tiyatro oyunu sergilenecek diye. Fakat buraya gelip oyunu izledikten sonra da mutlulukları ve nasıl söyleyeyim, heyecanları inanılmaz boyutta. O kadar teşekkür ediyorlar ki bize. Hele minikler çok güzel oluyor. Dün bahsettiğim gibi biz Çankırı'daydık. 600 çocuğa çocuk oyunu oynadık.
1: Hı hı.
2: O miniklerin o yüzündeki gülümsemeyi gördükten sonra inanın bütün yorgunluğunuz da geçiyor ve projenin devamlılığı noktasında da nasıl söyleyeyim, bizi rahatlatıyor ve eminim daha da devam edecek proje bu şekilde.
1: Geri bildirimi de çocuklardan çok güzel alıyorsunuz ama peki gençler ve yetişkinler için neler söylersiniz? Sadece çocuk oyunları sergilemiyorsunuz, yetişkinler için de oyunlar
2: evet.
1: sergiliyorsunuz değil mi?
2: Tabii tabii, yani şu an Tülin Hanımcığım Yerköy'deyiz. Hani Yerköy'ün tarihinde tiyatronun ilçeye geldiği anlar çok sayılıdır. Bundan sonra, bugün işte buradaki Yerköy'deki gerek kaymakamlık gerek Yozgat İl Kültür Müdürlüğü'nden çalışma yapan arkadaşlarımızın bize ilettiği ilgi çok büyük. Yanımızda biz 600 sandalyeyle beraber geliyoruz.
1: Hı hı.
2: Belki de yerel yetkililerden ekstra sandalye bile isteyeceğiz. Dolu dolu olacak bugün Yerköy tren istasyonu.
0: Efe Bey merhaba. Ben
2: merhabalar.
0: De kültür sanat konuğu Yelda Gökdağ Arıkanoğlu. Öncelikle tebrik ediyorum. İnanılmaz güzel bir proje. İnşallah devamı da gelecektir. Önümüzdeki sene de düşünüyor musunuz bu arada? Hemen onu sorayım.
2: Evet evet, düşünüyoruz. Hatta genel müdürlüğümüzün bunu yurt dışına, projeyi yurt dışına götürmek gibi bir planlaması da var.
0: Harika.
2: Yani eğer güzel süreci işletebilirsek, tabii ki inanın yani bunu Türkiye'de yapması bile çok zorlu bir süreç. Çünkü demir yolları çok sabah sarf ediyor sağ olsunlar onlar. Tren trafiğinin içine bizim trenimizi de almaları çok zorluyor onları. Ciddi bir ön çalışma gerektiriyor. Eğer yani istiyoruz ki biz trenimizi Balkan ülkelerine götürebilirim. Oralarda gösterilerimizi yapalım. Onun için de çalışmalar yavaş yavaş başladı.
0: Harika. Kaç kişilik bir ekipsiniz Efe Bey?
2: Totalde biz teknik ve sanatçı ekip olarak toplamda 28 kişiyiz.
0: Kaç vagonunuz var?
2: Totalde 10 vagonumuz var trende.
0: Harika. Hepsi dekorlarla, kostümlerle...
2: Tabii, tabii, tabii.

0: Evet, doluyordur diye düşünüyoruz. Bence
1: Öyle
0: çok
1: bir
0: güzel bir proje yürütmüşsünüz. 600 sandalye dediğiniz gibi az bile olacaktır. 14 bin izleyiciye ulaştık demiştiniz galiba, değil mi?
1: evet,
0: O
1: geçen yıl
0: rakamın
1: evet.
0: keşke evet birazcık daha artması mümkün olsa. Ben şunu çok kıymetli buluyorum. Özellikle bu kültür sanat etkinliklerinin bu tür illere, ilçelere gitmesini. Şimdi muhtemelen oralardan şeyler çıkacak. Sanatçılar çıkacak.
2: Evet.
0: Çünkü o çocuklar sizi izlediği zaman inanılmaz bir ufuk katmış oluyorsunuz onlara. Mesela Çorum'dan acayip sayıda balet çıkıyor, biliyorsunuz değil mi? Normalde ne alakası var dersiniz? Yani Çorum'dan baletin çıkması ne alakası var dersiniz, ama o Yozgat'a gittiğinizde işte dediğiniz gibi orada o çocuklara dokunduğunuz zaman muhtemelen oradan siz tiyatrocular çıkartmanın ilk şeyini vermiş oluyorsunuz. Yani ilk tohumu ekmiş oluyorsunuz. Bence o
2: Farklı bir
0: anlamda
2: bakış
0: çok
2: açısı geliyor çocuklara.
0: tabii
2: Yani farklı
0: kesinlikle ufkunu açan bir
2: meslekler.
0: şey bu.
2: Evet.
0: Bir kere o
1: Yani
0: renkli kostümleri görmek, sanatçıların o sahne performansını izlemek, o anı yaşamak kendi yaşıtlarıyla bence çok büyülü anlar. O bakımdan da bence kesinlikle sizi tebrik etmek lazım, ama bence biraz süre kısa Efe Bey. Ne diyorsunuz? Yani 4 Mayıs'ta 12 Mayıs mı demiştiniz?
1: 4 Mayıs 18 Mayıs arası.
0: 18 Mayıs, 14 gün, yani 2 haftalık bir süre.
1: Yelda Hanımcığım şöyle anlatayım size de. Biz geçen yıl Akyaka'daydık. Kars Akyaka'ya gittik. Ermenistan sınırı. Bahsettiğiniz gibi yani çocuklar konusunda aldığımız geri dönüşler o kadar büyük ki merkezdeki çocuklar bir şekilde sanata ve tiyatroya ulaşabiliyorlar. Ama ilçedekilerin bu şansı daha düşük. Geçen yıl biz Akyaka'ya gittiğimizde Akyaka'da 900 çocuğa oyun oynadık biz.
0: Harika.
2: Çok
1: Ve
2: güzel.
1: orada sağ olsun bir kütüphaneci arkadaşımız vardı. Bakanlığımız bünyesinde çalışan. O da çok büyük gayret göstermiş. Gerek Akyaka Kaymakamlığı da öyle. Civar köylerde, köylere haber gitmiş. Ve bu organizasyon yapılmış ve köylerdeki çocuklar bu ilçedeki gardaki sahnelenecek oyuna gelebilmek için servis paralarını kendi ailelerinden toplamışlar.
0: Bu arada gösteriler ücretsiz değil mi?
1: Evet,
0: Ha,
1: ücretsiz.
0: bir de o servis konusu var işte. Yani keşke o servisler
2: Keşke
0: ücretsiz
2: evet.
0: olabilse, o
2: Keşke.
0: tren
1: Ha, bu
0: garlarına
1: Akyaka'da
0: gelebilse.
1: oldu. Yani ilçede oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Bahsettiğiniz gibi öyle bir dokunuştasınız ki gençlere,
0: Muhteşem bir şey.
1: çocuklara eminim onların geleceği dair kendileriyle alakalı alacağı kararlarda büyük bir etki sahibiyiz diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Son bir
1: Süre
0: öneride bulunayım mı Efe Bey?
1: buyurun.
0: Yayınımızın süresi de bitmek üzere.
1: Tabii ki.
0: Belki işte siz de danıştığınızda olabilir. Bir eski gazeteci arkadaşınız olarak söylüyorum. Ben de
1: Estağfurullah.
0: bakanlarla ziyarete gittiğim zaman orada bakanlar ziyaretlerinde muhakkak kitap dağıtmaya özen gösterirdi. Şimdi o kadar çok yere gidiyorsunuz ya. Keşke çocuk kitapları dağıtabilseniz. O kitapların da onların ufkunu geliştirmede çok etkili olacağını düşünüyorum ben. Belki bir öneri olarak sunulabilir. Belki Nutuk ya da çocuk kitapları, bilemiyorum. O tercih bakanlık yetkilileri yapacaktır. Çok teşekkür ediyorum ben size. Çok da değerli katkılarınız oldu.

0: ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 11.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan, Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma devlerini ziyaret edecek. İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden Avrupa'nın en büyük savunma sanayi buluşması Saha 2026 4. gününde devam ediyor. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuara bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerlerini hedef aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Başkent Tahran ve bazı İran şehirleriyle Keşm Adası'na hava saldırıları düzenlendi. İran ordusundan saldırılara güçlü karşılık verilecek açıklaması gelirken, ABD Başkanı Trump ateşkesin sürdüğünü söyledi. Yaşanan misilleme saldırılarını hafif tokat olarak nitelendiren Trump, İran anlaşmayı imzalamazsa onları çok daha sert vururuz, dedi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası yeniden açılıyor. Türkiye-Irak seferleri Erbil uçuşlarıyla birlikte bugün başlıyor. İşgalci İsrail'den ateşkese rağmen 6 belde için saldırı tehdidi geldi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 6 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelerde yeni tarih belli oldu. Tarafların 3. tur müzakereler için Mayıs ortasında yeniden Washington'da bir araya geleceği açıklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Rum yönetiminin başındaki isim Hristo Dulidis ile bir araya gelecek. Görüşme saat 16'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisinin ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek. Güven artırıcı önlemlerin masada olması bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanında bulunduklarını söyledi. Bakan Gürlek bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet davası ile ilgili etkin pişmanlıktan vazgeçen kimsenin olmadığını söyledi. Adalet Bakanı Gürlek'in gündeminde Gülistan Doku soruşturması da vardı. Soruşturmanın kilit ismi Kırmızı Bülten'le aranan Umut Altaş için ABD makamlarıyla görüştüğünü söyledi. Küresel piyasalarda gözler ABD'deki tarım dışı istihdam verisinde. Küresel piyasalar Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji arzına yönelik endişeleri canlandırmasıyla oluşan satış baskısının gölgesinde ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı. Bottan denize düşen 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Westspor Freiburg'la Aston Villa finalde. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg'la Aston Villa finale adını yazdırdı. İki takım 20 Mayıs'ta İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere.

0: üzere Ankara 21, İstanbul 23, Üsküp 23, Lefkoşa 24, Kerkük 26, Stockholm 16, Sofya 23. Bulutlu olmak üzere Bern 21, Berlin 17, Brüksel 18, Kopenhag 12. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 17, Paris 19, Tiran 22. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 13, Bakü 23 ve Viyana 23 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayında Sabah Ajansı başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Berkay Yıldız sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başında da ben İpek Önder. Yine 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızda olacağız değerli dinleyicilerimiz. Ve her zaman olduğu gibi Türk gazetelerindeki başlıkları okuyarak başlayacağız yayınımızı. Dış basında öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından iki telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT İran temsilcisine ve TRT Washington muhabirine bağlanacağız. Sıcak noktalarda bölgedeki son dakika gelişmelerini dinleyeceğiz ve daha sonra konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikte olacak, gündemi yorumlayacağız ve böylelikle Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Turumuzu Hürriyet gazetesiyle başladık. Şiddet sarmalı sona ermeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'la Türkiye Cezayir Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına başkanlık etti. İsrail saldırganlığı, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz, dedi. Sahayı gururla dolaştı CHP lideri Özgür Özel, dün Saha 2026 savunma fuarına dolaşıp yetkililerden bilgi aldı. Özgür Özel, savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız, çok önemli bir başarı elde ediyor. Gurur duyduğumuz Kaan'ın yerli ve milli motoruyla uçacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz, dedi. Özel, hem Ukrayna hem de İran'da yaşananların hava savunmasının önemini herkese öğrettiğini de söyledi. Savaş yayılıyor kaygısı İran'ın Bender Abbas ve Keşm adasında dün gece patlamalar meydana geldi. Saldırıları Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı iddia edildi. ABD ise İran'ın saldırılarını önlediklerini açıkladı.

Milliyet gazetesine geçtik. Askerden Yıldırım Han mesajı. Milli Savunma Bakanlığı SAHA 2026 fuarında tanıtımı yapılan Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi Yıldırım Han'ı işaret ederek bakanlığımız milli teknoloji hamlesi kapsamında savunma sanayimizin gelişimini desteklemeye yerli

ve milli sistemler geliştirmeye ve Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam edecektir mesajını verdi. Körfez, ABD'yi baş kaldırdı. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı açmak amacıyla başlattığı özgürlük projesi olarak adlandırdığı operasyonu, Suudi Arabistan'ın ülkesine ait üs ve hava sahası kullanımını askıya almasının ardından durdurduğu öne sürüldü. ABD basınından Wall Street Journal akşam saatlerinde Suudi Arabistan ve Kuveyt kararından döndü, üsler ABD'ye açıldı derken, El Cezire ise özgürlük operasyonu olmayacak ifadelerini kullandı. Hantavirüs COVID-19'la kıyaslanamaz başlığının detaylarını da aktaralım. Arjantin'den 1 Nisan'da hareket eden Hollanda bayraklı MV Hondius isimli yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları dünya genelinde endişeye neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü mevcut durumun COVID-19'la kıyaslanamayacağını ve dünya genelindeki riskin düşük olduğunu duyurdu.

0: Akşam gazetesiyle turumuza devam ediyoruz. Belçika Dışişleri Bakanı Türkiye'siz güvenlik olmaz, von der Leyen'in Türkiye hedef alan sözleri sonrası Belçikalı bakandan Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenlik mimarisi konuşulamaz açıklaması geldi. Türkiye'nin Rusya ve Çin'le aynı cümlede kullanılmasının garip olduğunu söyleyen bakan, hem NATO müttefiki hem AB'ye aday bir ülke Türkiye ile stratejik ortak olarak çalışmalıyız dedi. Bravo, Türkiye kurallara dayalı bir düzene saygı duymanın önemini yüksek sesle hatırlatıyor. Türkiye'nin stratejik varlıklarının küresel resmine sahip olmak tüm kıtanın güvenliği için önemli diye konuştu. Beyaz Saray'da kafes dövüşü, Trump ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünde Beyaz Saray bahçesine ring kurduracak. Trump 14 Haziran'da planlanan organizasyon öncesi kafes dövüşçülerini Oval Ofis'te ağırladı. Yılda 24 kan, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin, yılda 9 uçak üretir durumdayız, ilave 24 tane çıkarabileceğimiz bir alanı tasarladık. İkinci kan prototipi birkaç ay içinde uçacak dedi. Mini TOGG'a Çinli ortak TOGG B segmentindeki araçların üretimi ortak projeler ve geliştirme platformu amacıyla Çinli Kayıt firmasıyla anlaşma imzaladı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yeni Şafak gazetesine geçtik. Hürmüz'de sıcak saatler, gözler barışta, eller tetikte. İran'la ABD arasında barış pazarlığı hız kazanırken Hürmüz'den çatışma haberleri geldi. İran, cevap vereceğiz. ABD dün akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndaki Keşim Adası'yla Bender Abbas kentinde bazı noktaları vurdu. Ancak ABD'li yetkililer bu ateşkesin bittiği anlamına gelmiyor dedi. İran ise ABD ateşkesi ihlal etti, cevap verilecek açıklaması yaptı. Pekin'den önce barış, ABD diğer yandan da barış mesajları verdi. Başkan Trump'ın 14-15 Mayıs'ta yapacağı ciddi mesafe kat etmeyi hedeflediği iddia edildi. ABD'li üst düzey yetkililer Trump'ın kısa bir süre içinde diplomatik bir atılım beklediğini kaydetti. Cilt hastalıkları hızla yayılıyor. BM sözcüsü Stefan Duhaik, Gazze'de son aylarda 3 kat artış görülen cilt enfeksiyonlarının yeni bir halk sağlığı felaketine dönüşebileceği uyarısında bulundu. Duhaik, daha büyük bir sağlık felaketinin önlenebilmesi için şampuan, hijyen malzemesi, losyon, pestisit ve böcek ilaçlarının Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini kaydetti. Aktivistler işkence altında küresel somut filosu aktivistler Seyf Ebu Kişk de Tiago Avila'nın İsrail tarafından 24 saat yoğun ışık altında tecrit koşullarında tutulduğu ve sürekli uyku yoksunluğuna maruz bırakıldığını açıkladı. Aktivistlerin İsrail tarafından hukuksuz olarak tutulduğu belirtilen açıklamada tüm tutukluların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
1: Sabah gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Türk silahları dünyanın tercihi, Türkiye'nin gövde gösterisi yaptığı sahada yüzlerce yerli ve milli ürün çok sayıda ülkeye satıldı. İlk gün Baykar 12 uçaklı Kızılelma filosunu Endonezya'ya, Pasifik teknolojide 100 bin kamikaze drone'u dost bir ülkeye sattı.

0: İspanya 5. nesil savaş uçağımız Kaan'a talip olduğu Irak, Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi talep etti. Alman basını Hürmüz Türkiye'ye enerji süper gücü yapıyor. Münih merkezli Focus Online haberine göre Türkiye Hürmüz krizini fırsata çeviriyor. Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında vazgeçilmez jeoekonomik düğüm noktası olarak kendini konumlandırdığı belirtildi. Analize göre Türkiye yeni küresel enerji düzeninin en güçlü aktörlerinden biri haline geliyor. Analizde ayrıca Avrupa'nın enerji konusunda Türkiye'ye bağımlı kalabileceği belirtildi. Ve son başlığımıza geçtik. Kök hücre naklinde lider ülkeyiz. Geçtiğimiz yıl 4215 kök hücre nakli yapılan Türkiye, tecrübesi ve altyapısıyla yabancı hastaların ilk tercihi oldu. Başta Balkan ülkeleri ve Orta Asya'dan gelen 110 hasta Türkiye'de nakille şifa buldu.
1: Dış basın.
2: Rusya'nın Sputnik haber ajansı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la her an anlaşma olabileceğini söylediğini bildiriyor. Dün gece Amerika Birleşik Devletleri ve İran kuvvetleri arasında geçen çatışmaların ardından ateşkesi ihlal etmedik açıklamalarında bulunan Trump, Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna Trump, bu her an olabilir, belki de olmaz ama her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum. Anlaşmayı çabucak imzalasalar iyi olur. Eğer imzalanmazsa çok acı çekecekler dedi. Dün Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki ABD destroyerine İran'ın saldırı düzenlediğini ancak gemilerin zarar görmediğini belirten Trump, onlar bize ateş ediyordu, biz de onlara karşılık verdik ifadelerini kullandı. Pakistan'ın Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Andrabi, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduklarını ve yakında anlaşma sağlanmasını beklediklerini bildirdi. Andrabi, düzenlediği basın toplantısında İslamabad'ın taraflar arasındaki süreci yakından takip ettiğini söyledi. Pakistan'ın iki ülke arasındaki gerilimin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi desteklediğini vurgulayan Andrabi, Başbakan Şerif'in mevcut ivmenin kalıcı anlaşmaya dönüşerek bölge ve ötesi için sürdürülebilir barış ve istikrar sağlayacağı umudunu dile getirdiğini kaydetti. Amerikan Washington Post gazetesi, İran'ın açıklanandan daha çok ABD hedefini vurduğunu yazıyor. Uydu görüntüleri analizine dayanan haberde, İran'ın hava saldırıları savaşın başlamasından bu yana Orta Doğu'daki ABD askeri tesislerinde en az 228 yapıyı veya ekipmanı hasara uğrattı veya imha etti ifadesi kullanıldı. Haberde hangarlar, kışlalar, yakıt depoları, uçaklar ve önemli radar, iletişim ve hava savunma ekipmanları İran tarafından hedef alındı. Yıkımın boyutu ABD hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanandan veya daha önce bildirilenlerden çok daha büyük değerlendirmesinde bulunuldu. Uydu görüntüsü sağlayan en büyük iki şirket olan Vantor ve Planet'in en büyük müşterileri olan ABD hükümetinin talepleri doğrultusunda bölgeye ait görüntülerin paylaşımının sınırlandırıldığı belirtilen haberde, bu durumun İran'ın karşı saldırılarını değerlendirmeyi zorlaştırdığı, hatta bazı durumlarda imkansız hale getirdiği kaydedildi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
2: İsrail'in YNET sitesinin haberine göre İsrail, hassas bilgilerin İran'a sızmasından endişe ederek roket saldırılarını takip eden Şual sistemine kuzeydeki yerel makamların ve güvenlik görevlilerinin erişimini kesti. İç cephe komutanlığı, kuzeydeki yerel makamların ve yedek irtibat subaylarının roketlerin düşmesi beklenen bölgeleri takip etmek için kullanılan sivil acil durum yönetim sistemine erişimini son dönemde devre dışı bıraktı. Geçen hafta Hizbullah'ın saldırısı sırasında önceki olayların aksine bu kez karanlıkta bırakıldıklarını belirten kuzeydeki yetkililer, saldırının kapsamını, yönünü veya patlamaların birer müdahale mi yoksa açık alanlara düşen roketler mi olduğunu belirleyemediklerini ifade etti. Değerlendirmelere göre sistem, gelecekteki saldırıların isabet oranını ve verdiği hasarı artırmak isteyen İran aktörlerin kesin vuruş

0: noktalarını ve İsrail uyarı sistemlerini izleyerek bu bilgileri ele geçirebileceği endişesiyle kilitlendi ve izinler kısıtlandı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun psikolojik nedenlerle terhis edilen binlerce askerlerin bilgilerini gizlediğini aktarıyor. Gazete, Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana psikolojik nedenlerle ordudan ayrılmak zorunda kalan askerlerin sayısını öğrenmek istedi. Ancak İsrail ordusu, resmi bilgi edinme yasalarını bahane ederek bu verileri paylaşmayı sürekli erteledi. Ordu içindeki bazı kaynaklar, sayıların moral bozacak kadar yüksek olması nedeniyle bilinçli bir karartma uygulandığını vurguluyor. Orduda görev yapmış subaylar, ordunun komutanlarını zor durumda bırakacak veya hedeflerine hizmet etmeyecek verileri paylaşmayı geciktirme eğiliminde olduğunu ifade etti. Ekim 2023-Ekim 2024 arasında 7241 asker ve subay psikolojik rahatsızlık nedeniyle ordudan terhis edildi. İsrail ordusu bünyesindeki kaynaklar, psikolojik gerekçelerle söz konusu bir yıl içinde ordudan terhis edilenlere ilişkin verilerin o tarihe kadar ulaşılan en yüksek rakam olduğuna dikkat çekti. Fransa'nın Euronews ajansı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Rusya'nın ülke genelinde saat başı düzenlenen saldırılarla ateşkes çabalarını reddettiğini belirterek Moskova'ya aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunduğunu yazıyor. Zelenski, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bugün itibarıyla Rusya'nın ateşkes teklifimize yalnızca yeni saldırılar ve yeni bombardımanlarla karşılık verdiğini görüyoruz," dedi. Ukrayna lideri, "Gelişmelere bağlı olarak tamamen meşru karşılıklarımızı da belirleyeceğiz," ifadelerini kullandı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: İngiltere'nin BBC ajansı, Dünya Sağlık Örgütü'nün MV Onlus gemisindeki 3 hanta virüs hastasının tahliye edildiğini ve tedavi için Hollanda'ya götürüldüğünü duyurduğunu aktarıyor. Gemide şu ana kadar 2 Hollandalı ve 1 Alman yolcu hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, gemide insandan insana hanta virüs bulaşımı olduğuna inanıldığını açıkladı. Ölen yolcuların virüs taşıdığı da doğrulandı. Hantavirüs salgını yaşanan Hollanda Bandralı gemi tahliyelerden sonra Yeşilburun Adaları'ndan ayrıldı. Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı Avrupa Birliği'nin ilk yoksullukla mücadele planını açıkladığını bildiriyor. Plan, istihdamın ve yoksulluk riski taşıyan çocuklara desteğin artırılmasına odaklanıyor. Avrupa Birliği verilerine göre AB sınırları içinde yaşayan her 5 kişiden biri ve her 4 çocuktan biri yoksulluk riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu, AB'de toplam 93 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığını gösteriyor. Özellikle de çocuklarını tek başına yetiştiren annelerle 16 ila 29 yaş arasında gençler bu riskle karşı karşıya. Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı stratejiyle 2030 yılına kadar yoksulluk ve sosyal dışlanma yaşayanların sayısının en az 15 milyona düşürülmesi, 2050 yılına kadarsa yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz ve İran'daki gelişmeleri dinleyelim.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlik gittikçe artıyor. Yaklaşık 2-3

0: tankeri ve gemisini de ateşe duçar etti. Dolayısıyla İran da dedi ki onların Çağbahar civarındaki askeri bir gemisine saldırdık. Amerika bu saldırıyı yalanladı. Ama netice itibariyle işte 3 geminin oradan geçtiğini söylediğini Amerika. Bütün bu karmaşa içerisinde ABD yine bir açıklamada bulundu. Dedi ki bizim şu anda ateşkesimiz devam ediyor. Bu olay ateşkesin devam etmesine engel değil. Trump dedi bir tokat atmamız lazımdı İranlılara. Bu tokatı attık. Eğer kendilerine göndermiş olduğumuz anlaşma metnini kabul etmezlerse daha şiddetlisini göstereceğimize dair bir işaret olarak dedi bunu kabul etsinler. Dolayısıyla İran tarafı da özellikle Devrim Muhafızları Ordusu ve İran ordusunun ortak basın merkezi Hatemül Enbiya da açıklama yaptı. Bu dedi Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirmiş olduğu bir terörist saldırıdır. Bu saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıya karşı gereken cevap verilecektir. Dolayısıyla İran'ın duruşu bu. Öte taraftan Abbas Arakçı biz adilane ve kapsayıcı bir anlaşmadan yanayız. Yani bütün bu savaş tamtamları arasında arka kapı diplomasisi hala devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin göndermiş olduğu o 14 madde üzerinde tartışılıyor. İsmail Bekai, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, biz bu maddeler üzerindeki görüşlerimizi tamamlayıp karara vardığımızda Pakistan üzerinden bunları ABD'ye ileteceğiz dedi. Bakalım sahada ısınan bu durum diplomaside neye yol açacak? Acaba tekrar o maddeler üzerinde anlaşılamayıp Trump'ın ifadesiyle yeniden daha güçlü bir askeri saldırı düzenlemesi mi yapılacak? Yoksa bu bir şantaj olarak kullanılıp İran'a Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği maddeler kabul ettirilip imza mı atılacak? Onu hep beraber göreceğiz. Ama şunu çok net söyleyebiliriz. Bu son birkaç günde gerçekleşen deniz ablukasını yarma harekatı aslında gelecekte Hürmüz Boğazı'nı idaresini İran'a bırakmama eylemidir. Bakalım bu eylemler nasıl şekilde yol alacak? Hep beraber göreceğiz. Bundan sonra yine Tahran'dan gelişebilecek olaylarla sizde olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikteydi ve şimdi bir diğer noktaya gidelim. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan da ABD cephesindeki son gelişmeleri alacağız.
2: Washington'dan merhaba. Birleşik Devletler ve İran arasında acaba ikinci tur müzakereler yapılacak mı soruları sorulurken Perşembe gece yarısı bölgeden gelen haberler ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdi. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. Amerika Birleşik Devletleri İran tankerine hedef aldı. İran da Hürmüz Boğazı'nda Amerikan savaş gemilerine saldırdı. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ait bir petrol tankerine ve Hürmüz Boğazı'na giren bir başka gemiyi hedef alarak ateşkesi ihlal ettiği açıklamasını yaptı. Birleşik Devletler Merkez Komutanlığı CENTCOM ise saldırıların meşru müdafaa olduğunu açıkladı. Amerikan donanmasına ait gemilerin İran'ın sebepsiz saldırılarını engellediği ve hiçbir Amerikan donanma unsurunun vurulmadığı bildirildi. Saldırılarda İran askeri tesislerinin hedef alındığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş yeniden mi başlayacak sorularının akla geldiği gelişmelerin ardından Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'tan ateşkes sürüyor açıklaması geldi. Ateşkesin yürürlükte olduğunu belirten Donald Trump, İran hedeflerine yönelik misilleme saldırıları sadece hafif bir tokattı ifadelerini kullandı. Trump, İran anlaşmayı hemen imzalamazsa onları gelecekte çok daha sert vuracağız açıklamasını yaptı. Bu gelişmelere karşın Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında arka plan diplomasisinin telefon yoluyla devam ettiği yönünde haberler geliyor. Tarafların 14 maddelik mutabakat metni üzerinde ilerleme sağlamaya çalıştıkları Washington'da sıkça konuşuluyor. Washington'da konuşulan bir başka konu da İran'ın nükleer programı ve zenginleştirilmiş uranyum stokları, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaları kaldırmalarını içeren konulardaki pürüzlerin aşılamadığı belirtiliyor. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya çok teşekkür ederiz aktardıkları için. İyi çalışmalar diliyoruz. Ve şimdi de telefon

0: Saatimizin diğer ucunda yorumcu konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Eraslan.
1: Merhabalar İpek Önder, hoş buldum.
0: Efendim, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor. Çok önemli bir fuardan bahsediyoruz. Pek çok dikkat çeken proje vardı ama onlardan biri şüphesiz Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge merkezlerince geliştirilen Yıldırım Han isimli Türkiye'nin en uzun menzilli yeni nesil hipersonik füzesi oldu. Günlerdir manşetleri süslüyor Yıldırım Han'ın özellikleri. Bu noktadan başlamak isteriz efendim. Türkiye'nin yerli balistik füze programında gelinen bu aşama ilişkin neler söylemek istersiniz ve küresel savunma dengeleri açısından da konuyu değerlendirmenizi rica edeceğiz.
1: Evet, senin de söylediğin gibi 4 gündür gerçekten inanılmaz dakikalar, günler yaşıyoruz. Çünkü her standa baktığınızda yeni bir ürün, deniz, hava, kara, denizaltı, sualtı. Dolayısıyla Türk savunma sanayinin Saha 2026'da gerçekten sahaya indiğini söylemek çok da yanlış olmayacak. Yıldırım Han'dan bahsettin. Yıldırım Han Saha İstanbul'da ilk kez tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge tarafından yapılmış bir çalışma. Çok sürpriz bir çalışmaydı. Tamamen gizlilikle yürütülmüş bir proje. Yaklaşık 10 yıldır devam ediyormuş yapılan açıklamalara göre bu proje. Saha İstanbul Ar-Ge Merkezi Müdürü Nülüfer Kuzulu bazı bilgiler paylaştı. İşte projenin 10 yıldır yoğun bir Ar-Ge sürecinin ürünü olduğunu söyledi. Füzenin motor ve dolgu teknolojileri üzerinde uzun yıllardır çalışıldığını ifade etti. Yıldırım Han'ın Türkiye'nin savunma vizyonunu yansıtan stratejik bir proje olduğunun altını çizdi. Şimdi 4 tane sıvı yakıt roket motoruna sahip bu füze, Türkiye'nin bu zamana kadar geliştirdiği en yüksek kıtalar arası balistik füze olma özelliğini taşıyor. 17,5-18 metre kadar bir boyu var. 1,5 metre çapında olan füze yaklaşık 10 yıllık çalışmalar sonucu ortaya çıkmış durumda. Türkiye'nin en büyük kıtalar arası balistik füzesi olacak Yıldırım Han 6000 kilometre menzilinde. Bunun arkasında dediğim gibi 4 tane sıvı yakıt motor, roket motoru var. İçerisinde azot, tetrositen oluşan bir yakıt karışımı var. Dolayısıyla hızı atmosfer içerisinde 9 Mach, atmosfer dışında ise 25 Mach'e kadar çıkmış oluyor. Bu inanılmaz bir sürat. Bundan hemen altını çizmiş olalım. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın 27 tane askeri fabrikası bulunuyor. Kara ve hava fabrikaları. Bunlardan 4 tane de büyük tersanesi mevcut. Yaklaşık 100 yıllık da bir geçmişi var. Çok gizli bir şekilde bu proje yürütülmüş. Oldukça önemli bir proje açıkçası. Türkiye'nin artık bölgesel bir aktör olmaktan çıkıp küresel bir oyuncu olduğunu da ortaya koymuş oluyor. Şimdi birkaç günlük bu Yıldırım Han'ın sürpriz bir şekilde ortaya çıkmış olmasından dolayı elbette çeşitli eleştiriler de mevcut. Hani bugüne kadar duyulmadı, bir iç atış olsaydı haberimiz olurdu gibi. Ama yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki laboratuvar testleri tamamlanmış. Bundan sonrasındaki aşama ise saha test sonuç olacak. Neden Türkiye'nin 6000 kilometre ötede bir düşmanı mı var ki böyle bir füze yapılma ihtiyacı olduğuna yönelik de yorumlar var. Açıkçası dediğim gibi evet, yakın çevrede tehdit yok, bu var. Ama Türkiye 6000 kilometre menzilli bir füze yaparak bunun laboratuvar testlerini son derece gizli, titizlikle devam ederek, çalışarak artık dediğim gibi bölgesel bir aktör olmaktan çıkıp küresel bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor. Sadece bununla da değil, aynı zamanda bir başka gizli sürpriz bir ürün daha ortaya çıktı Saha 2026'da. Yalnızca balistik füzeleriyle değil, aynı zamanda sürpriz bir motor tanıtımıyla da dikkat çekti Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi. Güçhan turbofan motoru daha önce kamuoyuna hiç bilgi verilmeden ilk kez fuar kapsamında sergilendi. Güçhan'ın yüksek itki sınıfında konumlandığı gösteriliyor. 22 bin pound itki üretebildiği açıklanan bu motor, diğerleriyle modern savaş uçaklarında kullanılan güçlü turbofan motorlar kategorisine giriyor. Bu güç seviyesi modern 5. nesil savaş uçaklarının ihtiyaç duyduğu itki gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor. Teknik

detaylar arasında motorun özellikleri de yer alıyor. Açıkçası bu kanun motor için oldukça önemli bir gelişme, bir adım diyebiliriz. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden motor almak istemiştik. TF110 motorları almak istemiştik ama bugüne kadar da olumlu bir cevap alamamıştık. İşte Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ARGE Merkezi F-35'lerde kullanılan motorun itki gücü 43. 43 bin. Bu motorda bir pound altı 42 bin. Yani artık Türkiye motor teknolojisinde de ben de varım diyor, ortadayım diyor. Test aşamaları da motorun test aşamalarının bazılarını tamamlandı. Devam etti. İfade ediliyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir gelişmeyi, çok önemli bir adımı atmış oluyoruz. Elbette TEİ tarafından kanun motoru geliştiriliyor. TF-35000. Bu 35000 için 35000'in yanı sıra, çünkü 2028'de kanun yerli motorla uçma, 2030'da da 2030 ve 32 yılları arasında da artık envantere girerek seri üretim bandına çıkma gibi bir hedefi var Türkiye'nin. Bu noktada eğer TF-35000'de yaşanabilecek herhangi bir aksaklık olursa, işte bu noktada Milli Savunma Bakanlığı ARGE Merkezi'nin güç alanı devreye girmiş olacak diyebiliriz. Bunun yanı sıra birçok ürün var, dediğim gibi çevresinde yaşanan savaşlardan ders çıkararak ilerleyen bir ülke Türkiye. Özellikle hep konuşuyoruz Rusya-Ukrayna savaşını. Ordusu bile bir yaklaşık 10 yıl öncesi ordusu bile olmayan Ukrayna'nın Rus ordusuna karşı nasıl ayakta kaldığını, sürü teknolojisi dronlarıyla nasıl önemli hava kuvvetlerinin önemli bir gücünü yok ettiğini defalarca konuştuk. İşte bu noktada Türkiye saha 2026'da hem kamikaze hem sürü dronlarıyla ortaya çıkmış oldu. Bu oldukça önemli bir etki. Aselsan'ın yapmış olduğu önemli stratejik ürünler tanıtıldı. Bunlardan bir tanesi de Kore Lade'ydi. Kore Lade'yi nerede tanımıştık biz? İlk olarak en fazla Hindistan-Pakistan arasında süren savaşta ortaya çıkmıştı. Hatırlarsanız Hindistan'da bir iddia ortaya atılmıştı. Türkiye Koreli getirdi Pakistan'a. Dolayısıyla uçaklarımızın frekansları karıştırılarak bu şekilde düşürüldü gibi bir iddia ortaya atıldı. Türkiye hiçbir zaman bunu kabul etmedi. Ancak İşte Koreli'nin bir düşman unsuru, bir savaş saldırısı, bir sürü drone saldırısı noktasında Koreli'nin devreye girerek bunların mekanizmasını bozarak devre dışı bırakması çok da önemli bir gelişme. İşte bunun bir gelişmiş üst versiyonunu sergiledi Aselsan. Onun yanı sıra sadece havada giden kamikaze İHA'lar ya da deniz üzerinde giden kamikaze İDA'ların yanı sıra Aselsan bir tanıtım daha yaptı. O tanıtımda denizaltı, kamikaze denizaltıydı. Bu gerçekten önemli bir gelişme. Yani İDA'dan denizaltı, insansız deniz aracı İDA'nın kontrolünde istediğiniz mesafeye kadar gönderebileceğiniz bir kamikaze denizaltı, kamikaze denizaltısıyla birlikte artık denizlerin sadece üstünün değil altını da korumaya almış oluyor Türkiye. Türk savunma sanayisinin geliştirmiş olduğu yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş olduğu ürünlerle diyebiliriz. Açıkçası pek çok ürün var, birçok ürün var. Bunlardan birisi de Havelsan'ın yapmış olduğu bir zırhlı küçük bir otonom araç. Bu araç da oldukça önemli. Biz ilk kez Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna tarafından geliştirilen bir otonom zırhlı aracın iki tane Rus askerini esir aldığını görmüştük. Bu dünya tarihinde bir ilk olarak geçti. İşte bunun bir benzerini Havelsan yaptı. Dolayısıyla artık ileri cephede yer alan askerlerin getirilmesi ya da ileri savaş noktasına bu otonom sistemlerin gönderilmesi, Mehmetçiğin canının tehlikeye atılmaması noktasında en önemli gelişmelerden birine imza atmış oldu Havelsan diyebiliriz. Onun yanı sıra Roketsan'ın geliştirmiş olduğu ürünler vardı. Elbette 4 yeni sistemle sahaya çıktı. Neşter, Cirit, Anti-İHA, GİDA ve Mini Seyir füzesiyle Roketsan'da yer aldı. Bunun yanı sıra T'ye ilk kez bu sahada Kızıl Elma'da kullanılacak TF-10000 motorunu
piyasaya çıkarmış oldu. Bu ne anlama geliyor? Artık Kızıl Elma'nın bir motoru var. Kızıl Elma tamamen yeri seri üretime, seri üretim bandına çıkacak bu sene. Tamamen yerli motorla üretilmeye başlanacak. Hemen sıcak bir gelişme olarak söyleyeyim.

0: Türkiye'nin üretmiş olduğu birçok ürün envantere girmeden ihracat satılıyor, satışları yapılıyor. Bu ilk örneğini Kaan'da yaşamıştık hatırlarsanız. Daha Kaan'ın henüz prototipleri yapılıp ilk uçuşunu gerçekleştirmişti ki Kaan
1: Endonezya'yı
0: Türk
1: satışı
0: satışında
1: gerçekleşti, değil
0: evet
1: mi?
0: işte
1: Evet.
0: envantere girmeden satış yapılmıştı. İşte bu noktada Kızılelma'da benzer bir süreç yaşadı. Kızılelma'yla da Endonezya'ya imza atıldı. Bu sadece uçak satıyoruz diye düşünmemek lazım. Bir sistem, bir platform satıyorsunuz. Yani bu uçağın bakımları, yer bakım sistemleri, yedek malzemelerinin sevki dolayısıyla çok çok önemli bir ihracat anlamında önemli bir adım atmış oluyorsunuz. Yarın son buluyor. Çok ciddi imzalar var. Seri üretime geçilmesi noktasında firmaların hem Milli Savunma Bakanlığı'yla hem Savunma Sanayi Başkanlığı'yla imzalamış olduğu anlaşmalar var. Milli Savunma Bakanı programına bakıyorum. Günde yaklaşık bir 10-15 kişi ağırlıyor konuk, bakan, bakan yardımcısı. Çok büyük ilgi var gerçekten. Dolayısıyla güzel bir saha geçiriyoruz diyebilirim.
1: Evet, dünya çapında da büyük bir ilgi görüyor elbette. Dünya gündemiyle devam edelim efendim. ABD ve İran arasında bir barış anlaşmasına varılması adına diplomatik çabaları tabii takip ediyoruz ama Washington ve Tahran'dan gelen karmaşık mesajlar söz konusu. Yine bir belirsizlik hakim. Sahada farklı gelişmeler söz konusu. İran'ın Keşim ve Bender Abbas kentinde gerçekleşen saldırılar savaşı yeniden tetikledi. Bir takım senaryolar gündemde. Siz nasıl değerlendirmek istersiniz böyle bölgedeki bu son sıcak gelişmeleri?
0: Yani açıkçası biraz İran'ın elini zayıflatıp da masaya güçsüz oturma girişimi de olarak değerlendiriyorum ben açıkçası. Çünkü ateşkes yani hem vuruyorsun hem füze atıyorsun hem bomba atıyorsun. Onun ardından da diyorsun ki ateşkes devam ediyor, bozulmadı. Yani bu nasıl olabilir, nasıl kabul edebilir? Elbette bir ateşkes var, devam ediyor bir şekilde İran'ın ve İsrail'in çeşitli saldırılarıyla. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri İran'a istemiş olduğu maddelerden ya da istemiş olduğu, öne koymuş olduğu kendi isteklerinden bir adım geriye attırarak bir an önce imza attırma yoluna gitmeye çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Çin'de yapılacak önemli bir ziyaret var. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında gerçekleşecek. Bu ziyaret oldukça önemli. Onun öncesinde İran Dışişleri Bakanı Erakçı gitmişti. Rusya ile de yapılan görüşme, telefon görüşmesi öncesinde yine İran Dışişleri Bakanı Rusya'ya gitmişti. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Çin'de yapılacak görüşme sonrasında Amerika ile İran arasında Amerika ile İran arasında yapılacak olan ateşkesin ya da barış anlaşmasının tam da netlik kazanmış olacağını, birazcık daha yaklaşılmış olacağını ya da bir şeylerin netleşeceğini söylemek mümkün olabilir.
1: Evet, İran medyası aslında bu son saldırıların Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ABD ile ortak düzenlenebileceğine dikkati çekti. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin de savaşa katılmasıyla saldırıları nasıl şekil değiştireceği de merak konusu. Körfez Savaşı'na mı dönüşecek soruları da gündemde. Bu konudaki yorumlarınız ne olur acaba? Bölgesel yansımalarına ilişkin.
0: Açıkçası Suudi Arabistan bu çok da girmedikçe, Suudi Arabistan ve Kuveyt çok da girmedikçe bu işin Körfez savaşacağını, savaşına dönüşeceğini çok da düşünmüyorum. Çünkü bölgedeki en büyük hakim güç Suudi Arabistan ve geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'dan önemli konukları ağırladı Türkiye. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın İran'la savaşa gireceğini, çok da bölgeyi savaşa sürükleyecek bir adım atacağını çok da düşünmüyorum.
1: Evet, zaten ABD medyası da Suudi Arabistan'da yaşanan krizin etkili olduğunu yazmıştı. Hürmüz planının rafa kalkmasını. Bakalım gelişmeler ne yöne doğru evrilecek efendim.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: İyi
0: Görüşmek üzere.
1: çalışmalar dileriz
0: Sağ
1: efendim.
0: olun. Hoşça kalın.
1: Gazeteci Yeşim Eraslan telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Sabah Ajansı'nın bugünlük ve bu haftalık da sonuna geldik. Yapımcılarımız Songül Salman, Hatice Tuğba Sarıoğlu, Teknik Masa'da Berkay Yıldız, mikrofon başında da ben İpek Önder. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün polisiye ve macera sinemasının zirve noktalarından olan 1969 yapımı The Sicilian Clan, yani Sicilyalılar Çetesi filminden söz edeceğiz. Yönetmen Henry Vermeul imzalı bu yapım Fransız ve İtalyan sinemasının 3 dev ismini Jean Gabin, Alain Delon ve Lino Ventura'yı aynı karede buluşturduğu için sinema tarihinde ayrı bir yere sahiptir. Sinemanın bu ağır topları izleyiciye kusursuz bir suç, sadakat ve onur hikayesi anlatır. Film acımasız ve zeki bir kiralık katil olan Roger Sartet'in bir cezaevi nakil aracından profesyonelce kaçırılmasıyla başlar. Onu özgürlüğüne kavuşturansa Sicilyalı bir suç ailesinin lideri olan Vittori Manales'tir. Sartet ve Manales, Roma'dan New York'a giden bir uçaktaki paha biçilmez elmasları çalmak için devasa bir soygun planı üzerinde anlaşır. Ancak peşlerinde bıkıp usanmadan iz süren kararlı müfettiş Le Goff vardır. Film, izleyicisine suç dünyasının yazısız ahlak kurallarını ve sert bir kuşak çatışmasını da anlatır. Geleneklerine bağlı eski toprak Vittoria ile modern ve kural tanımaz Sartet arasındaki gerilim, soygunun kendisi kadar heyecan vericidir. İşin içine aile onuru ve yasak aşk da girince, titizlikle hazırlanan planlar yerini trajik bir hesaplaşmaya bırakır. Özellikle dev bir uçağın otoyola indirildiği o meşhur sahne döneminin çok ötesinde bir teknik başarı olarak kabul edilir. Filmin soğukkanlı atmosferi finaldeki sarsıcı sonla birleşince izleyiciye gerçek bir sinema ziyafeti sunar. Sicilyalılar Çetesi bugün hala türünün en etkileyici örnekleri arasında sayılıyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün.

0: dileriz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika. Türkiye'de saat 12.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan, Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma devlerini ziyaret edecek. İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden Avrupa'nın en büyük savunma sanayi buluşması Saha 2026, 4. gününde devam ediyor. İlk 3 gününde Türk şirketleri yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuara, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Belçika Savunma Bakanı Franken'den Türk savunma sanayisine övgü. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Türk savunma sanayisinin inovasyon ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturma konularında çok ileri seviyede olduğunu belirterek, "Bu nedenle benim için bir rol model niteliğindeler," dedi. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerini hedef aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Başkent Tahran ve bazı İran şehirleriyle Keşf Adası'na hava saldırıları düzenlendi. İran ordusundan saldırılara güçlü karşılık verilecek açıklaması gelirken, ABD Başkanı Trump ateşkesin sürdüğünü söyledi. Yaşanan misilleme saldırılarını hafif tokat olarak nitelendiren Trump, "İran anlaşmayı imzalamazsa onları çok daha sert vururuz," dedi. İşgalci İsrail'den ateşkese rağmen 6 belde için saldırı tehdidi geldi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 6 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelerde yeni tarih belli oldu. Tarafların 3. tur müzakereler için Mayıs ortasında yeniden Washington'da bir araya geleceği açıklandı. Firarilere dev operasyon, 48 suçlu Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı aralarında organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin de bulunduğu 27'si kırmızı bültenle aranan toplam 48 firarinin 11 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulidis ile bir araya gelecek. Görüşme saat 16'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisinin ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek. Güven artırıcı önlemlerin masada olması bekleniyor. Ve spor, Freiburg ve Aston Villa finalde. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg ve Aston Villa finale adını yazdırdı. İki takım 20 Mayıs'ta İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 21, İstanbul 23, Üsküp 23, Lefkoşa 24, Kerkük 26, Stockholm 16, Sofya 23, bulutlu olmak üzere Bern 21, Berlin 17, Brüksel 18, Kopenhag 12, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 17, Paris 19, Tiran 22, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 13, Bakü 23 ve Viyana 23 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Miras Dokumalar.
1: İpek, yüzyıllar boyunca zarafetin, asaletin ve ihtişamın simgesi.

0: simgesi olmuş o eşsiz lif. Divan şairlerinin mısralarında sevgili betimlemelerinin en zarifi. Sarayda sultanlar padişahlar için ihtişamın, gücün, gelin kızın çeyizinde özenin simgesi. İpek yolu boyunca doğudan batıya taşınan en kıymetli hazine. Bu yolun merkezinde asırlardır ipeğin kıymetinin farkında bir millet. Türkler. İpeği yalnızca iktisadi bir ürün olarak değil, aynı zamanda kültürel ve diplomatik bir güç olarak yüzyıllarca yaşattı Türkler. Ve Anadolu, bu yolculuğun en kıymetli duraklarından biri. Miras dokumalarda bugün bu zarif ve kıymetli mirasın, ipeğin izini Anadolu'nun ipekli dokumalarında sürüyoruz. Program danışmanımız ve daimi konuğumuz Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hocam kıymetiyle dillere destan ipek nasıl bir liftir? Neden bu kadar değerlidir? Neler söylersiniz?
1: Evet, ipek mucizevi bir lif. Bir böceğin kozasını örüp başkalaşma dönemi geçirerek arkada harika bir elyaf bıraktığı bir lif. İnsan sağlığı için çok önemli bir lif. Çok parlak, uzun, kullanışlı bir lif.
0: Peki bu kadar özel bir lifin hikayesi nerede başlıyor? İpek ilk kez tarih sahnesine nerede çıkıyor?
1: İpeğin ilk tarih sahnesine Çin'de çıktığını biliyoruz. Bir Çin prensesinin bu ipek kozasını keşfetmesiyle başlıyor hikaye. Çin uzun zaman gizli tutarak bunu üretip bütün dünyaya pazarlıyor.
0: Aslında doğanın sunduğu en zarif mucizelerden biri ve bir tesadüf insanlığı ipekle tanıştırıyor. Ancak son derecede özenli bir üretim süreci gerektiriyor. İpek böcekçiliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar için neler söylersiniz hocam?
1: Evet, ipek böcekçiliği aslında geleneğe bağlı olarak Türkiye'de birçok ilde yapılan bir iş ve bunun titizlikle yapılması gerekiyor. İpek kalitesinin yüksek olması için ipek böcekleri hassas hayvanlar ve bunlar çok temiz ortamda, özellikle tozun olmadığı çok temiz ortamda yetiştirilmesi gerekiyor. Özellikle tarım ilaçlarının asla dut ağaçlarına temas etmemesi gerekiyor. Bu anlamda ipeğin hem kalitesi hem de ipek böceklerinin sağlığı bakımından temiz, titiz ve belli bir nem oranına sahip ortamda yetiştirilmesi gerekiyor ipek böceğinin.
0: Hocam bir de o çok merak edilen kısım var. Kozanın içindeki o lif nasıl oluyor da ipliğe dönüşüyor? Yani ipek dokunabilir bir malzemeye nasıl hazırlanıyor?
1: Evet, ipek böceği 20 günle 27 gün arasında beslenme süresi var. Bu beslenme süresi bittikten sonra İpek kozası örülmüş oluyor. Askılardan kozalar toplanıyor. Toplanan kozalar bir sıcak su kazanına atılarak burada serizin maddesinden o kozayı şekil olarak birbirine yapıştıran, lifleri yapıştıran maddeden ayrışması sağlanıyor. Serizin maddesi eriyip suya geçince süpürge uçlu bir aletle o kozaların uçları yakalanıyor. Yakalanan uçlardan denye oluşturuluyor. Yani ipeğin kalınlığı oluşturuluyor. Mesela en kullanılabilir ortalama lif kalınlığı 22 denye. Bu da 11 kozadan oluşuyor. Bu çekim dolaplara sarılarak çile haline getiriliyor. Daha sonra ipliğin büküm hanesine gidiyor. Bükümhanede de eski tabirle devdah denen bir usta tarafından büküm yapılıyor. Bükülen iplikler de kumaşa hazır hale getiriliyor.
0: Devdahtan bahsettiniz. Peki ipeğin her aşamasında farklı bir usta mı gerekli?
1: Evet. 6 meslek grubundan söz ediliyor. Bu anlamda kayıtlarda ve şu anda aynı şekilde devam eden bir sistem var. Hani ipek yetiştiriciliği, ipek çekimi, İpek çekimini yapan fabrikalar hatta kurulmuş Bursa'da. Uzun zaman fabrikalarda ipek çekimi yapılmış. Özellikle de bunda kadınlar çok çalışmışlar. İpek çekiminden sonra biraz önce dediğim devdahlar ipeğin bükümünü gerçekleştiriyorlar. İpek bükümünden sonra da çözgü hazırlama aşaması var. Onun da ustaları var. ve sonra dokumacılar var.
0: Evet.
1: Dokumacılardan sonra da tezgahtan çıkıp boyama işlemi var ve bitim işlemleri
0: Evet,
1: var.
0: her aşama
1: Evet, her
0: farklı bir
1: aşamanın mesleği
0: ustayla.
1: farklı.
0: Evet. Peki ip oldu ipek. Ardından tezgah başına geçiliyor. Biraz da tezgah aşamasında ipeği anlatabilir misiniz bize?
1: Evet, tezgaha çözgü geçirildikten sonra istenilen kumaş tipine göre tezgah tipi de belirleniyor tabii ki. Basit tezgahlarda basit dokumalar, mesela canfes denen, daha çok astar ya da işte kadın iç giyiminde veya entarisinde kullanılan kumaşlar var. Bunlar çok ince kumaşlar, basit tezgahlarda dokunuyor, desensiz kumaşlar. Bir de çok desenli kumaşlar var ki bunlar bugün jakarlı diye adlandırdığımız, eskiden kara tezgah denen karmaşık sisteme sahip tezgahlarda dokunuyorlar.
0: Boyama aşamasından da söz edebilir misiniz? Boyama aşamasında hangi incelikler söz konusu?
1: Evet, önceki dönemlerde, Osmanlı'nın son dönemlerine kadar, 19. yüzyılda biliyorsunuz sentetik boyalar ortaya çıktı. O zamana kadar tabii ki doğal boyalar gene kullanılıyordu. Doğal boyalarda kök boya olsun, işte diğer çivit boya, cehri gibi maddeler kullanılıyordu usta boyacılar tarafından. Bunlar birbirlerine karıştırılarak da çok renkler elde edilebiliyordu. Bazen kumaş yapıldıktan sonra, bazen de iplik olarak çile haline gelmiş iplikler kazanda tekrar pişirilerek, o hani çekerkenki serizin maddesinin ötesinde gene ipekte kalan serizin maddesi oluyor. O boyanın emilmesini engelliyor. Dolayısıyla onu tekrar pişirip boyayı rahat emen, kaliteli bir boya yapmayı sağlayan bir işlemden geçerek tekrar boyaya geçiliyor ve bu ipeği daha homojen, doğru bir boyama sağlıyor.
0: Bu değerli lifin Türkler için önemli tarihsel süreç içerisinde de konuşalım istiyorum hocam. Türkler bu değerli malzeme ile ilk ne zaman karşılaşıyor?
1: Evet, Türkler bir Hun beyinin Çin prensesiyle evlenmesiyle karşılaşıyorlar bir rivayete göre. Tarihte böyle biliniyor. Çin prensesi Hun Bey ile evlenirken yanında saçına gizleyerek tohumlar getiriyor. Böcek tohumları, ipek böceği tohumları. Bu tohumlardan tabii kendisi de bildiği için nasıl yetiştirileceğini, Türklerin ipekle tanışmasını sağlıyor ve Türkler ipek üretmeye başlıyorlar. Daha sonra da ipek ticareti başlıyor. Şu da var ki Türklerin ipek kıyafetlerinin adları bizim için çok önemli bir kaynak olan Divan-ı Lügat-ı Türk'te çok fazla ipek terminolojisi var ve burada ipek yipek olarak geçiyor. Yani bu da bizim bu ipeği asırlar boyunca bildiğimizi ve kullandığımızı gösteriyor. Ayrıca İpek yolu var. İpek yolu Çin'den başlıyor. Bizim Doğu Türkistan dediğimiz Fergana Vadisi'nden geçiyor. Sonra Orta Asya'da ikiye bölünüyor Maveraünnehir'den. Bir kol Arabistan'ın kuzeyinden, yani bugünkü Suriye topraklarından, Hatay yolundan Anadolu'ya geliyor. Bir kol da Hazar'ın kuzeyinden ve Kuzeydoğu Anadolu'dan, Erzurum tarafından Anadolu'ya giriyor. Ve bu iki yol Anadolu'nun içinde devam ediyor. Mesela Ankara'da birleşiyor bu iki yol. Ankara bu anlamda da önemli bir yer. Beypazarı burada çok önemli. Orada birleşiyor ve dikkat ederseniz Ankara'dan Bursa'ya kadar Hanlı, mesela Nallıhan, Çayırhan gibi yerler vardır, isimler.
0: Yerleşim yerinin adı olmuş
1: Yerleşim
0: değil mi?
1: yerinin adı olmuş. Aynı şekilde bu İpek yolu ticaretinin de Bursa merkezi olmuş. Bursa fethedildikten sonra orada İpek yolu nihayet buluyor ve Avrupa ile orada bir karşılaşma söz konusu.
0: İpek yolu boyunca Türklerin hakimiyeti de bu üretimi doğrudan etkilemiş tabii ki değil mi?
1: Hem üretimi etkilemiş, hem Türklerin siyasi hayatını etkilemiş. Birçok savaşlar bu nedenle çıkmış. İran'dan da geçtiği için, bugünkü adı İran, eski adı tabii ki işte Safeviler, Akkoyunlar, Karakoyunlar. O dönemlerde Osmanlı'yla aralarında İpek yolunu kontrol etmek için, vergileri alabilmek için birçok savaşlar da çıktığı tarih kitaplarından okuyoruz. Dolayısıyla İpek Yolu hem Türklerin hakimiyetinde hem de Türkler bunun zenginliğinin farkında oldukları için kendi devletlerini bunun geliriyle zenginleştirip daha da hakimiyetlerini artırma yolunda ipeği kullanıyorlar. İpeğin farkındalar. Hem üretiyorlar hem ticaretini yapıyorlar.
0: Anadolu'ya gelelim hocam. Anadolu'ya geldiğimizde Selçuklularla birlikte ipek dokumacılığına verilen önemin de arttığını görüyoruz, değil mi?
1: Evet, Türkler Anadolu'ya gelirken Orta Asya'dan ipek bilgisine sahip olarak Anadolu'ya geliyorlar. İpeği Anadolu'da da devam ettiriyorlar. Selçuklular aslında ipek kumaşları çok güzel desenlerle, yani o dönemin simgesi olan, mesela Selçuklu simgesi çift başlı kartal, biliyorsunuz. Çift başlı kartalın yer aldığı kumaş var bugün Avrupa müzelerinde. Aynı şekilde aslan figürlerinin yer aldığı ipek kumaşlar var. O dönemden kalma Selçuklu kumaşları, ki bunlar tabii ki Avrupalı elçilere verilen hediyelerle oralara gitmiş. Dolayısıyla Selçuklu döneminde de dokumacılığı biz çok ileri derecede biliyoruz. İpek dokumacılığını da yapıyoruz.
0: Ama asıl büyük sıçrama Osmanlı döneminde oluyor sanırım, değil mi?
1: Osmanlı döneminde de Bursa'yı fetihle başlıyor.
0: Hı hı.
1: Bizans'ın ipek üretimi var aslında Selçuklu varken.
0: Hı hı.
1: Hatta Mora Yarımadası'nın adı Morea, dutluk demek aslında.
0: Hı hı.
1: Oradan geliyor. Yani ipek üretimi Bizans'ta da var. Dolayısıyla Bursa'da o dönemde de birazcık başlama olayı var, ama 15. yüzyılda, yani 1400'lerde ipek üretimi Bursa'da Osmanlı ile başlıyor.
0: Bursa hem Osmanlı'nın başkenti olmuş hem de ipek üretiminin aslında merkezi olmuş
1: diyebiliriz. Hem üretiminin hem ticaretinin merkezi Bursa, evet.
0: Peki Bursa'da ipek ticareti ve dokumacılık nasıl gelişiyor hocam?
1: Evet, tabii ki Bursa'da şimdi hem ipek üretimi hem ticareti olduğu için dokuma fabrikaları da kuruluyor. Dolayısıyla Bursa'da çok sayıda tezgah olduğu, 30 binlerden falan bahsediliyor bazı kayıtlarda. Osmanlı Sarayı'na da burada üretilen kumaşlar gönderiliyor. Bursa'nın bütün ekonomik girdisi ipeğe bağlı.
0: Peki Bursa'da dokunan ipek kumaşların diğerlerinden farkı ne oluyor hocam?
1: Ustalıklı dokunması, hem desenlerinin ileri derecede olması, hem kaliteli dokunması, boyalarının çok net olması. Bir de Bursa ipeğinin kalitesi burada söz konusu. Bursa ipeği 1500 metreye varan, filatür veren bir kozaya sahip. Bugün hala dünyada en iyi kalite Bursa'da üretiliyor.
0: Evet. Buradan hareketle biraz da ipek kumaş türlerimizden bahsedelim mi? Ne dersiniz?
1: Kesinlikle. Canfes'ten başladık. Çok basit bir kumaş. Ondan sonra tabii ki İpekli kumaşların biraz da gümüş ve altın tellerle birlikte bükülerek klaptan denen atkılarla zenginleştirilmesi söz konusu. Bu işlem Osmanlı biraz zenginleşmeye başladığında 16. yüzyılda başlıyor ki Osmanlı sarayına altın atkılı, mesela baştan başa sera ser deniyor. Kumaşın adı bu. Baştan
0: sera
1: başa
0: ser
1: demek.
0: Hmm.
1: Sera ser, ser baş demek, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ipeğe tamamen altın tel atkı atılıyor veya altın bükümlü ipek atkı atılıyor veya gümüş bükümlü ipek atkı atılıyor ki bunlar ayrı bir ışıltı veriyor. Yani zaten ipek parlak, bir de bu altın gümüş bir değer daha katıyor ki hatta bu giyilen kaftanlar eskidiği zaman bunların yakılarak o altınların eritilip yeniden tele dönüştürüldüğü ve yeniden kullanıldığı anlatılıyor. Bu çok önemli bir şey. Osmanlı'da hiçbir şey ziyan edilmiyor. Ayrıca bu hazine Osmanlı'nın zenginlik göstergesi ve güç göstergesi. Bu kardinallere, Avrupa krallarına gelen elçiler vasıtasıyla hediye olarak da gönderiliyor.
0: Peki o dönemde nasıl bir iktisadi güç haline geliyor ipek böcekçiliği ve ipek dokumacılığı?
1: çok ileri bir durum burada söz konusu. Hem ipek yetiştiriciliği, bütün Bursa çevresi ipek yetiştiriciliğiyle uğraşıyor. İpek yetiştiriciliğinden sonra bahsettiğimiz o 6 meslek grubu Bursa içinde yerleşmiş meslekler olarak Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiş. Bursa'da uluslararası ticaret söz konusu. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar özellikle yerleşik anlamda tüccarlar var. Bunlar kendi memleketleriyle irtibatı sağlıyorlar. Konsolosluklar açılıyor Bursa'da bu irtibatı sağlamak için. Çok ileri düzeyde bir ticaret merkezi Bursa bu dönemde. Hatta şunu da söylememiz lazım. Hala Bursa'da İpek Han, Koza Han var. Değil mi?
2: Evet.
1: Adı 16. yüzyılda bu hanlar hem kervansaraylara hem tüccarlara ev sahipliği yapıyor. Burada ipek borsaları kuruluyor. 1980'de bile ben orada öğretmenken bu ipek borsasına şahit olmuştum Kozahan'da.
2: Peki hocam, Türkler ipeği yalnızca üretmekle kalmıyorlar. Onu işliyorlar, şekillendiriyorlar. İpek daha çok nerelerde ve nasıl değerlendirilmiş?
1: Evet, ipek tabii ki öncelikle giyimde kullanılıyor. Kaftanlar yapılıyor, entariler yapılıyor. Hem erkekler giyiyor bunları hem kadınlar giyiyor. Hatta ipek erkeklerin giyebilmesi için pamukla karıştırarak helali denen kumaşlar üretiliyor. Mesela padişah kaftanları var. Padişah kaftanları kemha dediğimiz batılıların brokar dediği kumaşlardan üretiliyor ki bunların desenleri de bir hayli zengin. Bu desenler de Türk sanatının en ileri göstergesi olarak bugün karşımızda. Osmanlı'da ipek kullanımının çok önemli bir yeri de hilat giydirme. Bugün bildiğimiz adıyla cübbe giyme olarak biliniyor. Önemli mevkiye gelen ya da bir başarı gösteren kişilere Osmanlı sarayında özel yapılan ipek kumaştan üretilen cübbeler padişah tarafından hediye edilerek taltif olarak giydiriliyor. İpek kumaş çeşitliliğimiz bir hayli fazla. Giyimden sonra özellikle sarayda veya konaklarda döşemelik kumaş olarak da kullanılıyor. Özellikle mesela ipek kadifeler perde olarak, çatma yastıklar olarak, sedir örtüleri olarak kullanılıyor. Önemli bir kullanım alanı daha var ipeğin ki bu da Kabe örtüsü dokuması. Her yıl Sürre alaylarıyla bu dokunan örtüler Kabe'ye götürülüp Kabe'nin gül sularıyla yıkandıktan sonra bu Kabe örtüsü giydirilerek, Kabe kisvesi deniyor buna. Üzeri kelime-i tevhidlerle çok güzel bir siyah renkle boyanarak dokunuyor ki Osmanlı'da çok önemli bir şey. İpek halıcılık da var tabii ki. Dünyanın birçok koleksiyonerinde, müzelerde Türk ipek halıları önemli yer tutuyor. Bursa ipeğinden üretilen hereke ipek halıları özellikle tercih ediliyor çünkü kaliteli, çok önemli dünya ticaretinde.
2: 14. yüzyılda Bursa Osmanlı'nın da ipekçiliğinde başkenti demiştik sevgili dinleyenler. İşte bu geleneğin kalbinin attığı yerden, Bursa'dan bir ses kaydımız var. Şimdi bu geleneği bir ustanın dilinden dinleyelim.
3: Ben Kasım Uzuner, Kültür Bakanlığı İpekli Dokuma Sanatçısıyım. Kendi atölyemde %100 ipekli dokuma yapıyorum. 80 yaşında makinelerde bu işlemeye devam ediyorum. Bursa ipekçiliğinin gelişmesinin en büyük nedeni fetih döneminde Orhan Gazi tarafından Emirhanlı'nın yapılmasıdır. İlk bedestendir. Bu hanın yapılmasıyla beraber İpek yolu güzergahı Bursa'ya yönelmiştir. İpek ticareti gelişmiştir, teşvik edilmiştir. En büyük nedenlerinden bir tanesi de yine kalite açısından standartların konulmasıdır. 1500'lü yıllarda ipek ticaretine ve üretimine standartlar konulmuştur. Bu standartlara uymayanlar ipekçilik üretiminden, iplik bükümünden, dokunmasından ve ticaretinden men edilmiştir. Dolayısıyla bu da dünyada bir güven sağlamış ve üretimin gelişmesine büyük etken olmuştur. Bursa kozasının kaliteli olmasının en büyük nedeni iklim, bakım ve Uludağ'dan gelen suların pH derecesidir. Bunun yanında insanların deneyimi tabii bunda yine etkendir. Çok iyi bükümcü, koza çekimcisi, dokuma ve boya yapan sanatkarlar yetişmiştir. Bursa dokumaların genelde kutlusu meşhurdur, çatması meşhurdur. Kaftanlık, elbiselik zamanında çok yapılmış. Bunlar tabii oldukça ticari hale gelmiş. Ticareti oldukça dünya bazında ses getirmiştir. Aslında yine günümüzde ipekçilik ekonomik açıdan oldukça avantajlı. Katma değeri çok yüksek. Olduğu halde insanlar yine ipekçiliğe pek eğilim maalesef göstermiyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de bilgisizlikten kaynaklanıyor. Yeniden aynı kaliteyi yapamayız diye endişeden kaynaklanıyor. Tabii bu arada birçok deneyimi de kaybetmiş bulunuyoruz maalesef. İnşallah ipekçiliğimiz daha iyi şeylere layık olduğu için onları sahiplenecek insanlar olur. Biz de onlara destek vermek isteriz. Herkese saygılar, selamlar.
2: Anadolu'da bu geleneğin bir başka önemli durağı da

0: Gerçek Yılmaz Bekçilik, kardeşim Tuncay Ali. Ailece biz bu işi yapıyoruz. Babamız Hasan Usta, Yaşayan İnsan Hazretleri ödülü alan kişi. 5 kuşaktır Antakya'da, Hatay'da ipekçilik yaparız. Baba dede mesleği, babamız dedelerimizden öğrendi. Babam 7 yaşından beri bu işi benimsedi. Bu iş, ipekçilik güzel meslek. O yıllarda herkes yapardı, yapıyordu Hatay'da. Çok şükür babam ilgilendi ve bize aktardı. Babamızla beraber ipek çekmeyi öğrendik. İpek çekiyoruz, el tezgahında ipek dokuma yapıyoruz. Eskiden Hatay kozası vardı, Hatay sarısı vardı. Bu da sarı koza da Hatay'da coğrafi işaret alındı. Çok hoşumuza gitti. İnşallah onu da devam ederiz. Hatay sarısı güzeldi. Fakat ipek özellikle bir hastalık oldu diye azaldı. Fakat onu yine canlandırmaya devam etmeye çalışacağız. Şu anda beyaz kozayı çalışıyoruz. Eski tahta tezgahlarında babamızdan öğrendiğimiz gibi dokumlarımızı devam ediyoruz. Ham ipek olarak orijinal, kendi imalatımız. El dokuması 2 bez ayak, 4 bez ayak. Sadokor ipek, gömlekli kumaş, şallar. Güzel ürünler üretiyoruz. Ailece bu işi seviyoruz. İnşallah çocuklarımızı da aktarırız. Ve elimizden gelince bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Kim öğrenmek isterse de bu işi inşallah devam ettireceğiz.
1: Hatay'da bu geleneğin somut olmayan kültürel miras kapsamına alınması sizce ne anlama geliyor hocam?
2: Tabii çok önemli. Anadolu ipek tarihinin tescillenmesi anlamına geliyor. Bu anlamda Hatay'daki Hasan Büyükarşık yaşayan insan hazinemiz olarak tescillendi. Aile olarak yapıyorlar bu işi. İpeğin yetiştirilişinden çekimine her aşamasını kendileri gerçekleştiriyorlar. Ve bu somut olmayan kültürel miras olarak UNESCO tarafından tescillendi. Bu da bizim gururumuz tabii ki.
1: Bu güçlü miras ne yazık ki Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde 19. yüzyıldaki gücünü yitirmişti. Peki Cumhuriyet dönemine gelindiğinde hocam Anadolu ipekçiliğinde gelişme söz konusu mu? Ne gibi gelişmeler oldu?
2: Kesinlikle hemen Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk Bursa'daki ipekçiliğin yeniden canlandırılması için burada ipek iş fabrikasının hatta temel atma törenine kendisi de katılıyor ve ipekçiliği yeniden canlandırma çalışmaları başlıyor. Bursa'da Koza Birlik kuruluyor. Bu Koza Birliği'nin başka ipek üreten yerlerde temsilcilikleri açılıyor. Koza Birlik tohum üretiyor, kaliteli tohum. Bütün Anadolu'ya Koza Birlik'ten tohumlar gönderiliyor. Amasya'da üretiliyor, efendim Alanya'da üretiliyor, İzmir, Ödemiş'te üretiliyor. Hatta Diyarbakır'da bile üretildiği, Elazığ'da üretildiği biliniyor. Dolayısıyla burada okul da var zaten Osmanlı döneminde başlayan bir Darül Harir okulu var. Bu okulun Cumhuriyet döneminde de devamı sağlanıyor. İpek yetiştirilen yörelerden öğrenciler çağrılarak burada yetiştirilip kendi yörelerinde ipek yetiştirmeye gönderiliyor. Yani bu şekilde ipeğin devamı Anadolu'da sağlanmaya çalışılıyor ki bugün hala ipek yetiştirme devam ediyor ve kaliteli de yapılıyor. Ama miktar olarak istediğimiz miktarda değil, gönül ister ki iktisadi bir güç olarak kullanabilelim ve üretebilelim, peki, pazarlayabilelim.
1: Peki teşvikler var mı
2: teşvikler
1: hocam?
2: Teşvikler var. Hı hı. Devlet teşviki özellikle mesela Koza Birlik tohumu ücretsiz veriyor yetiştirmek isteyene. Hem devlet desteği var hem ipek üretirken hem de satın alırken. Devlet bunu satın alırken de destekliyor.
1: Son olarak şunu sormak isterim hocam size. Dünya ölçeğinde düşündüğümüzde peki ipek üretimindeki yerimiz nedir? Bu alanda yeniden güçlü bir yer edinme potansiyelimiz var mı sizce? Neler yapılabilir?
2: Evet, potansiyelimiz elbette var. İpek üretimimiz bugün istediğimiz yerde değil ki dünyaya ipek satıyorduk biz. Bugün maalesef biz dışarıdan alma durumundayız. Bir şekilde eğitimini ve çiftçimize bunun değerini ve yetiştirmenin kolaylığını anlatmalıyız. Yani ipek üretiminin artırımını sağlamalıyız.
1: Değerli katkılarınızdan dolayı hocam çok teşekkür ediyoruz size.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Miras Dokumalar'da bugün Profesör Doktor Aysen Soysal'da hocamla birlikte asırlardır zarafetin, asaletin ve ihtişamın simgesi olmuş bir kumaşın, ipeğin izini sürdük. İpek böceğinin dut yaprağıyla başlayan o sabırlı yolculuğundan, tezgahta hayat bulan ipekli dokumalara uzanan süreci konuştuk. Miras Dokumalar'ın bir sonraki bölümünde buluşmak üzere, esen kalın.

0: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysaldı. Sunan Tülin Bilen.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinlediniz. Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türk

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan, Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma devlerini ziyaret edecek. İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden Avrupa'nın en büyük savunma sanayi buluşması Saha 2026 4. gününde devam ediyor. İlk 3 günde Türk şirketleri yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuara bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Belçika Savunma Bakanı Franken'den Türk savunma sanayisine övgü. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Türk savunma sanayisinin inovasyon ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturma konularında çok ileri seviyede olduğunu belirterek, "Bu nedenle benim için bir rol model niteliğindeler," dedi. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerini hedef aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Başkent Tahran ve bazı İran şehirleriyle Keşm Adası'na hava saldırıları düzenlendi. İran ordusundan saldırılara güçlü karşılık verilecek açıklaması gelirken, ABD Başkanı Trump ateşkesin sürdüğünü söyledi. Yaşanan misilleme saldırılarını hafif tokat olarak nitelendiren Trump, İran anlaşmayı imzalamazsa onları çok daha sert vururuz, dedi. İşgalci İsrail'den ateşkese rağmen 6 belde için saldırı tehdidi geldi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 6 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelerde yeni bir tarih belli oldu. Tarafların 3. tur müzakereler için Mayıs ortasında yeniden Washington'da bir araya geleceği açıklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bugün Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulidis ile bir araya gelecek. Görüşme saat 16'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisinin ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek. Güven artırıcı önlemlerin masada olması bekleniyor. Firarilere dev operasyon, 48 suçlu Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı aralarında organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin de bulunduğu 27'si kırmızı bültenle arınan toplam 48 firarinin 11 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na başvurular bugün başladı. Öğretmen adayları başvurularını 20 Mayıs'a kadar ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. Sınav 12 Temmuz'da iki oturumda düzenlenecek. Çağın yeni tehlikesi dijital obezite. Teknolojik araçlar ve sosyal medya kanalları üzerinden gereğinden fazla içerik tüketilmesinin dijital obeziteye neden olduğu uyarısında bulunan uzmanlar, zihinsel ve fiziksel sağlığı korumak için belirli sürelerle dijital cihazlardan gönüllü olarak uzak durulması anlamına gelen dijital detoks tavsiyesinde bulundu. Ve spor, Freiburg ve Aston Villa finalde. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg'la Aston Villa finale adını yazdırdı. İki takım 20 Mayıs'ta İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 21, İstanbul 23, Üsküp 23, Lefkoşa 24, Kerkük 26, Stockholm 16, Sofya 23. Bulutlu olmak üzere Bern 21, Berlin 17, Brüksel 18, Kopenhag 12. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 17, Paris 19, Tiran 22. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 13, Bakü ve Viyana 23 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhları dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada Serpil Korkmaz ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizleri dinleyen herkesi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün mikrofonun başına çok kıymetli, bir o kadar da ihmal ettiğimizde içimizi sızlatan bir kavram olan sıla-i rahimi, yani anne, baba ve akraba ziyaretlerini konuşmak için geçtik. Zaman öyle hızlı akıyor ki bir mesajla geçiştirdiğimiz bayramlar, müsait olunca ararım deyip aylar devirdiğimiz akrabalar, en yakınımızdayken en uzağımıza düşen can bağlarımız birikiyor heybemizde. Oysa Rahim ismiyle aynı kökten gelen bu bağ sadece bir ziyaret değil, Allah'ın rahmetine tutunma çabası. Bugün bu rahmeti nasıl elde edebileceğimizi, Sıla-i Rahim'in önemini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun Mustafa Bey, teşekkür ederim.
0: Programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeliyle, Allah'ın sözleriyle başlayalım. Sizden bir Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyelim. Buyurunuz.
1: Amin inşallah.

0: صدق الله العظيم.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve bugün Sıla-i Rahim'i konuşacağız. Kıymetli hocam, Sıla-i Rahim anne, baba ve akraba ziyareti manasına geliyor. Modern çağda, ahir zamanda sanki akraba ziyaretleri, komşuluk ilişkileri çok azaldı. Allah-u Teala'nın, Peygamber Efendimiz'in Sıla-i Rahme verdiği önemi nasıl değerlendirirsiniz? Yani Sıla-i Rahim nasıl bir öneme sahip ki Cenab-ı Hak bunun üzerinde duruyor?
2: Mustafa Bey, Cenab-ı Hak öncelikle bizi yaratan Rabbimiz, kovulmuş olan şeytanın şerrinden bizi uzaklaştırıyor. Neyle? Deyin ki, Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden sana sığınırım deyin diyor. Şeytanın sağımızdan, solumuzdan, altımızdan, üstümüzden, her şekilde, her yerimizden, gözlerimizden, kulaklarımızdan, kalbimizden, bütün bir bedenimize neredeyse hitap edebilecek, bizi etkileyebilecek bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Şeytanın varlığı bizim için bir sınavdır. Allah'ı anmada, Allah'ın varlığına, birliğine, inançta, imanda, emirlerine, itaatte, ibadetlerine sımsıkı sarılmada, ihlasla, samimiyetle, Allah'ı razı kılmada bizden şeytanı kovduğumuza bir işaret olarak görüyoruz. Hemen altında Bismillahirrahmanirrahim. De ki diyor, Rahman ve Rahim olan, bağışlayan, esirgeyen Allah'ın ismiyle her işime başlıyorum. Sabah uyandığımda Bismillahirrahmanirrahim. Akşam yattığımda yine Bismillahirrahmanirrahim. Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim. Burada da Allah'ın gücünü devreye koyuyoruz. Onu sırtımıza büyük bir zırh olarak giyiyoruz. Kalbimize vesvese veren şeytandan kendimizi korumaya gayret ediyoruz. Öyle ki ibadetlerimize bile karışabilen bir şeytan bu. Tam namazdayken, bir sure okurken, Fatiha okurken bile bir anda kalbimize, gönlümüze bir takım olayları gözümüzün önüne getiriyor, aklımıza getiriyor, bizi bir anlamda namazdan edici bir yapıya büründürüyor bizi. Allah korusun hepimizi. Tabii Cenab-ı Hak, biraz önce siz de bahsettiniz, Rahim demek, merhamet sahibi, bizi esirgeyen, kötülüklerin üzerimize gelme noktasında bizim bilmediğimiz anlarda hafaza meleklerimizi devreye sokup musibetlere karşı bizi güven altında tutan Allah'ımız var.
1: Koruyup kollayan.
2: Tabii, koruyup kollayan. Şimdi Cenab-ı Hak Rahim sıfatıyla rahmete dönüşen gönlümüzü, ruhumuzu o manevi iklimden, manevi rüzgardan bizim etkilenmemizi istiyor Cenab-ı Hak. O etkileşim aynı zamanda Allah'a karşı olan bizim imanımızı, samimiyetimizi ortaya koyuyor. İhlasımızı ortaya koyuyor. Bakımından çok değerli. Şimdi Allah'ı razı kılmak sadece Amentü'deki iman ettim Allah'a, inandım Resulullah'a, kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, yeniden yaratılacağıma, Allah'ın bir olduğuna, Hazreti Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman. Peşinden İslam'ın esasları geliyor malum. İşte namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet getirmek gibi. Ama bunların yanında çok değerli hizmet alanlarımız var bizim Allah'ın kullarına karşı. Kullara karşı olan hizmetlerimizin tırnak içerisinde şöyle dememiz gerekiyor. Merhamet yapımızı geliştirmek, güzelleştirmek. Toplumda sevgimizi, muhabbetimizi, itibarımızı artırmak. Sosyal anlamda işlerimizi yaparken bulunduğumuz çevredeki insanlara el olmak gibi görevlerimiz de var.

0: bizim. Temiz el olmak ama. Gönül eli olmak, pak el olmak, temiz lisan olmak, temiz dil olmak. Bunun hemen öncesinde de kimlere diye sorulduğunda sadece bulunduğumuz toplumdan bahsederken genel manada konuşuyoruz ama aslında bize düşen görevler var. Kime karşı? Ailemize karşı görevlerimiz var. Akraba taallukatımıza karşı görevlerimiz var. Komşularımıza karşı görevlerimiz var. Doğduğumuz, büyüdüğümüz mahalleye karşı bile görevlerimiz var. O mahallede bizim kendilerine amca, teyze, hala, dayı falan diye hitap edip sevgi beslediğimiz, saygı duyduğumuz bizden daha yaşlanmış pirifani insanlara görevlerimiz var. Bunun genel adı sıla-i rahim oluyor. Babana, annene, ağabeyine, kardeşlerine, efendime söyleyeyim halana, teyzene, amcana, dayına vesaire yakın akraba taallukatına mutlak uğraman, hal hatır sorman, ihtiyaçlarını görüp imkan varsa onların ihtiyaçlarına cevap vermek sıla-i rahimdir. Sadece görmek, selamun aleyküm, aleyküm selam, nasılsınız demek yetmez. Onların dertleri varsa dertleriyle dertleşemiyorsanız, sıkıntılarıyla aynı sıkıntıyı gönlünüzde, kalbinizde, ruhunuzda duyamıyorsanız o bir sıla-i rahim değil. O turistik bir gezi anlamına gelir. Maddi bir zevk anlamına gelir. Ondan mana doğmaz. Sıla-i rahim, merhamet, sevgi, hoşgörü, saygı, muhabbet, iyilik ve daha sayamayacağımız birçok güzelliği barındıran manevi bir görev. Peki sıla-i rahmin bize kazandırdığı ne? Niçin bunu yapacağız? Biz her zaman her şeye muhtacız. İster Allame-i Cihan olalım, ister maddede en yüksek noktada zengin olalım, fakat ihtiyaç duyduğumuz Allah'tır ve onun rızasıdır. Allah'ın rızasını tahsil etmek için Cenab-ı Hak bize sebepler halk eylemiş. Bu sebeplerden bir tanesi sıla-i rahimdir. Anne babanı ziyaret et. Büyüklerini ziyaret et. Bayramda, başka zamanlarda, telefonla vesaire. Ziyaret et. Hal hatır sor, dualarını al, bereketlen. Dua çok değerli. Kimden alacağız bunu? Seni dünyaya taşıyan, 9 ay karnında besleyen, her türlü fedakarlığa göğüs geren, hasta olup sana onu hissettirmemeye gayret eden, seni yüreğinde taşıyan, kanından kan, bir anlamda Allah verdi canı çünkü. Ama bir anlamda öyle diyelim, kanından kan, canından can veren bir anne var. Ve o annenin dünyaya evladını taşımada sebep olan bir baba var. Her ikisi de senin için çok değerli. Manevi açıdan fevkalade üstün, Allah katında üstün. Çünkü o ikisi biri sebep oluyor, diğeri Allah'ın bir kulunu dünyaya taşıyacak olmasından dolayı Cenab-ı Hakk'ın zaten rızasını kazanıyor. Ve çok güzel bir son var ki o kadın için. Şayet Allah uzun ömürler versin hepsine, sağlıklı sıhhatli evlatlar dünyaya getirsinler ama şayet anne ölürse şehit oluyor. Niye? Allah'ın bir kulunu dünyaya taşıma noktasında vefat etti çünkü. Bak orada da Cenab-ı Hak adaletini, sevgisini, muhabbetini, cennetini nasıl da insan avucunun ortasına koyuyor. Kulunun avucuna koyuyor yani. Fakat biz yeterince bu nimetlerin farkında değiliz. Biz gezileri tertip ederken babadan anneden uzak yerlerde geziler yapıyoruz. Yeryüzündeki güzellikleri gezer tozarken annemizi, babamızı 10. sıraya koyuyoruz. Onlara telefonla sadece belki ulaşıyoruz ama bizatihi gidip ziyaretlerini yapmıyoruz. Diyelim ki şöyle, benim ailem Erzurum'da yaşıyor. Sıla-i rahim yapabilmem için aileme gitmem gerekiyor normalde. Tamam, bir de şöyle düşünelim. Benim ailem Ankara'da, Mamak'ta yaşıyor. Öyle diyelim. Ben de Çankaya'dayım. Benim Çankaya'dan Mamak'a gidip annem babamı ziyaret etme sıla-i rahimdir. Ya sadece Erzurum'da yaşıyorlar, Erzurum'a gideyim meselesi değil. Ama biz öyle bir hale geldik ki aynı ilçede oturup annesini babasını ziyaret etmeyen evlatlar biliyorum ben.
1: Ne yazık ki.
0: Yani Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine biz kuluz. Bizim her şeye ihtiyacımız var. Belki de benim annemin ya da babamın ya da bir kardeşimin ya da hasta bir akrabamın herhangi bir derdine ortak olursam, ona el olursam, gönül olursam, onun duasıyla ben bereketlenip başıma gelecek olan musibetleri def etmiş olacağım. Buna inanmamız gerekiyor.
1: Yani sıla-i rahim ömrü bereketlendirir mi?
0: Kesinlikle ömrü bereketlendirir. Çünkü dua alıyorsunuz. Rabbim senin ömrünü de sağlıklı uzun eylesin. Hatta
1: evet.
0: Sana da böyle ziyarete gelecek evlatlar, kardeşler, yakınlar nasip eylesin.

0: ederler.
1: Peki rızkı genişletir mi?
0: Elbette ki rızkı genişletecek. Çünkü Allah senden razı olsun evladım diyor ya. Geldin bizi ziyaret ettin, derdimizi sordun, hastalığımızla ilgilendin, ekonomik anlamda destek verdin. Allah senin rızkını bereketlendirsin de der. Yahut kısaca evladım, kardeşim, yeğenim Allah senden razı olsun dediği an o razı olsun kelimesinin içerisine her türlü insan açısından her türlü güzellik girer, her türlü nimet girer. Bolluk ve bereket sonsuz olur.
1: Kıymetli hocam, günümüzde sanki Allah razı olsun duası çok basite indirgenmeye başlandı. Yani sıradan bir duaymış gibi algılanıyor artık.
0: Evet.
1: Çünkü herkes Allah razı olsun diyor. Halbuki bundan daha yüce bir dua yok bence. Çünkü
0: Evet.
1: hayatın maksadı Allah'ın rızası değil mi?
0: Tabii.
1: Allah razıysa hiçbir şeyin kıymeti yok.
0: Allah'ın benden razı olması zaten benim maddi ve manevi hayatımın mutlu bir hayat olduğunu işaret olmuş oluyor. Bir de ben vicdanen kalben Allah'ın rızasını nasıl tahsil ettiğime nasıl inanacağım? Şöyle, bir insanın, bir akrabamın, bir yakınımın, sadece yakından bahsetmiyorum. Doğduğum sokakta, caddede bulunan diğer beni tanıyan, annemi babamı tanıyan, babamla arkadaş, yoldaş olan, annemle sırdaş olan, dost olan, kardeş olan. Hani derlerdi ya, ahiretlik bacım, ahiretlik kardeşim. Bu çok değerli biliyor musunuz? Yani ben seni dünyada sevdim kardeşim. Seni Cenab-ı Hak ahirette de benimle buluştursun. O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulullah siz böyle buyuruyorsunuz ama acaba hakikaten orada buluşulacak mı yani bu birbirini sevenler? Ne buyurdu? El mer'u ma'a men habbe. Kişi dünyada kimi Allah için seviyorsa, nefsi için değil ama, aldatmak, kandırmak, dolandırmak, işte iki yüzlü, riyakar sevgilerden bahsetmiyoruz. Tamamen Allah için seven, Allah için dostluğunu ortaya koyan, Allah için koşan, Allah için hemdert olan insanlar için konuşuyoruz. El mer'u ma'a men habbe, kişi dünyada kimi seviyorsa ahirette onunla beraber olacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. E şimdi ne diyor? Ahiretlik kardeşim, ahiretlik bacım, benim anam babam, özellikle babam askerlik arkadaşlarını ziyaret ediyordu. Ben bizatihi yanında gitmiştim. Ta 1970'li yıllar diye söyleyeyim. Beraber gitmiştik yani. Nerede? İstanbul'da bir asker arkadaşını ziyaret ettik. Bilecik'te bir arkadaşını ziyaret ettik. Eskişehir'de bir arkadaşını ziyaret ettik. Asker arkadaşı bunlar. 3,5 sene yakın askerlik yapmışlar. Aynı karavanadan yemişler, birlikte secde yapmışlar, aynı silahı taşımışlar, aynı nöbeti tutmuşlar. Hiç birbirleriyle darılmamışlar. Babam karar aldı, 45 gün bu bölgelerde gezdik ve babamın dostlarını, arkadaşlarını ziyaret ettik. Ve o insanlar da bize öyle kapılar açtılar ki, otelde kalmayı isterken onlar bize yuvalarını açtılar, evlerini açtılar. Ve bize öyle sofralar kuruldu ki, ben hayatımda öyle sofra görmemiştim o dönem. Bugün var elhamdülillah. Benim evime gelen benim misafirim Allah'ın misafiridir. Dolayısıyla benim ona ikramda bulunmam benim rızkımı artıracaktır bir, maddi anlamda söylüyorum. Manevi anlamda da sağlığımı artıracaktır. Çünkü dua alacağım, bereketleneceğim. Bu büyük bir sıla-i rahim. Hem ziyaret eden hem ziyaret edilen ikisi de Allah'ın rızasına talipti çünkü. Eğer buradan kazançlı çıkmak istiyorsak misafir de misafirini evine Allah için konuk eden, ev sahibi de Allah için ikram edecek, Allah için yüzü gülecek, Allah için hoşgörülü olacak. Sadece anne baba değil, dost, arkadaş, kardeş birbirine gidip gelme sıla-i rahimdir. Gönül almaktır, dua almaktır, bereketlenmektir. Belki size bir ihtiyacını söyleyecek, belki de siz o ihtiyacını anlatırken sizin ona ihtiyacınız olan ondan bir şey isteyeceksiniz. O belli olmaz ki. Sevgi denilen şey riyakârâne sevgi olmaz. Muhabbet riyakarca muhabbet olmaz. Orada Allah'ın rızasını bırakın, Allah'ın azabı vardır. Kulu kandırıyorsunuz çünkü. Ağzınızla, dişlerinizle gülmenizi ortaya koyabiliyorsunuz. Ama gözlerinizin arkasındaki asıl perdede şu var: ben seni sevmiyorum. Normalde seni sevmiyorum ama bir
1: Evet.
0: şekilde geldim. Buradan rıza doğar mı?
1: Evet.
0: Doğmaz. Buradan sıla-i rahim doğar mı? Doğmaz. Buradan hangi bereket gelecek senin evine ya da sana? Hangi rızıktan, hangi ahlakla sen Allah'tan rızık isteyeceksin? Sen bir misafirini evinde doğru düzgün misafir edememişsin. Bir çaresizlik vardır, bir şey vardır, bir hastalık vardır, evde bir hakikaten ciddi anlamda bir rahatsızlık vardır. Adam sizi misafir etmek istiyordur, yedirmek, içirmek, gönlünüzü almak istiyordur. Fakat maddesi ve manası o an buna müsait değildir.
1: Evet.
0: Ama misafir de gözü açık olacak, kalbi açık olacak. O ahvali görecek, gördüğü

0: Yani kalp gözü açık olacak.
1: Evet.
0: Gözü açık olacak. Yani adamın sıkıntısı var. Evde hasta var. Adam hastasıyla mı ilgilenecek, seninle mi ilgilenecek? Sen misafir geldin, baktın iki tane oda var. Yani üçüncüsü yok. Yani sen burada imkanların nispetinde kendini değerlendireceksin. Orada sen misafir kalamazsın. Misafir de kendini bilecek.
1: Evet.
0: Adamın her türlü imkanı var. Evi var, odası var. Çünkü mahremiyet diye bir şey var. Değil mi? İslam'da mahremiyet.
1: Elbette.
0: Misafir bunun dikkate alacak. Yani o mahremiyeti bozmayacaksın. Kafana göre mahremiyet kuralı uygulamayacaksın. İslam'a göre, Kur'an'ın vaaz ettiğine göre, Resulullah'ın gösterdiği yola göre. Dolayısıyla hani kişi kendini bilmektir. Önce kendini bileceksin. Kendini bildin mi zaten karşıdakinin durumunu zaten görürsün. Onun zaten misafirperverliğin farkındasındır. Sen buna rağmen oradaki acının içerisinde kahkaha atamazsın, gülemezsin, neşelenemezsin. O zaman ev sahibinden müsaade isteyip kalkıp başka bir yerde kendine bir ikamet bulman gerekir. Bunlar çok değerli, çok değerli.
1: Evet, kıymetli hocam isterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve bugün Sıla-i Rahim'i yani anne baba ve akraba ziyaretlerinin önemini konuşuyoruz. Kıymetli hocam, yıllar önce bir hoca efendiden dinlemiştim. Annesi vefat etmiş. Vefat ettiğinde annesinin o mübarek bedenini kendi kabre indirmiş ve başında şöyle dua etmiş. Ya Rabbi, annem anne babasına, akrabalarına çok iyi davrandı. Komşularına çok iyi davrandı. Ne zaman bir akrabası gelse, komşusu gelse, onlara izzeti ikramda bulundu. Gönüllerini hoş etti. Güzel uğurladı, onları memnun etti. Ya Rabbi, ben de şimdi annemi sana gönderiyorum. Onu hoş karşıla, onu memnun et. Bu benim hafızamda yer etti.
1: Çok güzel. Program sonlanmadan bir hikayet meali vermek istiyorum.
0: Buyurunuz.
1: Cenab-ı Hak Teala tarafından bize gönderilen. Nisa suresi 1. ayette okumuştum zaten ilk ayet olarak. Ey insanlar diyor. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının. Çünkü Allah sizin üzerinize gözetleyicidir diyor. Nahl suresi, şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara, akrabaya yardım etmeyi, bakmayı emreder diyor. Ra'd suresinde onlar yani akıllı kimseler Allah'ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler, sıla-i rahim yaparlar, Rablerine saygı duyarlar ve kötü hesaptan da onlar korkarlar. Diğer yine Ra'd suresi 25. ayette Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar yani ahitlerinde durmayanlar, Allah'ın bağlanmasını emrettiği bağları koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, İşte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır diyor. Burada çok değerli bir Cenab-ı Hak bize bir yol gösteriyor. Diyor ki, ben diyor akrabaları birbirine bağladım. Anneyi babayla, anneyi babayı evlatlarla, evlatları birbiriyle evlenen, izdivaç eden gençlerle ve ailelerle. Bakar mısın? Hısım diyoruz ya, akraba, hısım. Akraba bizde şu, anne, baba, amca, kardeş, teyze, hala, hısım da erkek çocuğunuzu evlendirdiğiniz bir kız çocuğu, bir ailenin çocuğu yahut bir kız çocuğunu verdiniz, başka bir damat aldınız, o aile hısmınız oluyor haliyle. Bu da bir bağlantı kuruyor Cenab-ı Hak nikah yoluyla. Bu bağlantı da dahil onlara diyor iyilikle muamele edin, onlara verdiğiniz sözü kesinlikle yerine getirin, ahitlerinizi bozmayın, benim kurduğum bağları sakın koparmayın diyor. Yani bu bağı koparmayın. Amca, yeğenler birbirini tanımıyor şu anda. İki kardeşin çocukları, kuzen diyorlar ya, biz ona kuzen demiyoruz, amca çocukları diyoruz. Dolayısıyla amca çocukları birbirini tanımıyorlar. Selamlaşma bile yapmıyorlar. Ziyarete gelmek mümkün değil. Ve bırakmışlar, bağlar koparılmış. Bağ koparınca Allah'ın hoşuna gidiyor mu? Gitmiyor. Bu sıla-i rahimlikten çıktı mı? Çıktı. Buradaki sıla-i rahim gidip hani de arz etmeye çalıştım, gidip bağları, bahçeleri, sebzeleri, meyveleri, gül bahçelerini ya da denizleri, işte şuyu buyu dağları, tepeleri gezmek değil ki ormanları. Gezdim, tozdum, bu sıla-i rahim. Yok öyle bir sıla-i rahim. Ha sadece şu olur, Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Bize bu dağları bu şekilde halk eylemişsin. Hepsi senin Allah'ım. Ben her nere baksam senin gücünü, kuvvetini, azametini, güzelliğini görüyorum. O anlamda Allah ile bir bağ kurmuş oluyorsun, manevi bir sıla-i rahim yapmış oluyorsun. Cenab-ı Hak'la aran da bir bağ kuruyorsun çünkü. Ama sen Allah'ın rızasını tahsil etmede eğer sen akrabandan uzaksan, kardeşlerinden uzaksan, hısımlarından uzaksan, selamın yoksa, sabahın yoksa, birisinin cenazesine bilerek kasten gitmiyorsan, taziye yapmıyorsan, bir Fatiha okumuyorsan, kardeşim bak ben buradayım, bir ihtiyacınız olursa yanınızdayım dercesine oraya uğramıyorsan, senden ne amca çocuğu olur, ne kardeş çocuğu olur, ne yenge olur, ne hala, ne teyze, ne bibi, ne vesaire. Olmayacağı için Allah'ın bizim aramızdaki o bağını ne yapıyorsun? Sen koparıyorsun. O bağ kopardığından dolayı sana diyor ki geleceksin ahirete, asıl yurdun cehennem olacak diyor. Bize de bunu söylüyor Cenab-ı Hak. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Akrabalık bağlarını koparmak Allah'ın rahmetinden uzaklaşmaya sebep olan büyük bir günahtır diyor. Nasıl hesap vereceğiz ya? Mahşerde biz yüz yüze bakacağız. Sen benden kaçacaksın, ben de senden. Niye? Niye kaçaydım ki? Niye kaçacağım ben yani senden? Çünkü dünyada ben gerçek hakikati örttüğüm için, senin sıkıntılarını görmemezlikten geldiğim için, kardeşliğinin o manevi hissiyatını almadığım için o gün senin yüzüne bakamayacağım. Hakikat orada. Bugün riyakarlık yaparım, yalan söylerim, işim vardı, işte maalesef gelemedim, işte şöyle oldu da belki kandırabilirsin insanları. Ama sen ahirette her yaptığın karşısına çıkacağı için hakkını yediğin, bir defa selam verip halini hatırını sormadığın insan senden uzaklaşacak. Hatta belki o cennete giderken sen cehenneme doğru yol aldığında belki de ondan yardım dileyeceksin ama kimse sana el uzatamayacak.
0: Evet, kıymetli hocam, ortada hiçbir sebep yokken ilişiği kesmek caiz değil, normal değil. Fakat bazı kişilerin zararı dokunabiliyor. Aynı zamanda o aile saadetini, aile huzurunu engelleyebiliyor. Onlara karşı nasıl davranmalıyız?
1: Ya, tabii şöyle yani, ama emin olmak lazım. Orada deminki misafir ev sahibi konusuna girmiştik ya. Yani ben diyelim ki misafirim, siz ev sahibisiniz. Ya bu adam benim evime geldiği zaman ben bundan hoşnutum. Mahremim de hoşnut. Ailem de hoşnut. Benim buna güvenim tam. Bu bize yanlışlık yapmaz. Bize ahlaksızlık yapmaz. Bu herhangi bir yanlış gözle bakmaz. Bunun eli doğrudur, hırsızlık yapmaz. Çünkü evin içerisinde her şey vardır. Çalabileceğiniz, götürebileceğiniz. Dolayısıyla siz emin olacaksınız önce benden. Benden emin olmadan zaten siz sıla-i rahim yapmama müsaade edemezsiniz. Ama emin değilsiniz, bilmiyorsunuz. Tamam, akrabam, amcamın çocuğu, yengemin çocuğu falan, teyzemin çocuğu ama ahlaki yapısını bilmiyorum. Ne bileyim, işini gücünü bilmiyorum. Ne yapıyor, ne ediyor. E tabii ki adam bir şekilde gelmiş ya. Otele gidecek, belki parası yok. Sen kapını aç, yuvanı aç. Ona ikramda bulun, izzette bulun. O sana 70 türlü sevabıyla, aynı zamanda bire 70 anlamda rızkıyla zaten sana geri dönecek. Hiç sıkıntı yok. Ama emin olmadığınız kişiyi de evinize almayacaksınız. Ya yine de siz iyilikle meşgul olun. E nasıl yapacağız hocam? Ya imkanın vardı senin az çok. 5.000 liralık bir otelde değil de 1.000 liralık bir otelde sen bunu bu gece misafir eyle. Yani oradan da sevabı kazan. Bak ayet-i kerime de zaten öyle diyor. Diyor ki, akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz diyor. Akrabayı koruyup gözeten kişi kendisiyle alakayı kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir diyor. Tamam, ben senden geldim, bir şey istedim. Sen de var olduğu halde yok dedin. Günler geçti, aylar geçti. Duydum bir yerlerden senin çok büyük bir sıkıntın var. Benim de senin o sıkıntını ortadan kaldıracak durumum var. İmkanlarım var. Bir şekilde seninle görüşüp sağa sola ifşa etmeden, çünkü rızkın sana geri dönüşü, rızık üzerinden sağlığın sana geri dönüşü, maddi ve manevi rızık diyoruz buna. Sadece rızık yemek, içmek, su değil. Yani manevi rızıklar, sağlık, sıhhat, afiyet, her şey. Sana geri dönebilmesi için ifşa etmeden, riyakarlığa bulaşmadan, üstü örtülü o zatın işini görürsen, iyilik yaparsan Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış oluyorsun. Bu en büyük sıla-i rahim zaten. Bir hasta kardeşim var değil mi? Duydun. Vaktiyle aranızda muhabbetsizlik oluşmuş. Eğer sen gururunu ayaklar altına alıp, vaktiyle o bana şöyle yapmıştı, böyle demişti, ben ardından falan filan. Eğer namusuna dokunmamışsa, onu da söyleyeyim. Namusuna dokunmamışsa, efendime söyleyeyim, hırsızlık yapma, seni zora sokacak büyük bir hırsızlık içinde olmamışsa, senin itibarını sarsacak çeşitli yerlerde iftira nebinden bir takım çalışmalar yapmadıysa ve o adam hastaneye düşmüşse, hastaysa, git ziyaretini yap. Git ziyaretini yap. Hatta öyle bile olsa, bak öyle bile olsa, yine sen git ona. O seni gördüğü zaman zaten yaptığı hataların farkındadır. Belki de şöyle diyecek. Ya belki de ben dünyadan birkaç dakika sonra göçebilirim. Ahmet Bey, Mustafa Bey, Abdülkadir Bey falan. Ne olur bana hakkını helal et ya. Ne olur. Bak ola ki senin de bir hataların olabilir. Birileri de sana haklarını helal ederler. Bu da bir sıla-i rahim.
0: Evet.
1: Asıl iş gönül kazanmak. Çünkü gönlüne giren en büyük, en yüce varlık kim? Allah. Allah'ın var olduğu bir mekana sen de girmiş oluyorsun. Allah'la bağ içinde bağ kuruyorsun. O bağdan güller, güzellikler üretiyor.

0: yapıyorsun? Niye Allah seni korumasın, kollamasın? Çünkü farkındaysanız tasavvufi dünyanın gönül dilinden normal fiziki dile ulaşan sözlerinin altındaki en büyük merkez gönül merkezidir. Sen gönlünle eğer sırayı rahim yapabilirsen ne mutlu sana.
1: Kıymetli hocam, programımızın sonuna geldik. İnşallah bugünkü programımız anne babayla ilişkilerimiz, akraba ile ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmeye vesile olur. Çünkü ahir zamanda bu ilişkiler çok zayıfladı. Siz de ifade ettiniz. Anne babaya hürmet azaldı. Akrabalık ilişkileri çok zayıfladı. Gelip gitmeler bayramlarda dahi neredeyse yok denecek kadar azaldı. Artık bayramlarda bir tatil vesilesi olarak görülmeye başlandı. İnşallah bugün bunun üzerinde biraz kafa yorarız.
0: Biz güya akıllı insanlarız değil mi? Biz hep kazanmak isteriz değil mi? Kazanmak derken insanın aklına kazanayım araba alayım, kazanayım ev alayım, kazanayım işte arazi alayım, kazanayım şuna bineyim, kazanayım şuraya gideyim.
1: Evet.
0: Vallahi değil.
1: Dünyalık yatırımlar.
0: Bunlar hepsi kazanç değil. Bunlar senin sırtında bir yük.
1: Evet.
0: Sen gönül kazanabiliyor musun? Gittiğin her mecliste ayağa kalkıp sana hürmet edecek bir potaya kendini taşıdın mı taşımadın mı, ona bak.
1: İşte esas kazanç budur. Allah razı olsun kıymetli hocam. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
0: İnşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla Sıla-i Rahim'i, yani anne baba ve akrabaya hürmeti ve ziyaretini konuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta bir başka konuda tekrar buluşmak dileğiyle. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Serpil Korkmaz sesimizi sizlere iletti. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Lale ve Gül.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma devlerini ziyaret edecek. İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden Avrupa'nın en büyük savunma sanayi buluşması Saha 2026 dördüncü gününde devam ediyor. İlk üç gününde Türk şirketleri yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuara bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Belçika Savunma Bakanı Franken'den Türk savunma sanayisine övgü. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Türk savunma sanayisinin

inovasyon ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturma konularında çok ileri seviyede olduğunu belirterek, bu nedenle benim için bir rol model niteliğindedir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Türkiye'nin COP31'e giden yolu dirençli şehirler panelinde konuştu. 6 Şubat depremlerinin ardından başlayan asrın inşasını anlattı, 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de katıldığı panelde konutların enerji verimliliğine uygun inşa edildiği vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin küresel katılım finans sektöründe ilk 10'da yer aldığını belirterek, ülkemizin potansiyeli çok daha yüksek, dedi. Enflasyonda orta vadeli öngörüler için gözler gelecek haftaya çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 14 Mayıs'ta yılın ikinci enflasyon raporunu İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulidis ile bir araya gelecek. Görüşme saat 16'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki konutuna gerçekleşecek. Güven artırıcı önlemlerin masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası yeniden açılıyor. Türkiye-Irak seferleri Erbil uçuşları ile birlikte bugün başladı. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. Amerika Birleşik Devletleri İran tankerini hedef aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerine saldırdı. Başkent Tahran ve bazı İran şehirleriyle Keşm adasına hava saldırıları düzenlendi. İran ordusundan saldırılara güçlü karşılık verilecek açıklaması gelirken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ateşkesin sürdüğünü söyledi. Yaşanan misilleme saldırılarını hafif tokat olarak nitelendiren Trump, İran anlaşmayı imzalamazsa onları çok daha sert vururuz, dedi. İsrail ile Lübnan arasında Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelerde yeni tarih belli oldu. Tarafların 3. tur müzakereler için Mayıs ortasında yeniden Washington'da bir araya geleceği açıklandı. Rusya ile Ukrayna arasında geçici ateşkes yürürlüğe girmesine karşın çatışmalar sürüyor. İki taraf birbirini ateşkese uymamakla suçluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus güçlerinin gece boyunca Ukrayna mevzilerine saldırılarda bulunduğunu açıkladı. Zelenski, Rusya'nın cephede sembolik de olsa bir ateşkes girişiminde bulunmadığını belirtti. Rusya ise Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Kerm bölgesindeki sanayi tesislerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Ve spor, Freiburg ve Aston Villa finalde. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg ve Aston Villa finale adını yazdırdı. İki takım 20 Mayıs'ta İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 15, İstanbul 17, Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Berne 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mina Taman ve sesimizi sizlere ulaştırıyoruz.

0: araştıran teknik ekipte Can Berk Satır'la beraber yeniden merhaba diyoruz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek de elbette dinleyebilirsiniz. Bugün yine Anadolu'nun bambaşka bir şehrinde bambaşka bir hikayeye misafir olup Anadolu'yu mayalayacağız. Bugünün konuğu sevgili İlhan Koçulu. O aslında bir düşünce insanı, bir hikaye anlatıcı ama en önemlisi de o bir kader değiştirici ve dönüştürücüsü. Niye? Çünkü Kars'ın makus talihi, son belki 30-40 yıllık makus talihini değiştirip gerçek anlamda peyniri mayalayarak orada yaşayanlara, belki çok Irak'takilere yeni bir hayat, yeni bir hikaye hediye etmiş oldu. Evet, sevgili İlhan Koçulu, programımıza hoş geldiniz.
1: Efendim, hoş duydum, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum dinleyici kardeşlerimize.
0: İlhan Hocam, biz Tapduk Emre diyor ki Anadolu bu kadar hızlı ve sağlıklı bir şekilde Türkleşmesini sağlayan unsur Türklerin Orta Asya'dan yanlarında getirdikleri Maya kelamı, yani Türklüğün özünde olan diyor bütün düşünceler, duygular, davranışlardır. Şimdi Kars'ta sizin hikayenizde aslında başka bir unsur daha var. Bir başka göç hikayesi, belki bir miktar bir travma, Malakanlar dediğimiz başka bir hikaye var. Bize biraz bu hikayeyi anlatarak Kars'ta hayat nasıl mayalandı, bugüne nasıl gelindiği anlatıp sonradan Kaşar hikayesine dönüş yapacağım efendim. Buyurun.
1: Kars, çok iyi biliyorsunuz ki Asya'nın Anadolu'ya açılan Nizamiye kapısıdır. Göçlerden söz ettin. Tarih boyu göçler ya Karadeniz'in üstünden Avrupa'ya gitmiş ya Asya'dan, Afrika'dan gelenler, Asya, Asya'dan Kars, Kars'tan Anadolu, Anadolu'dan Avrupa. Şimdi bu anlamda bu toplulukların, göç eden toplulukların gelip geçtiği Nizamiye kapısından gelip geçtikçe her geçen buraya sürtünür gibi bir parçasını bırakmış. Ne parçasını? Kültürel parçasını bırakmış. İnsan kaynaklarını bırakmış. Ve bu Kars'ın hem biyolojik çeşitlilik olarak hem kültürel çeşitlilik olarak hem üretimdeki zenginliği olarak büyük bir zenginliğe dönüşmüş. Kars'ta 1911 nüfus sayımında, Rus kayıtlarında var bu, 17 farklı kültürden insan yaşıyor. Farklı etnik yapıdan insan yaşıyor. Çok ilginçtir. Bugün de onların izlerinin birçoğu sürmekte Kars'ta. Ve bu belki bugün 11'dir. Tümü kendi içinde harmanlanmış, kültürel bir dayanışma içerisinde bir zenginliğe dönüşmüş yapısıyla devam ediyor. Onun için Kars'ta 1777 çeşit bitki, tür, 32 çeşit peynir, çok ünlü balımız ve bunlara bağlı olarak da diğer tarımsal ürün üretimle ürettiğimiz ürünlerimiz var. Kars bir cennet. Kars Türkiye'de değil, dünyada belki de hayvancılığın en uygun koşullarda yapıldığı, en düşük maliyetlerde yapıldığı, gıda olarak besin değerleri olan gıdaların üretildiği, üretilen ürünlerin pazara yönelik katma değerli ürüne dönüştürüldüğü bir şehirdir.
0: İlhan Hocam, bir şey soracağım. O pazar kısmına ve Kaşar'ın hikayesine mutlaka geleceğiz ama Kars'ta özellikle de bu Kaşar kültürünü, Kars Kaşar'ı yapma kültürüne haiz olan asıl kültür Malakan mı? Veya Malakanlar kimlerdir? Onlar nasıl bir kültüre sahiptirler? Türklüğün mayası içerisinde nasıl bir yerleri vardır? Biraz oradan bahsedelim mi?
1: Şimdi dün Malakanlardan, Amerika'dan, Avustralya'dan, Kars'tan gidip oralarda yaşamış Malakanlar misafirimdi. Oradan gelmişlerdi. Onlarla da hemfikir olduk bu konuda. Şimdi Malakanlar biliyorsunuz bir Hristiyan topluluk. Rus kökenliler bunlar, Rusça konuşuyorlar. Fakat bunlar isimleri Malakani, süt içenler anlamına geliyor Rusça. O pehriz günlerinde süt içtikleri için bunları ayırıyorlar. Şimdi Hazreti İsa çarmıha gerildiğinde, çarmıha çakıldığında Paulus'un elindeki kılıç yere düşer. Bunlar da Allah-u Teala bize emir etti.

0: Bundan sonra elinize silahı almayın. Ruhban grubu da kabul etmiyorlar. Bizimle Tanrı'nın arasında niye ruhban grup giriyor diyorlar. İlk dönem bunları Dinyaper bölgesine sürgün ediyorlar. Hristiyan topluluğun içinde oldukları için bunlar orada çoğalmaya başlıyorlar. Dohaborlar diye bir topluluk var. Mesela o Dinyaper bölgesinde bunlara katılanlar. Savaşa gitmeyi reddedenler, kiliseye gitmeyi ruhban grubu reddedenler. Çoğaldıklarını görünce çar bunları Kars'ta 1876'da biliyorsunuz Balkan savaşlarından sonra Ruslara 45 yıllığına savaş tazminatı olarak verildi. 36 bin tane Malakanı Kars'a sürgün ediyorlar. Müslüman toplulukların içine gelsinler. Burada hem yaşamları zorlaşır Kafkasya'da. Biz bunlara silah da veririz. Ellerine silah da almış olurlar zora dayandıkları için. Yani zor çevren baskısına karşısında silah da almış, silahlanmış da olurlar diyorlar. Bu düşünceyle bunlar Kars'a göç ettiriyorlar. Bunlar Kars'a geldikten sonra burada böyle küçük bir anılarını anlatayım. 11 Kasım günü 1907 11 Kasım günü silahları devletin onlara dağıttıkları silahları yakıyorlar topluca. 5 bölgede bir tanesi şu anda Gürcistan sınırları içerisinde, bir tanesi Azerbaycan sınırları, 3 tanesi de Kars sınırları içerisinde. Bu silahları yaktıkları için Çar hükümeti bunlara çok ciddi bir şiddet uyguluyor, baskı uyguluyor. Tam o dönem Tolstoy'un Diriliş romanını yazıyor ve Malakanlara atfederek yayınlıyor. Bunların bu gördükleri zulümü anlatan bir kısım da var o romanda. Bunun üzerine dünyadaki diğer ülkelerin dikkatini çekiyor bu durum ve bunlar buradan göç başlıyor. Oradan Avrupa, Amerika, Avustralya, dünyanın dört bir yanına dağılıyorlar. Ama 22-23 bin tanesi Kars'ta kalmıştı bunlardan. Şimdi peynirle olan ilişkilerine gelelim. Bunlar insanlar televizyonlardan izleme fırsatı bulmuşlardır. Amerika'da emişler var. Evet. O emişler gibi yaşayan bir topluluk doğayla iç içe. Kars bölgesinde değirmencilik onların işi. Tarım. Hı. Onların işi, arıcılık onların işi, en çok yaptıkları sebze, meyve üretme onların işi. Kars'a sundukları en büyük katkı bu saydığım başlıklardaki tarım bilgileri, tarım kültürleri. Peynire gelecek olursak, peynir Çar'ın, Rus hükümetinin 1850'den sonra Avrupa'daki sanayi devrimini yakalama amacıyla Avrupa'dan çiftlikler kurulması için, peynir üretiminin yapılması için ustalar ve Alman köylülerini davet ediyor. Onlar gelip burada 1850'de önce Tiflis, Azerbaycan, Ermenistan coğrafyasında, sonra da Kars Rusların eline geçtikten sonra Kars'ta başlattıkları peynir imalatı hem biz yerel bu bölgede yaşayan yerel halklar olarak hem de Malakanların aynı dönemde öğrendiğimiz bir ürün geliştirme ya da ürün çeşididir peynir dilik. Buyur.
1: Çok özür dilerim, lafınızı unutmayın ama şimdi siz dediniz ki 17 farklı kültür var. Peki bu Malakanlar oraya geldiğinde oradaki hali hazırdaki halkla nasıl kaynaşmışlar? Mayaları tutmuş mu acaba?
0: Şimdi Malakanlar savaşan değil üreten, çatışan değil uzlaşan bir topluluk. Onun için uyum süreçleri çok hızlı olmuş. Şimdi adamlarda bir üretim kültürü var. Kimseyle kavga etmiyorlar, kimseyle çatışmıyorlar, dalaşmıyorlar. Sürekli üretiyorlar. Sürekli ürettikleri için ve üretimde kullandıkları ekipmanları kendileri geliştiriyorlar. O Kars'ta bulunan diğer toplulukların dikkatini çekiyor. Tüccar grubu onlardan ürün alıp sattıkları için çok çabuk kaynaşıyorlar. Tarımda uğraşanlar yaptıklarını örnek aldıkları için çok çabuk kaynaşıyorlar. Bizdeki o dönemki çok ilkel değirmenler bunlarla birlikte bugünkü un fabrikalarının atası olan bir yöntem uygulamaları var. Elektrikli bir yöntem. Onun için herkes bunların üretimden gelen güçlerinden dolayı bunlarla hoş geçiniyorlar. Ve bunlarda hile ve yalan kesinlikle yok. Dürüst de bir topluluk. Mayalanmaya, ortaklaşmaya çok uygun bir topluluk. Fakat kapalı bir topluluk.
1: İletişimleri zor o zaman.
0: Yani iletişim günlük yaşam içerisindeki ilişkiler de çok iyi. Çok rahatsın onlarla. Fakat onların yapılarının içine girme. Mesela dışarıya kız vermiyorlar. Dışarıdan kız almıyorlar. Bu ta 1960'a kadar sürdü. 1960'tan sonra bunlar yedi göbek akrabayla evlenmiyorlar. Burada kalanların hepsi birbiriyle evlendi. Ondan sonra evlenecek kız bulamadılar. Kızların ondan sonra bizim Kars'taki kara papaklara falan kız vermeye başladılar. Onlar sünnetsiz diye, Hristiyan diye bizimkiler onlara kız vermediler.
1: Evet.
0: Son grupların göçünü tetikleyen nedenler de bunlar oldu.
1: Evet. İlhan Hocam çok özür diliyorum. Sizinle sohbet öyle keyifli ki bu tadı yarım saate sığdırmaya çalışıyorum. Şimdi tabii Atatürk de üreten köylü milletin efendisidir derken belli ki burada üretmeye de metiye düzmek de gerekiyor. Çok kıymetli. Şimdi siz biraz yakın tarihe gelmek istiyorum. Siz bölgenin kaderini mayaladınız. Neyle? İşte Malakanlardan aldığınız peynir yapma, ziraatçilikteki, çiftçilikteki know-how'la. Bunun da ama temelinde bir acı var. Ölümle mayalanan bir aslında değişim var. Biraz da bunu anlatabilir misiniz İlhan Hocam bize?
0: Hep bilinir, yani şöyle bilinir, siz de öyle biliyorsunuz, farkındayım. Biz Malakanlardan peynir öğrendik. Hayır, Malakanlarla biz İsviçrelilerden öğrendik, Almanlardan, Gravyer'i. Kaşar'ın hikayesine geleceğim. Dün 19 Mayıs'tı. Rahmetle, minnetle yine Atatürk'ü andık. Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk Kars'taki süt potansiyelini fark eder ve Kars'a Balkanlardan gelen ustaları gönderir. Kaşar Kars'a 1923'ten sonra devam eder. Başlar Kars'ta. Bu 1923'te işte ilk gönderdiği Filipeli Fehmi'dir. Sonra Halim Peten'dir. Yine Balkan göçmeni. Bu iki tane iş adamını gönderir. Bunun arkasından da onlarca usta gönderir. Yine biz ve yerel halk olarak Malakanlar o süreçte kaşarı öğreniriz. Birlikte öğreniriz. Ha şimdi niye Malakanların ismi çok geçiyor? Malakanların ellerindeki ineklerin verimleri yüksek. Onlar da pazara yönelik ürünü işleme, katma değerli işleme yetenekleri gelişkin olduğu için mesela bizim ilk Karslı yerli ustalar 36'dan sonra oluşmaya başlarken Malakanlar 1923'te başlayan sürecin 29'da ustalık alıyorlar. Gelen ustalardan kavramış oluyorlar. Şimdi burada peynirin Kars tarihinde çok önemli bir yeri var. Hem Rusların döneminde Kars'ta 17 tane gravyer atölyesi var. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde 1940'lara geldiğimizde de Kars'ta 50'nin üzerinde kaşar ve gravyer atölyesi oluşuyor. Bu Kars'taki ekonominin pazara yönelik üretimi Kars'ta mayalanma sürecini hızlandırıyor. Şimdi Kars biliyorsunuz Cenubi Kafkasya Kars Cumhuriyeti var. 1916'da kuruluyor. Birinci Bakanlar Kurulu'nu Malta'ya sürgün ediyor İngilizler. İkinciyi tutukluyor, hapishaneye atıyor. Sonra 1923'te Cumhuriyet kurulunca bu Cumhuriyet kendini feshedip Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor.

0: Bu süreçten sonra topluluklar, demin de dedim, onun üzerinde 11 civarı şey var. Farklı inanç biçimleri, farklı etnik yapılar var. Bunların mayalanmasında emin olun peynire sütü mayalar gibi toplumu, peynir toplumu da mayalanmıştır. Kendi aralarındaki ticari bağlar, o ticari bağların şeye, pazara yansıyışı toplumu burada birbirine kenetlemiştir. Ama temelinde dinlere, kültürlere ve etnik yapılara saygı yatmaktadır. Bu saygı ticari ilişkilerle diyalog sevgiye dönüşerek süreç içerisinde de şu anda Kars'ta emin olun bütün bu alt kültürler üzerinden kız alma, kız verme akrabı oluşmuş, etle tırnak haline dönmüşüz. Pazar ekonomisinde de yıllık 20 bin ton kaşar Türkiye'nin çeşitli bölgelerine üretip göndermekteyiz. Bu doğanın, bu doğadaki 1700 çeşit bitkinin bizim peynire verdiği lezzet, bizim peynire verdiği besin değerlerinden. Yaklaşık olarak 650 ton, 700 ton civarında gravyer peyniri üretmekteyiz. Kars'ta, Ardahan'da.
1: İlhan Hocam, şimdi artık yönetmenim de bana son dakikaları da böyle şey yapıyor. Yavaş yavaş artık programımızda. Şimdi sizden işittiklerimle şunu anlıyorum. O bölgede hayat demleniyor ve ustalıkla mayalanıyor. Bütün kültürler hep birlikte. Bir taraftan da ama sizin bu son dönemdeki yine oradaki öncülük ederek yeniden orada hayatı nasıl mayaladığınızı, bir kaşar üretim hedefiyle oradaki halkı nasıl yeniden mayaladığınızı, böyle 5-6 dakikamız kaldı. Bu hikayeyi de biz sizden alalım hocam hemen.
0: Şimdi Mineciğim, biliyorsunuz 1980'de başlayan bir süreçle köyler boşalmaya başladı. Büyük şehirlere teşvik edildi göç. Bu göçün teşviğiyle 80 sonrası benim köyüm mesela 1980'de 213 haneydi. 10 bin ineğimiz vardı. 26 mandıra vardı köyünde. 2000 yılında ben köyüme döndüğümde köyümde 67 hane vardı. Onun 7 tanesi de bir trafik kazasında kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Köye bir şivan girdi. Bir hüzün girdi. 60 haneye düşmüştük. Şu anda yeniden köy 103 haneye çıktı. Burada köydeki yaşamı nasıl destekler, nasıl motive ederiz? Köydeki yaşam önce ekonomik yapısı, sonra kültürel yapısı, sonra sosyalleşme, sonra ürününü pazara ulaştırma. Yani köylü gıda üreticisi demektir. Ben köylü deyince aklıma bulunduğu alanda topraktan rızkını kazanan insanların yaşadığı alan olarak görüyorum. Biz burada göçü tetikleyen nedenleri tespit ettik. Sonra o göçü tetikleyen nedenlerin içerisinde tersine çalışarak o nedenleri nasıl sıfırlarız diye bakmaya başladık. Bir kırsal turizm başlattık. İki, yerel tohumların yeniden tarlayla buluşmasını sağladık. Dışarıdan gelen tohumlar çok ciddi sıkıntılar yaratıyordu bize. İklimle uyumlu değildi. Tohumlar da canlıdır biliyorsunuz. İklimle bir arasında bir uyum olması gerekiyor. Bundan sonra kadınlar, göçü tetikleyen nedenlerden biri, kadınların her zaman bir şey endişe, gelecek endişesi vardır. Çünkü anadır onlar. Çocuklarını okutma konusunda onların kentle bağlarını güçlendiren bir yapı ve onların yaşama bakışını, aile içi karar verme süreçlerine katılımlarını sağlayacak bir çalışma süreci başlattık. Sonra bölgemizdeki bu değerleri, doğadan gelen bu değerleri turizmle pekiştirmeye başlayıp hem yurt dışından, ilk önce yurt dışının dikkatini çekti. Şimdi yurt içinden de çok yıllık 22-23 bin ziyaretçi almaktayız köyümüze. Bu çalışmalar bütünsel olarak önce Boğatepe köyünde, zavotlarda, ondan sonra Kars'ta, sonra da Türkiye'de örnek model çalışmalar olarak alınmaya başladı. Yani kalkınma diye bir kelime var, kırsal kalkınma. Ben onu şöyle diyorum.

0: Allah-u Teala'nın doğada bize bahşettiği bu değerleri kıymete dönüştürüp onu da kooperatiflerde, birliklerde, derneklerde, sivil toplum örgütleriyle toplulukla bir araya getirerek kendi iç dayanışmamızı da oluşturup bir mayalanma oluşturduk desem belki çok büyük şey demiş olmam. Çünkü geldiğimiz nokta belli.
1: Evet, geldiğimiz nokta elbette çok büyük bir yer. Peki İlhan Hocam, sizi hazır bulmuşken belki bir cümleyle, sizin çocukluğunuzda sofrada anneniz sizi neyle mayaladı?
0: Annemiz bizi gıda, herkesin emeğinin karşılığını ödeyerek aldığı bir üründür. Bu ürünün içerisinde hile, hurda, hırsızlık yaparsanız ürettiğiniz üründe kul hakkı yersiniz. Kul hakkına saygıyla mayaladı bizi. Biz de bugün ürettiğimiz ürünlerin tümünde bir kul hakkına tecavüz olmasın, kul hakkına müdahalemiz olmasın diye temiz gıda üretiyoruz. Yani özetle bizi temiz gıda üretmeyle, komşuna, dostuna, akrabana karşı saygılı olmayla üretti, mayaladı diyebilirim.
1: Evet, sizinle sohbete gerçekten doyum olmuyor. Hani hangi cümleyle başlarsak başlayalım, her yerde siz hayatı ustalıkla mayalıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sevgili İlhan Koçulu.
0: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatları verdiğiniz için Minecan. Yayınınıza başarılı, tüm ekibinize saygılar, sevgiler, hürmetler iletiyorum Kars'tan.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Kars'a selamlar, sevgilerimizi buradan iletiyoruz. Bugün programımızda sevgili İlhan Koçulu vardı. Onunla aslında hem kendi hem Kars'ın son dönemdeki değişen, dönüşen hikayesini burada dinledik hep beraber. Aslında bir kaza sonrası başlayan tersine bir kader imar etme hikayesini sevgili İlhan Koçulu'dan dinledik aslında. İlhan Koçulu Kars'ta ve hatta Türkiye'nin her yerine İlham verecek şekilde tersine göçü mayaladı. Bugün Anadolu Mayası'nda Kars'ı, Kars Kaşarı'nı sizlerle buluşturduk. Haftaya başka bir maya ile yeniden hayatı ve kültürü mayalamak üzere keyifle ve lezzetle kalın.
2: Anadolu Mayası.

Narnia Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime

0: Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları. Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinliyorsunuz.

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Güngör Dilbe'nin Kurban adlı oyunundan söz edeceğiz. Oyun Anadolu'nun köklü geleneklerini ve bu geleneklerin birey üzerindeki yıkıcı etkilerini ele alan trajedi örneğidir. Antik Yunan tragedyasıyla Türk halk kültürünü ustalıkla harmanlayan eserin olay örgüsü, kocasının ikinci bir kadınla evlenmek istemesi üzerine isyan eden Zehra karakterinin etrafında şekillenir. Zehra, ataerkil sistemin dayattığı bu durumu kabul etmez ve toplumsal normlara karşı sert bir duruş sergiler. Yazar, bu çatışmayı sadece bir kıskançlık meselesi olarak değil, insan onuru ve özgürlük arayışı bağlamında işler. Oyunun merkezindeki kurban motifi hem dini bir töreni hem de kadının toplum içindeki kurban edilişini simgeler. Dilmen koro kullanımına yer vererek anlatımı epik boyuta taşır. Köy halkını temsil eden koro toplumsal baskının ve geleneklerin sesi olur. Zehra'nın çocuklarını öldürmesi antik Yunan'daki Medea mitiyle paralellik kurar ve oyunun doruk noktasını oluşturur. Bu eylem, sistemin çıkmazına karşı verilen karanlık bir cevaptır. Yalın ve şiirsel bir dille kaleme alınan kurbanda sahne tasarımı ve imgeler, Anadolu'nun sert doğasını ve törelerin katılığını yansıtır. Güngör Dilmen, mitolojik unsurları yerel bir gerçeklikle birleştirerek evrensel bir kadın dramı ortaya koyar. Bu yönleriyle oyun, Türk tiyatrosunda trajik türün en yetkin örneklerinden kabul edilir. Metin, bireyin kaderiyle olan savaşını ve bu savaşın kaçınılmaz sonunu etkileyici biçimde gözler önüne serer. İnsan psikolojisinin derinliklerine inen yazar, toplumsal tabuların yarattığı şiddeti de sorgular. Oyun, izleyiciyi hem vicdani hem de toplumsal bir hesaplaşmaya davet ederken, gelenek ve modernite arasındaki uçurum Zehra'nın trajedisiyle somutlaşır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in Saha 2026 fuarı için İstanbul'a gelen Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı, Orgeneral Saddam Hafter ve Libya Savunma Bakan Vekili Korgeneral Abdüsselam Zubi ile bir araya geldiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında ayrıca Bakan Güler'in Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile de görüştüğü ifade edildi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ve askeri temaslar sürüyor. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısında iki ülke arasındaki savunma işbirlikleri masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Suudi mevkidaşıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saha 2026'nın ilk 3 gününde 180'den fazla imza töreni düzenlendiğini söyledi. Atılan imzaların toplam büyüklüğü 26 milyar doları aştı dedi. Bakan Kacır, savunma, havacılık ve uzay sektörüne desteklerin artırılacağını da duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerjide arz sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti. Türkiye'de alınan tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde ve enerjide hiç sıkıntı olmadı dedi. Bolat, Orta Doğu'daki savaşın ardından kalkınma yolu projesinin de hızlanacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin küresel katılım finans sektöründe ilk 10'da yer aldığını belirterek ülkemizin potansiyeli çok daha yüksek dedi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Asya Kalkınma Bankası'nın Türkiye'de ofis açmayı planladığını belirtti. Hedef 2026-2028 döneminde 8 milyar dolarlık bir finansman paketinin sağlanması dedi. Türkiye'de bu kaynağın kullanılabileceği proje ve kapasite olduğunu vurguladı. Enflasyonda orta vadeli öngörüler için gözler gelecek haftaya çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 14 Mayıs'ta yılın ikinci enflasyon raporunun İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası yeniden açılıyor. Türkiye-Irak seferleri Erbil uçuşlarıyla birlikte bugün başladı. İran, kuralları ihlal eden ve İran'ın petrol ihracatıyla ulusal çıkarlarını hedef alan faaliyetlerde bulunduğu belirtilen Ocean Koi tankerine el koyduğunu duyurdu. Gelişme ile ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. İsrail ile Lübnan arasında Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelerde yeni tarih belli oldu. Tarafların 3. tur müzakereler için Mayıs ortasında yeniden Washington'da bir araya geleceği açıklandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde Ukrayna'nın saldırı tehdidi nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Rusya ve Ukrayna tek taraflı ilan ettikleri ateşkesin tarihi konusunda anlaşamayınca sahada da saldırılar hız kesmedi. Taraflar bu kez birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Ve spor, Freiburg ve Aston Villa finalde. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg'la Aston Villa finale adını yazdırdı. İki takım 20 Mayıs'ta İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 15, İstanbul 17, Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24. Yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Enerji Masası.
1: Enerji Masası programından bizleri dinleyen herkese merhaba. Programı hazırlayan Hasan Kambolat, yapım sorumlusu Vilda Üstünda, teknik masada Sefa Aktan ve mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarını hatırlatalım. Çift 090 312 463 3419 ve 463 3421. Facebook ve X adresimiz TRT TSR. Eminim hepiniz biliyorsunuz ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden ve TRT Dinle uygulamasının radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Stüdyoda konuklarımız var her hafta olduğu gibi. Bu haftaki konuklarımız İran ve Orta Doğu uzmanı Sayın Doktor Arif Keskin. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz. Ve Enerji Masası'nın daimi konu Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk
1: Hasan
3: efendim.
1: Hasan Bey, önce dün Ankara'nın bir misafiri vardı, resmi bir konuk vardı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı ve iki heyet arasında bazı anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmalar kapsamında enerji anlaşmaları vardı. Bunlardan söz etmenizi isteyeceğim, anlaşmaların kapsamından.
3: Evet, Sayın Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak resmen Türkiye'ye geldi. Çok yakın bir ilgi ile karşılandı. Cumhurbaşkanımız genelde külliyede kabul eder. Fakat bizzat havaalanına kadar gidip kendisini havaalanından uçaktan iner inmez karşıladılar. Cezayir'le çünkü 1516-1830 arasında Osmanlı'da tek bir devlet çatısı altındaydık. Osmanlı devletinin vilayetiydi Cezayir. Onun için her zaman çok yakın bir ilişki ağını görmekteyiz.
1: Evet.
3: Burada tabii konumuz enerji. Burada enerji ve madencilik üzerine de çok önemli anlaşmaların imzalandığını görmekteyiz. Toplamda 13 anlaşma imzalandı. Zaten Cezayir gaz ve petrol üreticisi, petrokimya alanında da çok güçlü bir ülke ve bunun içerisinde sıvılaştırılmış gaz, LNG olarak da Cezayir'den her zaman bir Türkiye alım gerçekleştiriyor, evet, gemilerle. Cezayir buraatlarıyla da zaten İspanya'ya gaz veriyor Akdeniz'in altından. 1996'dan beri, 1997'de de Portekiz'e vermeye başladı, İspanya'nın komşusu olan. 1981'den beri de İtalya'ya, Tunus üzerinden İtalya'ya yine Akdeniz geçişli gaz verdiğini görmekteyiz. Dileriz ki yine Akdeniz geçişli olarak Türkiye'ye de ileride bu gaz verimi olur diyoruz. Ayrıca Nijer, Cezayir üzerinden güneyden, Afrika'nın güneyinden kuzeyine giden 4100 kilometrelik bir Trans-Sahra gaz hattı da, boru hattı da bir proje olarak durmaktadır. Bunun da gerçekleştirilmesi beklenilmektedir.
1: Cezayir'den gelelim yakın komşumuz, evet, İran'a. Sayın Arif Keskin, 28 Şubat'tan beri bir orada savaş var. Kırılgan bir ateşkes anlaşmaları oluyor. Öyle ki gündem o kadar hızlı değişiyor ki dün sabah 14 maddelik mutabakat imzalanmaya yakın derken akşam yeniden saldırılar başladı. Trump ateşkesin hala devam ettiğini söylüyor. Bu çerçevede devam eden bir savaş var ve savaşın ilk günlerinden itibaren de İran'ın elindeki güçlü kozu kullanmasıyla Hürmüz savaşın öznesi haline geldi. Buradan hareketle İran Hürmüz Boğazı'nı acaba müzakerede bir güç unsuru mu olarak kullanıyor? Yoksa askeri caydırıcılık aracı olarak mı kullanıyor?
2: Yani aslında Hürmüz Boğazı konusu İran'da uzun zamandan beri tartışma konusuydu. Yani İranlılar hem bölgeye hem de uluslararası anlamda Hürmüz Boğazı'nın bir kart olarak kullanılması gerektiğini uzun yıra tartışıyorlar. Ama Hürmüz Boğazı öyle bir alandı ki İran yönetiminin o konuda ciddi bir endişesi vardı. Endişesi şuydu, kendi bacağımızı kurşunlayabiliriz. Çünkü bu boğaz kapatıldığı takdirde bizim de petrolümüz akmayacak. Ve ticari olarak da aynı zamanda orada bizim de aleyhimize işleyebilir. Hatta dostlarımız böyle düşman safına geçebilir.
1: Evet.
2: Ama şöyle bir tez kullanıyorlar. Eğer topyekun bir savaş olursa orayı kapatacağız. Bunu hep söylüyorlar. Kapatmanın sebebi ilk gerekçeyi aşarak daha farklı bir noktaya doğru evrildi. Yani aslında şu anda Hürmüz Boğazı konusunu sadece savaş bağlamında değerlendirirsek yeterli olmaz. İlk başta evet topyekun bir savaş bağlamında kapattılar. Ama şu an itibariyle Hürmüz Boğazı'nı ondan daha farklı amaçlara hizmet eden çok yönlü bir şey olarak görmeye başladılar. Birincisi bu savaşta ellerinde bulundurdukları en önemli kozdur. Enerji piyasasına, dünya piyasasına baskı uygulayarak bir yönüyle aslında dünya kapitalizmi ve özellikle de Amerika'ya karşı en önemli bir kozu olarak ellerinde bulunuyor. İkincisi en önemlisi şimdi bu dünya özellikle dünya enerji piyasasının önemli bir alanı olduğu için yani %20 oradan karşılanıyor dünya enerjisi ve doğal olarak bu dünya bu %20 krize girdiği takdirde enerji piyasasında ciddi dalgalanma olacağını biliyorlar. Şimdi bu unsuru ayrıca diğer amaçlarını kullanmak için de kullanıyor. Yani Hürmüz Boğazı'nı diğer unsur. Benim ambargoyu eğer Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorsan ambargoları kaldır. Yani Hürmüz Boğazı aynı zamanda diğer taleplerini, isteklerini kabul ettirmek için de bir koz olarak kullanmaya baş. Bunun yanı sıra Hürmüz Boğazı'nı ayrıca bir gelir unsuru kaynağı olarak çünkü oradan geçen şeyde her bir gemiden 2 milyon dolar para almak istiyor ve bunu bir yönüyle de aslında savaş tazminatı gibi. Ama en önemlisi şu an itibariyle belki konuşulacak bu sizin de konuya ilgili Basra Körfezi'ndeki yeni bir güvenlik sistemi oluşturmak niyetindeler. İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol ederek Basra Körfezi'nde yeni bir güvenlik denklemi. Bu yeni güvenlik denklemi enerji dahil tüm süreçleri etkileyebilecek bir konudur. Yani İran buradaki bu Basra güvenlik yeni güvenlik sisteminde şunu kastediyor. Diyor ki burası benim toprağım, benim karasularıma dahildir ve kuralları ben belirleyeceğim. Kuralları ben belirleyeceğim, neyin geçeceği, ne kadar geçeceği, hangi zamanda geçeceği, tüm denetlemeleri ben yapacağım diyor. Ha, bu ne anlama geliyor? Bu bir anlamda Basra Körfezi'nde farklı bir denklem ve bunu ayrıca o Basra Körfezi'ne komşu olan ülkelere de baskı uyguluyor. Mesela en son Mujtaba Hamenei liderin yayınladığı şey vardı. Eğer Basra Körfezi'nden yararlanmak istiyorsanız Amerika'yı buradan kovun. Şunu buradan kovun. Yani aslında daha farklı bir yeni Basra güvenliği. Şimdi eskiden şu vardı. Eskiden Amerika çok etkindi. Amerika belirleyici bir pozisyondaydı.
1: Evet.
2: Şimdi İran yeni güvenlik denklemle bunu devre dışı bırakıyor. Şimdi bu enerji anlamında da şu bağlamında gündeme geliyor. Bir defa neyin satılacağı, ne kadar satılacağı, nereye gideceğini hepsini bilmek istiyorum diyor. Ve bu yönüyle de aslında enerji piyasasına da doğrudan etkileyici, kural koyucu bir ülke olarak dahil oluyor. Aslında Hürmüz Boğazı'nı kontrol ederek, ayrıca Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmekle birlikte dünya siyasetinde, jeopolitik anlamda, Orta Doğu siyasetinde, burada Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a dahil herkese doğrudan bir baskı uygulayabileceği, araç uygulayabilecek de kullanacak çok çeşitli amaca hizmet eden bir karta dönüştürdü.
3: Yani hocam sizin söylediklerinizden anladım. Bu İran'ın yeni güvenlik denkleminde asıl

0: konu olan, yani İsrail için asıl konu olan nükleerden uzaklaşma var. Nükleer santral, atom bombası yapımı. Bunun yerine Hürmüz Boğazı'nı getirdi, ortaya koydu. Yanında da Basra'nın güvenliği, Basra Körfezi üzerine bir kart daha açtı.
1: İşte.
0: Ve bunların üzerinden de enerji piyasasını kontrol kartını da ortaya koyduğunu görüyoruz o zaman. O zaman yani savaşın seyri ve savaşın dinamikleri de tamamen değişti diyebiliriz olur.
1: Evet, yani aslında İran en önemli amacını gerçekleştirdi.
0: Evet.
1: En önemli amacı neydi? Şunu söyledi. Savaş olacaksa savaş İsrail, Amerika, İran arasında değil,
0: Değil.
1: herkesin savaşına dönüştüreceği.
0: Asıl Körfez.
1: Körfez, herkesin savaşına. Hem Körfez'in de hem
0: Ve
1: de dünyanın. Yani
0: dünyayı da
1: öyle
0: enerji üzerinden. Enerji.
1: enerji üzerinden
0: Evet.
1: herkesin sofrasını etkileyebilecek,
0: Evet.
1: herkesin hayatını etkileyebilecek bir savaşa dönüştürme. Ve bunu onun üzerinden yaptı. Ve doğal olarak savaşı aslında bölgesel bir savaşı küresel niteliği olabilen ve bir yönüyle dünya ekonomisine doğrudan baskı uygulayabilen bir şeye dönüştürdü. Yani bugün mesela Afrika'dan tutun, Orta Doğu'da, Türkiye'den tutun, Latin Amerika'ya kadar herkesi etkileyebilecek bir savaş niteliği
0: Evet.
1: büründürüyor bu
0: Yani
1: aslında.
0: enerji fiyatları derken sadece petrol, doğalgaz değil, bunun yanında gübreden
1: Gübre, evet.
0: hatta gıda fiyatlarına kadar hepsini etkileyen bir domino etkisi yapan bir noktaya doğru
1: Noktaya
0: getirdi.
1: dönüştürdü, getirdi.
2: Peki bu tehdit sürdürülebilir bir strateji mi yoksa kısa süreli bir baskı
1: Bunu
2: unsuru
1: sürdürmek
2: olarak mı
1: istiyor. İran bunu
2: kullanılabilir?
1: sürdürmek istiyor. Yani İran aslında İran bu Hürmüz kartını daha sonraki süreçlere de sürdürmek. Ama sürdürmesi şudur. Hürmüz Boğazı'nı bir kriz alanına dönüştürmekten daha çok amacı kendi kurallarının kabul ettirilmesi bir süreci uygulamak istiyor. Yani buradaki temel mesele kriz değil. Temel mesele şudur. İran'ın uygulamak istediği kuralları kabul edecekler mi, etmeyecekler mi? Yani bunu şimdi Amerika ile savaşından bağımsız olarak sormak lazım. İran diyor ki burası benim karasularım. Umman'la biz ikimiz burayı buranın kurallarını koyacağız. Ve buranın kurallarını koyduğumuzda herkes de buna uyacak. Ve ben de burada hizmet veren bir ülke olarak buradan paramı
2: Payımı
1: alacağım.
2: alacağım, evet.
1: Şimdi temel mesele şudur. Diyelim Amerika çekti gitti. Dedi ben hiç bundan sonra bununla ilgilenmiyorum. Şimdi İran buradaki o kurallarını sürdürmek isteyecek. Temel mesele şudur. Bu ülkeler bunu kabullenmek istiyor mu? Şimdi bakıyoruz
0: Hürmüz'ü kendi kara suları olarak
1: görüyor.
0: zaten görüyor.
1: Görüyor.
0: Evet.
1: Yani diyor ki
0: İç
1: Umman'la,
0: boğaz
1: evet,
0: yani.
1: iç boğaz
0: İç
1: olarak
0: boğaz.
1: görüyor. Umman'la şey arasında, bizim ikimizin
0: Evet.
1: arasında şeydir. Şimdi orada da temel mesele şudur ki aslında gemiler için en uygun geçiş yer İran'ın yakın olan bölge. Diğer bölgeler daha sığ ve kayalık alan ve oradan geçemiyor. Ve doğal zorunlu olarak İran tarafından geçmek zorunda.
0: Tamamen İran
1: Yani.
0: karasuları.
1: İran karasularına girmek zorundalar. Şimdi İran karasularına girmek zorunda olduğu nedeniyle İran diyor benim kurallarım geçerli olur. Şimdi temel mesele şudur. Amerika diyor ki şimdi mesela örnek veririm. Oradan dünya %20 enerjisi geçiyor. Bunun %5'i %10'u civarında Amerika için geçerlidir. %10-15 Avrupa için ama bir %50 %80'e kadar Asya
0: Evet.
1: ülkeleri açısından. Şimdi Amerika dedik ben çekip gidiyorum. Şimdi burada temel mesele bu Basra Körfezi'nde ülkeler bunu kabul edecekler mi?
2: Evet.
1: Buradaki o nedenden dolayı İran bunu bir kart olarak, bunu bir unsur olarak kullanmak istiyor. Ve temel meselesi de şudur. Diyor ki diyelim eğer bunu böyle özgür geçiş için, ticaret için özgür geçiş olarak deseler bile ben buraya belli uygulamalar zorunlu kılacağım
0: Kotalar koyacağım, parayı
1: ve
0: alacağım.
1: hizmet veren ülke olarak bundan şey alacağım. Örnek veriyorum hizmet veren şu şekilde olabiliyor. Mesela diyor ki dünya Amerikalılar da hukusal anlamda

0: Da sen burayı kapatamazsın. Çünkü bura boğazdır ve boğazlar özgür şekilde burayı geçmesi lazım. Şimdi uluslararası deniz hukuku anlaşması İran imza atmıştı. Atmadı. Yani meclisten geçmedi.
1: Evet.
0: Amerika da imzalamış değil. Şimdi diyor şey diyor İranlılar şunu diyor. Tamam burası diyelim özgür bir geçiş alanı olsa bile özgür bir geçiş alanı olsa bazı hizmetler sorulur para alabiliriz. Nasıl? Ben buradan her geçen gemiye benden ehliyet almak zorunda, ruhsat almak
1: Doğru.
0: zorunda. Şuradan şunu yapmak zorunda ve doğal olarak
1: Evet.
0: bu verebileceğim hizmet nedeniyle bana para vermeleri
1: Evet.
0: gerekiyor. Şimdi bu hizmeti vermesi için de kuralları değiştirmesi lazım. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Şimdi Hürmüz Boğazı'na böyle baktığımız takdirde iki ülkenin farklı seçeneği olabiliyor. Suudi Arabistan Kızıldeniz'e çıkabiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Fucere üzerinden Umman'a çıkabiliyor. Ama bazı ülkeler
1: Şam
0: var
1: Körfezi
0: Hürmüz
1: ülkeleri.
0: Boğazı olmadan hiçbir yere çıkamıyor. Mesela Irak, Kuveyt, Katar, Bahreyn zorunlu olarak Hürmüz Boğazı'na bağlanır. Yani şimdi mesela Irak petrolünü Hürmüz'den geçirmesi
1: Doğru.
0: gerekiyor. Kuveyt oradan geçirmesi gerekiyor. Şimdi o nedenden dolayı aslında o ülkeler açısından da önemli bir
1: Evet.
0: çıkmaz.
1: Evet.
0: Çıkmaz.
1: Aslında hocam sizin saydığınız dört ülke yani Irak, Katar, Kuveyt, Bahreyn Hürmüz Boğazı'na şu anda bağlı. Fakat bunlar özellikle gazını yıllardır konu olan Türkiye üzerinden Avrupa'ya da verebilirler. Aslında bu durum doğal gaz boru hatları konusunu tekrar gündeme getirip Türkiye'ye yönelik bir ilgiyi de artıracakmış gibi görünüyor. Ne dersiniz?
0: Şimdi şöyle bir durum var. Aslında bu Hürmüz Boğazı'nın krizinin en önemli şu anda bütün devletler arasında en önemli alternatif yollar tartışılıyor.
1: Evet.
0: Şimdi şu an itibariyle hem Suudi Arabistan hem Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer yerlerde alternatif yollar nasıl olabilir?
1: Evet.
0: Yani şimdi Hürmüz Boğazı'na İran kural koymaya çalışıyor. Diyelim o kuralı koydu. Bugün ateşkes oldu. Amerika çekti gitti. 3 gün sonra yine saldıracaklar. Yine İran Hürmüz'ü kapatacak.
1: Evet.
0: Ve doğal olarak bu kriz devam edebilir. O nedenden dolayı alternatif enerji koridorları tartışılıyor. Ya burada mesela biraz önce dedim Suudi Arabistan Kızıldeniz'e geçişi tartışılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fucere üzerinden Umman'a şey var ki mesela İran dün ve bugün de Fucere'yi vurdu.
1: Evet.
0: Çünkü şey oraya taşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri belli bir şeyini oradan satıyor. Şimdi temel bir yollar hangi yollar olabilir? Yani örnek veririm Suudi Arabistan'dan Kızıldeniz üzerinden yapabilirler. Veya Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Umman'a geçiş yapıp oradan gidebilirler. Bu tabii belli bir maliyet ve uzun zaman alabilir. Diğer taraftan da karayollar. Karayollar da tartışılıyor. Bu hem Türkiye tartışılıyor, hem İsrail tartışılıyor ve başka ülkeler. Ama burada temel sorun şudur. Türkiye için önemli bir fırsattır ama belli yerlerde istikrar sağlanabilirse. Bu noktalarda örnek veriyorum Irak. Irak'ta istikrar tam anlamıyla tesis edilebilirse.
1: Ya da Suriye.
0: Ve Suriye'de istikrar tam anlamıyla tesis edilebilirse, yani Suriye'nin istikrarsızlaşması doğrudan bu Türkiye'nin bu yol alternatif
1: Evet.
0: tartışmasının şey. Diğer en önemli mesela Irak konusunda da en önemli şey şudur. İran'ın etkin olduğu yerler, İran'ın mesela paramiliter grupların olduğu yerlerden veya muhtemel bir İran-Amerika savaşında kriz olabileceği alan, savaşı dahil olabileceği alanlar ne kadar? Şimdi mesela Irak, aynen öyle. İran'ın orada çok paramiliter grupları var.
1: Evet.
0: Doğrudan Amerika, İsrail arasında olduğu Irak da bu savaşın bir parçasına dönüşüyor. O nedenden dolayı aslında daha farklı, nasıl daha şeyler olabiliyor? Şu anda önemli olan şudur. Ya Türkiye için bir fırsat olarak görülebilir ama bu fırsat eğer istikrar

0: burada daha etkin olabiliyorlar. Hı-hı. Yani Irak'ta sonuç itibariyle evet. daha etkin olabiliyorlar. Tabii. O nedenden dolayı şu andaki en önemli mesele, bu kriz burada devam ederse, İran bunu uygulamaya çalışırsa alternatif enerji yolları neler olabilir? Hı-hı. Nasıl bunu oradan o çıkmazdan kurtarabilirler. Çünkü sonuç itibariyle İran bir kararlılık ortaya koyuyor. Bu kararlılığını sürdürecek. Hmm. Şimdi ya İran'ın o kararlılığına boyun eğecekler. İran oradan geri adım atmaz. Ya da eğer bu kararlılığına boyun eğmek istemiyorlarsa farklı alternatifler üretmeleri gerekiyor.
1: Mesela bu alternatiflerden biri deniz güvenliği işbirliği için yeni bir kurumsal yapı oluşması olabilir mi?
0: Evet,
1: Körfez ülkeleri böyle bir yapılanmaya gidebilir mi?
0: Şu anda da aslında en önemli tartışmaların birisi o şeyler açısından. Yani şu anlamda dediğiniz önemli bir unsur aslında Amerikan orada üsleri vardı. Biraz önce söylediğim Amerikan üsleri oradaki Basra Körfez evet. ülkelerini koruyamadı. Ve net evet. olarak
2: dünyadaki en büyük üslerinden biri Katar'daydı.
0: Evet.
2: Almanya ile birlikte ama hocamızın dediği gibi bu üsler bu emirlikleri, şeyhlikleri korumaya yetmedi.
0: Koruyamadı. Şimdi temel mesele, onlar açısından temel mesele şudur. Nasıl kendimizi koruyabiliriz? Etkin nasıl koruyabiliriz? Etkin ve bu nedenle de şu anda Arapların içerisinde de Basra Körfezi'ndeki Arapların içerisinde bu konuda ciddi bir fikir ihtilafı var. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri doğrudan yolunu ayırdı. İsrail'le işbirliğine gitti. Demir kubbeyi getirdi ve tam anlamıyla İsrail'in bir yönüyle kendini nasıl koruyorsa Birleşik Arap Emirlikleri o yolu seçti. O ayırdı kendisini net olarak.
2: İbrahim'i anlaşmalarla bir kendini bir yolda çizdi.
0: Yolda çizdi ve oraya bağladı. Şu anda mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava sahasının büyük bir bölümü İsrail'in teknolojisi koruyor. Demir kubbe ve dahil. Ama diğerleri için farklı seçenekler var. Diğerleri için üç tane önemli seçenek var diyelim. Birincisi Amerika ile yeniden bir anlaşma imzalamaları gerekiyor. Ki Amerika eğer üssün burada olacaksa ve bu üs nedeniyle biz vurulacaksak bizi koruman gerekiyor. Tabii. Ve bu nedenden dolayı yani üsler yeni bir anlaşmayla daha farklı bir revize edilmesi lazım. Bu yeni konuda daha etkin koruma çerçevesinde revize edilmesi lazım. İkincisi, bu da önemli bir tartışma. Basra Körfezi ülkeleri, Arapları dahil kolektif bir hava koruma sistemine geçmeleri. Bunlar Amerika'dan da bağımsız olarak, İsrail'den de bağımsız olarak Basra Körfezi'ne komşu ülkeler artı bazı Arap ülkelerle birlikte kolektif bir hava savunma sistemi hepsini etkin bir biçimde koruyabileceği bir sistem üzerinde. Mesela Suudi Arabistan'ın en önemli üzerinde durduğu en önemli konusu bu. Yani birlikte bir savunma şemsiyesinin Doğru. altına girelim ve buraya. Üçüncüsü İran önerisi. İran önerdiği de bir şey var. İran önerisi Amerikalıları kovun buradan. Amerikalıları kovun, Basra Körfezi ülkeleri yeni bir güvenlik şey, bu mümkün değil. Yani bunu ben, o nedenden dolayı ben analizin dışında bırakıyorum. Bunu mesela Arap ülkelerinin kabul etmesi mümkün değil.
2: Ama bütün Körfez ülkelerini kapsayacak bir kubbe inşası da şu anda teknik olarak mümkün değil.
0: Çok katmanlı bir savunma sistemi kurabilirler. Yani şu anlamda çok katmanlı savunma sistemi. Çünkü bu savunma sistemi istihbarattan tutun, izlemeden, denetlemeden tutun çok katmanlı şeyler oluşturuyor. Bunu yapabilirler. Yani buradaki temel mesele şudur. Kolektif bir irade ortaya koymaları gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum. Suudi Arabistan vuruluyor. Değil mi? Katar etkin bir savunma yapmıyor. Veya diyelim Birleşik Arap Emirlikleri vuruluyor. Diğer ülkeler bana ne diyor?
2: Evet.
0: Yani buradaki temel mesele bir kader ortaklığının ortaya çıkarılabilmesi Arap ülkeleri arasında.
1: Komşu
0: Körfez İşbirliği Konseyi de mesela bunun çatısını oluşturabilir. Ve bu nedenle de bunu yapabilirler. Hı hı. Ve bu aynı zamanda

0: anda belli bir caydırıcılık da oluşturabilir.
1: Evet.
0: Yani İran şunu düşünüyor, ben Suudi Arabistan'ı vurursam Birleşik Arap Emirlik de tepki verir, Katar da tepki verir, şu da tepki verebilir. Ama şu anda paramparçalar. Paramparça oldukları nedeniyle de birbirlerinin yeteneklerinden istifade edemiyorlar. Ayrıca eğer bu noktaya giderlerse Amerika'dan da istedikleri alabilirler. Şimdi Amerika ne yaptı? Amerikan orada Bahreyn'de, Katar'da, diğerde üsleri var. Üslerini bıraktı. İsrail'i korumakla meşgul oldu. Şimdi onlar diyorlar ki bizi, yani ama bir araya gelip böyle bir kolektif şeyi ortaya çıkarabilirlerse Amerika'yı da daha buna zorlayabilirler. Ve bu çerçevede oluşturabilirler. Şimdi orada Amerikalılar ne yaptılar? Amerikalılar savunma sistemini doğrudan İsrail'i koruma şeklinde bir sistem kurmuşlar. Ama Araplar bunun
1: jeopolitik olarak da siyaseten de bütün şeyi İsrail'in korunması ve yaşaması üzerine aslında.
0: Kurgulan. Şimdi Araplar diyorlar ki, yani İran şöyle bir şey yaptı ki aslında Araplar İsrail ve Amerika kaderini birleştirdi. Evet. Yani ve sonucu itibariyle şimdi hatta İranlılar şunu söylüyorlar şu anda basında şöyle çıkıyor. İsrail Lübnan'ı vurduğu zaman Hizbullah'ı vurduğunda biz de Birleşik Arap Emirlikleri'ni vuralım. Evet. Yani böyle bir kader birliği oluşturuluyor aslında. Yani bunlar
2: adeta ülkenin temsilcisi gibi. Amerika'nın temsilcisi gibi
0: vuruluyor. Vurduğun takdirde ne oluyor? Vurduğun takdirde bunlar zorunlu olarak aynı cephede oluyorlar.
1: Evet.
0: Aynı kaderi paylaşıyorlar. Aynı kaderi paylaştıkları nedeniyle de bu defa sadece İsrail odaklı değil, aynı zamanda Araplar da kuşatabilecek bir savunma sistemi gerekiyor zorunlu olarak. Böyle bir noktaya doğru evriliyor.
1: Hocam şimdi bir de bu enerji konusuna dönecek olursak bu savaş sonrası şunu gördük ki bu savaşta küçükler aslında kaybedenler. Yani Bahreyn'i, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ama büyükler yani Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Suudi Arabistan'ı da ben sayıyorum aslında güçlü üreticiler, petrol ve gazdaki güçlü üreticiler bu savaş sonrası ciddi para kazandılar. Örneğin Rusya Federasyonu birincisi yaptırımlar hafifletildi resmen ve Rusya'nın petrol ve gazını rahatlıkla satmasına izin verildi. Bu yapıldı. Ve yapılmaya devam ediliyor. Üretimi arttırıldı. Evet. Suudi Arabistan'da öyle. Amerika Birleşik Devletleri aslında en çok para kazanan ülke oldu. Çünkü 1974 krizinde, petrol krizinde Amerika net ithalatçıyken şimdi gaz ve petrolde net ihracatçı bir ülke. Ve bu fiyatların yükselmesi Amerikan firmalarına yaradı. Venezuela'yı da ele geçirdikten sonra yani bu büyükler ciddi para kazanırken ve Trump ve ailesi de öyle bu konuda da ciddi makaleler çıkmaya başladı. Sürekli farklı açıklamalar yaparak borsadan altına, altından enerji kaynaklarına kadar bir dalgalanmalardan para kazanıldığı ifade ediliyor. Büyükler buradan para kazanıyorsa bu savaşın uzaması mı gerekir?
0: Kriz uzayabilir.
1: Evet.
0: Yani
1: savaş aslında, demeyelim diyorsunuz. Kriz.
0: Ne savaş ne barış dönemi, bütün belirsizlik dönemi şu an itibariyle bu uzayabilir. Yani aslında İran da güvenlik stratejisini bunun üzerine kurgulamış. Yani İranlılar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz bir döngünün içerisindeyiz. Döngü nedir? Saldırıyorlar. Ateşkes. Yine saldırı. 2005'te saldırdılar. Ateşkes oldu. Yine saldırdılar. Şimdi ateşkes. Yine de saldırdılar. Bir döngü var. Bu döngü ne anlama geliyor? Demek ki ortada kalıcı, sürdürülebilir bir barış yok. Sürdürülebilir
1: kırılgan bir
0: barış.
1: Ateşkes var
0: ateşkes.
1: Aslında.
0: Sürdürülebilir bir barış olmadığı nedeniyle belirsiz nereye evrileceği belli olmayan bir süreç var. Amorf bir süreç var.
1: Evet.
0: Bu amorf süreç bu belirsizlik süreç doğrudan enerji piyasaları

0: karını etkiliyor,
1: Hı.
0: ekonomiyi de etkiliyor. Bu belirsiz süreç sizin dediğiniz o büyük güçleri besliyor.
1: Evet.
0: Onların yararlanabileceği bir süreç
1: Doğru.
0: haline geliyor. Çünkü sonuç itibariyle şu anda öngörülebilir bir süreçte değiliz ve bugün yarın ne olacağı bilmiyoruz.
1: Belli değil.
0: Belli
1: Ben
0: değil.
1: büyük lojistik firmalarıyla da konuştum. Yani bu süreci siz nasıl okuyorsunuz ve nasıl? Bizim için dediler çok iyi. Çünkü normalde lojistik taşıma fiyatları bir birimse şimdi iki birim, üç birim fiyat üzerinden taşıyoruz ve ciddi para kazanıyoruz. Onun için belirsizlik sizin de dediğiniz gibi bu büyük firmalara ve büyük devletlere muazzam aslında elverişli bir ortam
0: Mesela
1: yaratıyor.
0: dediğiniz şeyi söyleyeyim. Şimdi bu belirsizlik var, burası kapalı.
1: Aha.
0: Şimdi buraya kapalı olduğu için Kızıldeniz'in de kapanmayacağı tartışılan bir
1: Hı.
0: konuda şimdi ne yapıyorlar? Yeni rotalar. Yeni
1: Evet.
0: rota çiziyorlar. Afrika'dan
1: Doğru.
0: dolaşıp
1: Ümit
0: gidiyorlar.
1: Burnu'ndan
0: Ümit
1: 45
0: bu
1: günde
0: gidiyorlar. Bu ne
1: değişiyor.
0: anlama geliyor? Bu tabii ki lojistik firmaların
1: Evet.
0: işine yarıyor.
1: İşine yarıyor.
0: Çok uzun.
1: Sigorta firmaları da öyle.
0: İş, evet, onların da işine
1: Evet.
0: yarıyor. Çünkü sonucu itibariyle çok uzun
1: Evet.
0: yolda, çok
1: Evet.
0: uzun şeyler. Tabii
1: Evet.
0: ki burada en önemlisi olan tüketiciye
1: Hı.
0: zarar
1: Evet.
0: veriliyor.
1: Kaybeden tüketici.
0: Evet, tüketici burada zarara
1: Hı.
0: uğruyor. Ama tabii ki bu belirsizlik aslında kapitalizmi belli bir derecede besliyor. Kapitalizmin belli çarklarını büyütüyor.
1: Sürdürülebilir kaos, yönetilebilir kaos.
0: Yönetilebilir kuva. O
1: Bu da
0: nedenle
1: kapitalizmin bir
0: bir
1: ana dinamiği
0: parçası.
1: oluyor.
0: Mesela şimdi biz şöyle bir durum var. Mesela biz Trump'ın ne yaptığını böyle birçok da anlayamıyoruz.
2: Kestiremiyoruz.
0: Kestiremiyoruz ama sonucu itibariyle savaşa girmiyor.
1: Evet.
0: Ama savaşa girmediği halde net olarak bir belirsizlik oluşturuyor.
1: Evet.
0: Ve bu belirsizlik bazen yukarı bazen aşağı
1: Aynen
0: çekiyor.
1: öyle.
0: Ve krizi kendi istediği noktaya çekip orada
1: Hı.
0: bırakıp başka bir yere gidebiliyor.
1: Hı.
0: Ve doğal olarak bu belli bir şeyini
1: Sürekli
0: besliyor.
1: suyu bulandırıyor.
0: Besliyor.
1: Evet.
0: Ama şimdi burada son kertede mesela İran bu belirsizlikten ne kadar
1: Hı.
0: kar sağlayabilir? Bu
1: Hı.
0: da bu önemli. Yani
1: Doğru.
0: benim için
1: Doğru.
0: şimdi mesela İran açısından bu belirsizlik her anlamda belli bir noktadan sonra öldürücü demeyelim de yok edici bir şeye dönüşüyor. Şöyle verilen rakamları söyleyeyim ki verilen İran resmilerin verdiği rakamlara göre savaşın hasarı 270 milyar dolar.
1: Evet.
0: Şey olarak 270 milyar dolar savaşı gayri resmi rakamlara göre 1 trilyon dolara kadar
1: Doğru.
0: çıkıyor. Şimdi bu belirsizlik süreci ülkenin ne de yatırım yapabileceği, kalkınma planı ne olacağı, neyi
1: Ne
0: üzerine
1: bekliyor? Hiçbir şey
0: hiçbir
1: belli değil.
0: şey belli değil.
1: Hocam
2: Biz bu
1: burada bitirelim.
2: belirsizlikle çok
1: Evet,
2: konuşuruz,
1: konuşmaya
2: daha
1: devam
2: uzun
1: edeceğiz.
2: uzun
1: Evet,
2: konuşuruz.
1: evet.
2: Enerji Masası'nın bu haftaki konukları İran uzmanı Doktor Arif Keskin ve her zamanki konuğumuz programı da hazırlayan Sayın Hasan Kan Bolat'tı. Önce Cezayir, ardından İran'ı konuştuk. Programı Vilda Üstündağ yapım sorumlusu olarak götürdü. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Mikrofonda Meltem Kuyucu, ben vardım. Efendim haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
3: Enerji Masası.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yaşar Güler'in Saha 2026 fuarı için İstanbul'a gelen Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ve Libya Savunma Bakan Vekili Korgeneral Abdüsselam Zubi ile bir araya geldiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında ayrıca Bakan Güler'in Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile de görüştüğü ifade edildi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ve askeri temaslar sürüyor. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısında iki ülke arasındaki savunma işbirlikleri masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Suudi mevkidaşıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saha 2026'nın ilk 3 gününde 180'den fazla imza töreni düzenlendiğini söyledi. Atılan imzaların toplam büyüklüğü 26 milyar doları aştı dedi. Bakan Kacır, savunma, havacılık ve uzay sektörüne desteklerin artırılacağını da duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerjide arz sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti. Türkiye'de alınan tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde ve enerjide hiç sıkıntı olmadı dedi. Bolat, Orta Doğu'daki savaşın ardından Kalkınma Yolu projesinin de hızlanacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin küresel katılım finans sektöründe ilk onda yer aldığını belirterek ülkemizin

potansiyeli çok daha yüksek dedi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Asya Kalkınma Bankası'nın Türkiye'de ofis açmayı planladığını belirtti. Hedef 2026-2028 döneminde 8 milyar dolarlık bir finansman paketinin sağlanması dedi. Türkiye'de bu kaynağın kullanılabileceği proje ve kapasite olduğunu vurguladı. Enflasyonda orta vadeli öngörüler için gözler gelecek haftaya çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 14 Mayıs'ta yılın ikinci enflasyon raporunu İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası yeniden açılıyor. Türkiye-Irak seferleri Erbil uçuşlarıyla birlikte bugün başladı. İran, kuralları ihlal eden ve İran'ın petrol ihracatıyla ulusal çıkarlarını hedef alan faaliyetlerde bulunduğu belirtilen Ocean Koi tankerine el koyduğunu duyurdu. Gelişmeyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. İsrail ile Lübnan arasında Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelerde yeni tarih belli oldu. Tarafların 3. tur müzakereler için Mayıs ortasında yeniden Washington'da bir araya geleceği açıklandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya 9 Mayıs zafer günü öncesinde Ukrayna'nın saldırı tehdidi nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Rusya ve Ukrayna tek taraflı ilan ettikleri ateşkesin tarihi konusunda anlaşamayınca sahada da saldırılar hız kesmedi. Taraflar bu kez birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Ve spor. Freiburg ve Aston Villa finalde. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg'la Aston Villa finale adını yazdırdı. İki takım 20 Mayıs'ta İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 15, İstanbul 17, Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24. Yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Gerçek bir macera perestle yola çıkmaya hazır mısınız? Evet. Hollandalı gezgin Cornelis de Bruyne'la birlikte Lahey'den yola çıktı.

Başlayan uzun Avrupa seyahatinin ardından İtalya'dan bir gemiye binerek 1678'de İzmir'e gelir ve gizemli doğu yolculuğu böylece başlar. Türkiye ile Hollanda arasındaki resmi diplomatik ilişkiler 1612'de başlamış olsa da ilişkilerin geçmişi çok daha eskiye dayanıyor. Ravenstein'i von Feldweg 1544 yılında Habsburg elçisi olarak İstanbul'a gelmişti. 16. yüzyılda Hollandalı ticaret gemileri Osmanlı limanlarına sık sık uğruyor ve Hollandalı tüccarlar bölgenin önemli ticaret merkezlerinde faaliyet gösteriyorlardı. Kısacası Türkiye, özellikle İzmir, Hollandalılar için önemli bir güzergahtı. Ya Cornelis de Broy? O da ticari amaçlarla mı bu yola çıkmıştı acaba? İlk gençlik yıllarından beri yabancı ülkelere seyahat etmek için büyük bir arzu duyduğunu söyleyen gezginimiz, yıllarca süren bu yolculuğu sadece kişisel merakı uğruna mı yapmıştı gerçekten? De Bruyne, ülkesinden ayrılmadan kısa bir süre önce adı siyasi bir suikaste karışır. Kendisi bunun bir isim benzerliği olduğunu savunsa da yolculuğunun bu olayla bağlantısı güçlü bir ihtimal. De Bruyne İzmir'e varır varmaz Hollanda'nın İzmir konsolosu Jacob von Dan'a gider ve burada yakın bir ilgi görür. Belki de De Bruyne Hollanda için istihbarat toplama göreviyle Osmanlı İmparatorluğu'na gönderilmişti. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Hollanda'nın ticari çıkarları için büyük önem taşımaktaydı. O yüzyıllarda Türkiye'ye seyahat eden her Avrupalı hem klasik Yunan ve Roma mitolojisiyle tarihini hem de erken dönem Hristiyanlık tarihi ve kültürünü iyice öğrenerek yola çıkardı. De Bruyne da geldiği topraklar hakkında geniş bir tarih bilgisine sahiptir. Gezi notlarında bu bilgisini kişisel gözlemleriyle zenginleştirerek aktarmıştır. Ayrıca De Bruyne gezdiği yerlerin resimlerini de çizerek notlarının arasına eklemiştir. Bindiği gemi İzmir'e vardığında De Bruyne gemiden hemen ayrılmaz. Bir süre kenti uzaktan seyreder ve bu gördüğü manzaranın resmini çizer. Körfezin girişinde bir kale vardır. Bu kale şehri korunaklı bir hale getirmektedir. Bütün gemiler bu kalenin yanından geçer. İzmir'e doğru ilerlerken körfezin iki yanında yüksek dağlar ve çok güzel ormanlar vardır. İzmir, mitolojide adı geçen Kral Tantalos tarafından kurulmuş. Simirna adını kenti ele geçirmek isteyen bir Amazon kraliçesinden almış. Homeros'un doğum yeri olduğuna inanılan bu şehir, büyük depremler sonucu yıkılmış, Marcus Antonius tarafından yeniden kurulmuş. Çevresinde pek çok tarihi yer ve arkeolojik kalıntı var. İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri de bu şehrin sınırları içinde. De Bruyne'un gemiden hemen inmeyişinin bir sebebi de şehirdeki veba salgınıdır. Kısa bir süre önce İzmir ve çevresinde bu salgın nedeniyle tam 30 bin insan hayatını kaybetmiştir. Önlem alarak gemide kalır. Ancak 15 günün sonunda dayanamayıp karaya çıkar. Türkler vebadan kendilerini sakınmıyorlar. Adeta hastalığa meydan okuyorlar. Çünkü yaşamlarını Tanrı'nın koruduğuna inanıyorlar. Ama bu körü körüne meydan okuyuş hem kendilerine hem de hastalığı yaydıkları çevrelerine büyük zarar veriyor. İzmir çevresindeki bölge incir ve zeytin ağaçlarıyla, üzüm bağlarıyla dolu çok verimli bir ovadır. De Bruyne'a göre buradaki bahçeler ve mesire yerleri dünyanın en güzel manzaralarını oluşturuyor. Hap burada bol ve çeşit çeşit gıdaya kolayca ulaşabiliyor. Bu zenginliğiyle İzmir ticaret alanında doğunun en ama en önemli kenti. Bu yüzden çok kalabalık. Türk nüfusu çoğunlukta. Sonra sırasıyla Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Avrupalı Hristiyanlar geliyor.
kent

0: de tam bir inanç özgürlüğü var. İzmir ve çevresi herkes için rahat bir yaşam alanı sunuyor doğrusu.
1: De Bruyne, İzmir'in ticaret yaşamını yakından izler. Limandan Hollanda'ya ihraç edilen malların çeşitlerini, nereden geldiklerini ve kervanların geliş gidiş zamanlarını ayrıntılı olarak verir. Manisa'nın pamuk iplikleri ve kaput bezleri, Ankara'dan 16 günde kervanlarla getirilen parlak tiftik ve ünlü mallar, deve tüyü kumaşlar, halılar, kilimler, yatak örtüleri ve palamut ihraç mallarından bazılarıdır. Beş aya yakın İzmir'de kalan De Bruyne, 4 Aralık 1678'de İstanbul'a gitmek üzere bir Türk kafilesine katılır. Kafile Manisa ve Balıkesir üzerinden Bandırma'ya gider ve oradan gemiye binerek 14 Aralık'ta İstanbul'a ulaşır. De Bruyne, 1,5 yıl kaldığı İstanbul'da Türkiye ile ilgili son derece ayrıntılı gözlemler yapar. Osmanlı döneminde Türkiye'ye gelen her batılı gibi o da aldığı eğitim ve dini inancının etkisiyle Türkiye ve Türkler hakkında bir takım ön yargılara sahiptir. Yine de Türklerin toplum yaşamını, kültürünü, tarihini ve coğrafyasını kendi kişisel gözlemlerine göre değerlendirir. Bunu yaparken de kimi zaman romantizme kapılır. İstanbul onun için rüya gibi bir şehirdir. Dışarıdan bakılınca İstanbul bir dünya gibi görünüyor. Bu gök kubbenin altında daha güzel bir manzara bulunabileceğine inanmıyorum. Doğa burada en büyük gemiler için bile dünyanın en güzel, en güvenli limanını yaratmış. De Bruyne'a göre doğa bu kenti yaratırken çok cömert davranmış ve dünyanın bütün güzelliklerini ona bahşetmiştir. Boğaz kıyılarındaki gezilerinde gördüğü saray, köşk ve yalılara hayran kalır. Çeşit çeşit ağaçlarla kaplı sayısız bahçenin yeşilliğiyle gözleri kamaşır. Ona göre Türklerin güçlü bir doğa sevgisi vardır. Bütün köşkler, yalılar ve evler envai çeşit ağaç ve çiçeğin gösterişli bir biçimde düzenlendiği bahçeler içinde bulunmaktadır. Ayrıca Türklerde hayvan sevgisi de dikkat çekicidir. De Bruyne, çarşıda dolaşırken kafeste satılan kuşları satın alıp onları serbest bırakan insanlar görür. Bazı insanlar da ölümlerinden sonra geride bıraktıkları köpeklerinin bakımı için fırıncı ve kasaplara vermek üzere para ayırmaktadır. Hayvanlara verilen değerle ilgili dikkatini çeken başka bir gözlemini de anlatır De Bruyne. Ayasofya'nın mozaik süslemelerindeki insan figürleri kapatıldığı halde Hristiyan inancındaki kutsal ruhu temsil eden güvercin açıkta bırakılmıştır.

Hollandalı seyyah Cornelis de Bruyn, Türkiye gezisi boyunca sosyal yaşamın her yönüyle ilgilenir. Topkapı Sarayı'nı ve içindeki hayatı öylesiye merak eder ama burayı sadece uzaktan seyredebilir. Bu yüzden saraydaki cariyeler ve onların yaşamı hakkında başka seyyahların veya huzura kabul edilmiş elçilerin anlattıklarıyla yetinmek zorunda kalır. Yüksek ağaçlarla kaplı bahçeler ve içlerindeki köşklerle saray tek kelimeyle büyüleyicidir. Sultan 4. Mehmet'i bir cuma selamlığında görür. Doğu'nun bu ulu hakanını atının yanında yürüyen birkaç uşak izlemektedir sadece. Saraydaki yaşantıya şahit olmasa da İstanbul'daki halkla hep iç içedir. Müslümanlarla Hristiyanların sosyal ve ticari ilişkilerini, ibadetlerini, geleneklerini, yemek ve eğlence kültürlerini yakından gözlemler. Ressam yönüyle görsellik her zaman daha çok ilgisini çeker. Bu nedenle seyahat notlarında Türk insanının görüntüsüne ilişkin bilgileri ayrıntılı olarak yer vermiştir. Bu bilgiler arasında özellikle halkın giyim kültürü geniş yer tutar. De Bruyne'a göre Türklerin göze hoş görünen ve çok ağırbaşlı bir giyim tarzları vardır. Ayrıca İstanbullu kadınların giyimini batıdaki hemcinslerine göre çok

daha seçkin ve görkemli bulur. Hele o başlıklar. Bu büyük ama zarif başlıklar farklı renklerde tüller, gümüş tellerden işlemeler, çiçekler, inciler ve değerli taşlarla süslenmiştir. Hem kadınların hem de erkeklerin kıyafetleri renkli ve farklı dokumada kat kat kumaşlardan oluşuyor. Bu kıyafetler içinde vücudunda herhangi bir kusuru olan bile bunu rahatlıkla gizleyebilir. De Bruyne hayran olduğu bu kıyafetleri sadece anlatmakla kalmamış, resimlerini de çizerek görünür hale getirmiştir. De Bruyne, seyahat notlarında Türkiye'nin hayranlık veren güzelliklerini anlatırken, 17. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan huzursuzluklara da yer verir. İzmir'den İstanbul'a kafileyle ve Antalya'dan İzmir'e kervanla karadan seyahat ederken sık sık eşkıya korkusu yaşamıştır. De Bruyne'un Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki gezisi toplam 6 yıl 3 ay 8 gün sürer. Bu sürenin 4 yıla yakın bir bölümü Türkiye'de geçmiştir. Ülkesine döndükten sonra bu ilginç seyahatin öyküsünü kendi çizdiği eşsiz gravürlerle süsler ve Seyahatname 1698 yılında yayınlanır. Sultan 4. Mehmet döneminin ekonomik, tarihi, kültürel ve sosyolojik görünümüyle birlikte Türkiye-Hollanda ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan bu seyahatname, 17. yüzyıl araştırmaları için çok zengin ve yararlı bir kaynaktır.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var.

Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün rayların bizi götürdüğü yolculuklar içinde belki de en görünmez olanına çıkıyoruz.

rakamların, tabloların, devasa hırsların ve sessiz hayal kırıklıklarının coğrafyasını. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası olduğu inancıyla yola çıktığımız rayların belleğinde bugün, paranın demirle, hayalin gerçekle çarpıştığı noktadayız. Finansın çarkları, demir yolları ve borsanın yükselişi. Ama yanılmayın, bu sadece bir ekonomi sohbeti değil. Bu, insanlığın en soyut icadı olan, paranın en somut icadı olan demir yoluyla birleşerek dünyayı nasıl yeniden inşa ettiğinin hikayesi. Sorun kendinize. Bir kağıt parçası, bir hisse senedi. Dünyanın öbür ucundaki bir bozkırı nasıl değiştirebilir? Cevap bir borsacının terli avuçlarında, bir bankerin masasında ve cebindeki son altın sterlini bir hayale yatıran o küçük yatırımcının umudunda saklı. Hazırsanız hırsın, yıkımın ve görkemli yükselişin kapısından

Dar, farkında olmadan insanlık tarihinin en yüksek bahisli oyununa dahil olursunuz. Borsa bir bina değildir. Borsa yaşayan, nefes alan, acımasız bir organizmadır. Sabah başka bir ruh taşır, akşam başka. Burası kapitalizmin en dürüst aynasıdır. Çünkü buraya gelen herkes maskesini kapıda bırakır. Aç gözlü olan çıplaktır, korkak olan savunmasız. Her ekonomik sistemin bir kalbi vardır. Kimine göre o kalp üretimdir, kimine göre emek. Ama bir sistemin en filtresiz kalp atışını duymak istiyorsanız, onun finansına bakmalısınız. Üretim süslenebilir, ticaret verileri parlatılabilir ama finans hamdır, matematikseldir ve tam da bu yüzden gerçektir. Roma'nın gücü sadece lejyonlarında değil, o lejyonları besleyen vergi ağındaydı. Venedik'in sırrı sadece gemilerinde değil, o gemileri sigortalayan bankerlerin defterlerindeydi. Modern dünyanın gücü ise fabrikalarından ziyade o fabrikaları mümkün kılan sermaye piyasalarında gizliydi. Ve bugün üzerinde yaşadığımız modern finans sistemi aslında tüm varlığını demir yoluna borçludur. Bu bir mübalağa değil, tarihin ta kendisidir. Demir yolu modern finansın temeli olmuştur. Anonim şirketler, hisse senetleri, spekülasyon dalgaları, kurumsal bankacılık ve sigortacılık. Bugün ekonomiyi yöneten tüm bu kavramlar 19. yüzyılda raylar döşenirken olgunlaştı. Çünkü hiçbir şahıs, hiçbir kraliyet kıtaları aşan bir demir yolunu tek başına finanse edecek kadar zengin değildi. İşte bu yüzden halkın parasını bir araya getirmek gerekiyordu. Raylar sadece şehirleri değil, binlerce insanın birikmiş umutlarını ve sermayesini de birbirine bağladı. Şimdi lokomotiflerin bu finansal devrimi nasıl tetiklediğini, tarihin ilk büyük borsa balonlarının rayların üzerinde nasıl şiştiğini ve o meşhur zilin bizim için neden çaldığını anlamaya başlayalım. Burası rayların belleği ve hikaye şimdi gerçekten başlıyor. Demir yolu öncesi dünyayı hayal edin. 18. yüzyılın İngiltere'si. Para var, ticaret canlı, bankalar yerli yerinde. Ancak modern anlamda bir sermaye piyasası henüz uykuda. O günlerde yatırım mahrem bir meseledir. Bir tüccarın kendi kasası, bir fabrikatörün aile mirası kadardır. Bir fırın açmak ya da küçük bir atölye kurmak için bu mütevazı birikimler yeterlidir. Peki ya daha fazlasını isterseniz? Ya doğayı dize getirmek, nehirlerin üzerine devasa köprüler kurmak, dağlara delip ray döşemek isterseniz? İşte orada bireyin gücü biter. Bir demiryolu hattının maliyeti astronomiktir. Kamulaştırma bedelleri, mühendislik harikası tüneller, tonlarca ray ve o devasa çelik lokomotifler. Hiçbir şahıs, hiçbir aile bu yükün altına tek başına giremez. Dünya o güne kadar görülmemiş bir sermaye açlığına düşmüştür ve bu açlık tarihin en büyük finansal icadını doğuracaktır. Anonim şirket, bir kavramın kokusu olur mu? 19. yüzyılın başında Londra'da bir hukuk bürosuna girerseniz o kokuyu alırsınız. Mürekkep, kağıt ve mühür mumu. Bir avukatın masasında duran şirket ana sözleşmesi aslında mülkiyetin kutsal duvarlarını yıkan bir balyozdur. Burada yatan fikir devrimcidir. Mülkiyetin bölünmesi. Artık bir demir yolu tek bir sahibin değil, binlerce hissedarın ortak hayalidir. Herkes bütçesine göre bir hisse senedi satın alır. O küçük kağıt parçası sıradan bir memuru dev bir lokomotif fabrikasının ortağı, bir dükkan sahibini kıtalar arası bir hattın mülkiyetçisi yapar. Bu ekonomik demokrasinin ilk, eksik ama sarsıcı adımıdır. Mürekkebin o metalik kokusuna hırsın teri ve umudun parıltısı karışır. Artık büyük girişimciler sadece soyluların ya da tefecilerin imtiyazı değildir. Halkın sermayesi rayların üzerinde akmaya başlamıştır. Duyuyor musunuz? Bu sabah 9 zili, borsanın kalbinin atmaya başladığı o an.
Royal Exchange'in yüksek tavanlı, mermer sütunlu salonunda kaosun senfonisi başlar ve bu devasa organizma

Telgrafımın bir de sinir sistemi vardır. Telgraf, Morse kodları piyasanın damarlarında akan bilgidir. Londra'dan Liverpool'a bir kaza haberi ya da yeni bir imtiyaz müjdesi saniyeler içinde ulaşır. Telgraf tıkırdadıkça servetler yer değiştirir. Gün biterken akşamüstü o keskin kapanış zili tekrar duyulur. Salon sessizliğe bürünür, kağıt hışırtıları kesilir, bağırışlar diner. O sessizlikte bir günlük savaşın bilançosu yatar. Kimisi o günün kazananı olarak gururla çıkar kapıdan, kimisi ise cebindeki son hayal kırıklığıyla karanlığa karışır. Demir yolları sadece fiziksel mesafeleri kısaltmadı. Paranın hızını, hırsın boyutunu ve modern dünyanın kaderini de o borsa salonlarının mermer zeminlerine mühürledi. Şimdi gözlerinizi açın ve bakın. 19. yüzyılın o puslu finans dünyasına davetlisiniz. Gördüğünüz her yüz bir hikaye, her rakam bir kaderdir. Burada her hisse senedi ya bir imparatorluğun müjdecisi ya da bir hayal kırıklığının sessiz çığlığıdır. Şu adama bakın. George Hudson. Namı diğer demir yolu kralı. Yorklu bir kumaşçının oğluyken demir yolu ağlarının üçte birini yöneten bir deve dönüştü. Hudson sadece ray döşemedi. Yaratıcı muhasebe denilen o tehlikeli sanatı icat etti. Kasadaki ana sermayeyi kar gibi dağıtıp herkesi büyüledi ama açgözlülük elinde sonunda kendi evladını yer. 1849'da maskesi düştüğünde arkasında sadece yıkılmış bir imparatorluk ve kandırılmış binlerce insan bıraktı. Ya şu kadın ismi hiçbir tarih kitabında yazmaz. Ama o küçük yatırımcının ebedi temsilcisidir. Kocasından kalan mirası gazetelerin güvenli liman dediği demir yollarına yatırdı. Herkes kazanırken o neden geride kalsın ki? Bugün FOMO dediğimiz o fırsatı kaçırma korkusu onun tüm geleceğini bir kağıt yığınında eritti. Büyük oyuncuların masasında bir piyondu o ve piyon düştüğünde kimse onu yerden kaldırmadı. Bir yanda çarklarıyla yasalar arasında kalan parlamenterler, diğer yanda bilgi güçtür ilkesiyle kıtaları yöneten Rothschild'ler ve en altta borsanın kapısından bile geçemeyen ama borsa her sarsıldığında ekmeği küçülen o sıradan işçi. Finansın bu devasa sahnesi adil değildir ama kaçınılmazdır. Demiryolu sadece mesafeleri değil, paranın doğasını da değiştirdi. Bugün kullandığımız ekonomik sistemin DNA'sı o dönemdeki rayların arasında şekillendi. 1862 sınırlı sorumluluk yasasıyla yatırımcı korunmuş, sermaye demokratikleşmiştir. Borsa aristokratların elinden alınıp halka açıldı. Hangi hisseyi aldın sorusu bir ulusal selamlaşma biçimine dönüştü. J.P. Morgan ve Rothschild gibi devler, şirketleri ve devletleri finanse eden yeni bir finansal mimari inşa ettiler. Hudson'ın skandalları bugün bildiğimiz bağımsız denetim ve mali raporlama standartlarına doğurdu. Çünkü güven piyasanın tek gerçek yakıtıdır. İngiltere bir cinnetin eşiğindedir. Railway Mania. Öyle bir çılgınlıktır ki parlamentoya sunulan projelerin toplam değeri İngiltere'nin milli gelirini aşıyordu. Akıl tutulmuş, hırs mantığın önüne geçmişti. Herkes zahmetsiz zenginliğin peşindeydi. 1847'de gerçeklik tokat gibi indi. Balon patladı. Hisseler çakıldı. İntiharlar yaşandı. Aileler dağıldı. Ama orada bir durup düşünmek gerek. Bu büyük bir finansal felaketti, evet, ancak bu felaketin bir paradoksu vardır. Yatırımcılar kaybetti ama toplum kazandı. Balon patladı ama raylar kalmıştı. O köprüler, tüneller ve istasyonlar sökülmedi. Finansal yıkım, fiziksel bir miras bırakarak modern dünyayı birbirine bağladı. Demiryolu finansı her ulusun karakterini yansıtır. Fransa'da devlet ve özel sektörün stratejik ortaklığıydı. Almanya'da devlet kapitalizminin ve askeri gücün demir yumruğuydu. Amerika'da ise Vanderbilt'lerin ve Gold'ların elinde vahşi kapitalizmin

0: kapitalizmin en acımasız sahnesiydi. Ve Osmanlı İmparatorluğu, bizim hikayemiz, modernleşme arzusuyla borç batağı arasındaki o ince çizgide yazıldı. Osmanlı kendi rayını döşeyecek sermayeden yoksundu. Avrupa'dan alınan yüksek faizli borçlar ve yabancı şirketlere verilen ağır imtiyazlar bir süre sonra ekonomik egemenliğin kaybına dönüştü. 1875'te borçlar ödenemez hale geldiğinde kurulan Nüyun Umumiye aslında bir iflasın ilanıydı. Demiryolu birilerinde ilerleme aracı olurken finansmanı yanlış yönetildiğinde bir başka ulusta bağımlılık ve çöküşün habercisi haline geldi. Finansın çarkları bugün de dönmeye devam ediyor. İsimler değişse de hırslar, umutlar ve o meşhur borsa zilleri hiç değişmedi. Rayların belleği bize paranın sadece bir kağıt değil, dünyayı inşa eden ya da yıkan devasa bir enerji olduğunu hatırlatıyor. Unutmayın, borsa zili kapandığında sessizlik hakim olur ama o sessizlikte yarınki yeni savaşın ayak sesleri gizlidir. Sevgili dinleyiciler, bugün rayların üzerinden süzülüp modern dünyanın en gizli damarlarına, yani uluslararası sermayeye sızıyoruz. Bir İngiliz yatırımcının Londra'daki konforlu koltuğunda otururken binlerce mil ötedeki Hindistan'da bir rayın çakılmasını sağladığı o tuhaf ve devrimci çağa bakıyoruz. 19. yüzyıl. İngiliz sermayesi buhar olup dünyanın dört bir yanına yayılıyor. Bir yatırımcı Hindistan demir yollarının tahvilini satın aldığında sadece bir kağıt almıyordu. Parası Delhi'de bir köprü, Kalküta'da bir istasyon oluyordu. Para uzaklarda ter döküyor, kârı ise Londra'nın mahun masalarına akıyordu. Bu bugün bildiğimiz küreselleşmenin ilk provasıydı, ancak bu sadece rakamlardan ibaret bir oyun değildi. Arjantin örneğine bakın. Ülkenin tüm rayları İngiliz parasıyla döşenildiğinde Arjantin siyasi olarak bağımsızdı ama ekonomik olarak Londra'nın gayri resmi imparatorluğuna dönüşmüştü. Ya da Rusya. Transsibirya hattını finanse eden Fransız sermayesi Birinci Dünya Savaşı'ndaki ittifakların temellerini demirle atmıştı. Yani finans, diplomasinin en sessiz ama en etkili diliydi. Her yatırım bir bahistir ve her bahis bir risk taşır. Demiryolu insanlığın önüne yepyeni tehlikeler koydu. Çöken köprüler, kıvılcım saçan lokomotifler, soyulan vagonlar. İşte bu korku dev bir sektörü besledi. Sigortacılık. Lloyd of London denizden karaya inerken modern sigorta hukukunu raylar üzerinde inşa etti. 1864'te ünlü yazar Charles Dickens'ın da içinde olduğu o feci Staplehurst kazası sadece bir trajedi değil, güvenlik standartları için bir dönüm noktasıydı. Sigortanın görünmez eli, kâr etmek için güvenliği zorunlu kıldı. Çünkü daha az kaza, daha az tazminat demekti. Ve bu karmaşık yapıyı ayakta tutan o sıkıcı ama hayati dil, muhasebe. Bir lokomotifin maliyetini yıllara yayan amortisman kavramı ya da Daniel McCallum'un Erie demiryolunda çizdiği ilk modern örgüt şeması. Bugün bir şirketin başarısını ölçtüğümüz her cetvel, demiryolu muhasebecilerinin tüy kalemlerinden damlayan mürekkeple şekillendi. Demiryolunun finansal gücü o kadar devasaydı ki devletler bu canavarı dizginlemek zorunda kaldı. Amerika'da çiftçiler keyfi tarifeler uygulayan demiryolu krallarına isyan ettiğinde tarihin ilk bağımsız düzenleyici kurumu ICC doğdu. Bugün borsaları denetleyen kurumların tekelleşmeyi önleyen antitrust yasalarının kökleri demiryolu şirketlerinin o dizginlenemez açgözlülüğüne karşı öngörülen duvarlardır. Devlet piyasanın hakemi olmayı raylar üzerinde öğrendi. Her büyük sistemin bir saat kulesi vardır. Borsanın o keskin açılış ve kapanış zilleri kapitalizmin kalp atışıdır. İsimler değişir. Dün demiryoluydu, bugün yapay zeka. Ama o saatin tiktakları hiç değişmez. İnsanoğlu geleceğe bahis oynamaktan asla vazgeçmez. Gelin tarihin tozlu sayfalarını sadece aralamayalım. O O sayfaların arasından fırlayan devasa çarkların gürültüsüne bir kulak verelim. Zira finansın raylar üzerindeki izini sürmek, modern dünyanın nasıl inşa edildiğini görmektir. 1694, İngiltere Bankası kuruluyor, modern finansın kalbi atmaya başlıyor. 1720, Güney Denizi balonu patlıyor. İlk büyük çılgınlık, ilk büyük ibret ama insanoğlu unutmaya meyillidir. 1825 ve 1830, Stockton'dan Manchester'a uzanan raylar halka açık ilk hisseleri doğuruyor. Artık demir yolu karlıdır cümlesi bir inanca dönüşüyor. 1860'lar ve 1870'ler raylar okyanusları aşıyor. Amerika'da kıtalar birleşirken devasa yolsuzluklar ve krizler de beraberinde geliyor. Jay Cook'un iflası küresel bir sarsıntıya dönüşüyor. Tarih bize fısıldar. Demir yolu finansı sadece bir sektörün hikayesi değildir. O modern kapitalizmin çocukluk hastalıklarını çekerek büyümesinin, olgunlaşmasının ve kurumsallaşmasının hikayesidir. Hafızanızın rayları hiç paslanmasın. Yolunuz hep aydınlık duraklara çıksın. Gözünüz geleceğin ufkunda olsun ama geçmişin tozlu derslerini asla heybenizden ayırmayın. Kulağınız fırsatın coşkulu sesini duysun evet ama riskin o cızıltı fısıltısını da asla ihmal etmeyin. Kendi finansal hayatınızın raylarını döşerken şunu da hatırlayın. Her hisse bir vaattir, her vaat bir risktir. Ve her risk birileri için bir kapı, birileri içinse bir tuzaktır. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu ve yapımcımız Mehmet Kasar. Paranın o kadim, durdurulamaz çarkları arasından geçerken bugünlük yolculuğumuzu tamamlıyoruz. Gelecek hafta şehirlerin kalbi, kentsel dönüşüm ve metropollerin doğuşu bölümünde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Saz solaları dinleyeceksiniz.

0: Saz soloları dinlediniz. Turkuaz.
1: Klasik Türk sanatının en zor ve en güzel dallarından biri, kalem işi. Kalemi eline alan kişi kalemkar. Kalem bildiğimiz kalemlerden değil. Kalemkarın kalemi önce yüreği, sonra eli, sonunda yüreğini ve elini verdiği fırçası. Ama ne zor bu işe yüreğini kaptırmak. Çünkü kalem işi, klasik Türk sanatlarının içinde biraz farklı bir yerde durur. Kalem işi nakkaşlar tarafından çizilir, kalemkarlarca çeşitli fırçalarla desenler boyanır. Daha ince fırçalarla da kontürlenir. Boyamada altın da kullanılır. Kalemkar bütün bunları yaparken hangi zamandan gelir, hangi zamana gider bilinmez. Sanat da sanatkarın sırrıdır bu anlar. Kalem işi yaklaşık 13 asır önce Orta Asya'da başlamış. Anadolu'nun bu sanatla tanışması göçlerle olmuş. İslamiyet'in kabulüyle kalem işi dinsel motifleri de taşımaya başlamış. Anadolu'da zirvesini Osmanlı döneminde klasik dönem denilen süreçte yaşamış. Saraylarda, evlerde, özellikle de camilerde, duvar süslemelerinde, tavan ve kubbelerde.

0: Geçmişin bu sanattaki elleridir kalemkar. Yüzyıllar sonrası için bu yüzyılın izlerini resmetmektedir sanatıyla. Hatta bilinir ki bu sanatın zirvesinde bile nakkaşlar yaptıkları motife imza atmazlarmış. Çünkü asıl olan il onun sanatıdır. Kalem işidir.
1: Turkuaz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Başka haberler merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 17.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yaşar Güler'in Saha 2026 fuarı için İstanbul'a gelen Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ve Libya Savunma Bakan Vekili Korgeneral Abdüsselam Zubi ile bir araya geldiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında ayrıca Bakan Güler'in Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile de görüştüğü ifade edildi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ve askeri temaslar sürüyor. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısında iki ülke arasındaki savunma işbirlikleri masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Suudi mevkidaşıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saha 2026'nın ilk 3 gününde 180'den fazla imza töreni düzenlendiğini söyledi. Atılan imzaların toplam büyüklüğü 26 milyar dolara aştı dedi. Bakan Kacır, savunma, havacılık ve uzay sektörüne desteklerin artırılacağını da duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerjide arz sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti. Türkiye'de alınan tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde ve enerjide hiç sıkıntı olmadı dedi. Bolat, Orta Doğu'daki savaşın ardından kalkınma yolu projesinin de hızlanacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin küresel katılım finans sektöründe ilk 10'da yer aldığını belirterek, ülkemizin potansiyeli çok daha yüksek dedi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Asya Kalkınma Bankası'nın Türkiye'de ofis açmayı planladığını belirtti. Hedef, 2026-2028 döneminde 8 milyar dolarlık bir finansman paketinin sağlanması dedi. Türkiye'de bu kaynağın kullanılabileceği proje ve kapasite olduğunu vurguladı. Enflasyonda orta vadeli öngörüler için gözler gelecek haftaya çevrildi.

0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 14 Mayıs'ta yılın ikinci enflasyon raporunu İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası yeniden açılıyor. Türkiye-Irak seferleri Erbil uçuşlarıyla birlikte bugün başladı. İran, kuralları ihlal eden ve İran'ın petrol ihracatıyla ulusal çıkarlarına hedef alan faaliyetlerde bulunduğu belirtilen Ocean Koi tankerine el koyduğunu duyurdu. Gelişmeyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. İsrail ile Lübnan arasında Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelerde yeni tarih belli oldu. Tarafların 3. tur müzakereleri için Mayıs ortasında yeniden Washington'da bir araya geleceği açıklandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya 9 Mayıs zafer günü öncesinde Ukrayna'nın saldırı tehdidi nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Rusya ve Ukrayna tek taraflı ilan ettikleri ateşkesin tarihi konusunda anlaşamayınca sahada da saldırılar hız kesmedi. Taraflar bu kez birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Ve spor, Freiburg ve Aston Villa finalde. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg'la Aston Villa finale adını yazdırdı. İki takım 20 Mayıs'ta İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 15, İstanbul 17, Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 14, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Ahmetcan Öztürk sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Türk Elinden Tart Elinden'e hoş geldiniz. Bugün yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, musikimizin hoş nameleriyle gönüllerinize dokunurken Türk kültüründe laleyi konuşacağız bugün. Bu nadide çiçeğin geçmişten günümüze öyküsünü anlatacağız. Şimdi güzel bir müzikle başlıyoruz.

0: Var oldunuz. Ellerinize, gönüllerinize
1: Sağ
0: sağlık.
1: olun, sağ olun.
0: Tekrar
1: Siz de
0: hoş
1: sağ olun.
0: geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bir lale reksiyle başladık biz de.
0: Evet, çok güzel
1: Programımızda
0: oldu.
1: laleyi konuşuyoruz. Bir lale reksiyle de biz programı şenlendirelim dedik.
0: Evet, birbirinden güzel,
1: Evet.
0: rengarenk laleleri konuşacağız bugün. Abdullah Hocam, şair ne kadar güzel söylemiş. Laleye pir-i sabadan bu nefes şimdi değil, ezelidir bu heva, vü heves şimdi değil. Şairin ifade ettiği gibi bu topraklarda lale sevgisinin kökeni çok eski zamanlara uzanıyor. Yalnızca
1: Evet.
0: topraklarımızda değil, kültürümüzde de kök salan Türk çiçeği, lalenin öyküsü Türkistan'da başlıyor. Anadolu'ya yolculuğunda bıraktığı izlerse hiç kaybolmamış. Hem sanata hem de edebiyata yansımaları hala diri. Lale, zor iklimlerin çiçeği, çok soğuk ve kayalık yerleri seviyor ve oralarda çıkıyor. Bazı araştırmacılara göre Tanrı Dağları lalenin ana vatanı. Atalarımız Anadolu'ya gelirken lale de onlara eşlik etmiş. Yani lale bizim eşlikçimiz bir çiçek. Ata yurdumuzda yabani olarak yetişirken, ana yurdumuzda bahçelere, evlerin en güzel köşelerine, geleneksel el sanatlarımıza ve edebiyatımıza yerleşmiş, lalenin kültürümüzdeki yerini anlatmaya programın ilerleyen dakikalarında devam edeceğiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Lale aslında eskilerde demin söylediniz de lalenin harflerine bakmışlar. Onu demişler ki bu çiçeğin ismiyle Allah lafzı aynı harflerden oluşuyor. Belki de bu yüzdendir ki lale hep başını hafif dik tutar. Sanki bir edep halindeymiş gibi. Bir de biliyorsunuz lale devri falan eskilerden vardı. Bir dönem var ki insanlar laleye bakarak yaşamayı öğrenmişler. Bahçeler lale dolu. İnsanlar onun güzelliğine hayran olurlar. İncelik, zevk, estetik öne çıkıyor buralarda. Fakat hayat sadece lale gibi zarif gitmiyor. Bildiğimiz kadar böyle güzel geçmiyor. Bir gün geliyor ki o zarafet yerini sertliğe de bırakıyor. Yani lalenin güzelliği her zaman güzeldir ama bazen de sertlikler de oluyor hayatta böyle şeyler.
0: Tabii hayat zıtlıklarla güzel.
1: Evet.
0: Eğer siyah olmasaydı beyazın güzelliği ortaya çıkmazdı.
1: Evet.
0: Kötüler olmasaydı iyilerin kıymeti bilinmezdi.
1: Evet.
0: Her şey zıddıyla biliniyor.
1: Evet. Dediğiniz gibi lalenin güzelliği ayrı, beyaz ve
0: Evet.
1: siyahın da rengi ayrı. Buradan da olan
0: Çok güzel
1: lalenin
0: renkleri
1: güzelliğini
0: var.
1: hissediyoruz. Evet.
0: Evet. Az söz, çok müzik diyoruz ve sohbetimize bir müzikle ara verelim istiyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz sizden?
1: Şimdi bir istek var. Biz o isteği yerine getirelim. Burada da gene saçlarına gül düzüm diyor. Gülden bahsediyor. Sözü Yusuf Hasan Bey'e ait. Müziği de Rauf Hacıyev'in de. Ona bağlı olarak da Aman Aman Ayrılık diye Polat Bülbüloğlu'nun bir güzel eserini seslendireceğiz.
0: Çok güzel. O halde hep birlikte keyifle sizi dinliyoruz. Buyursunlar efendim.
1: Teşekkürler.

0: Harikulade. Var olunuz. Sağ olun. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Müşfik, ayrıca senin sesine sağlık.
1: Evet, siz de sağ olun. Sağ olun.
0: Bugün yine birbirinden güzel müziklerle duygudan duyguya geçiyoruz. Aynı zamanda rengarenk lale bahçelerinde soluklanıyoruz.
1: Sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve internet üzerinden TRT Dinle uygulamasından, programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Bugün laleleri konuşuyoruz. Birbirinden güzel laleler var. Ve lale denildiğinde aklımıza İstanbul gelir. Sizin İstanbul gelir mi aklınıza hocam?
1: Gelir, evet.
0: İstanbul'un evet. O güzel semtlerinde birbirinden evet. Güzel laleler yer alır.
1: Sembolü zaten laledir İstanbul'un,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Lale, Türk sanatının nadide örneklerinde göze çarpıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Atalarımız harikulade çinilerinde lale motifini kullanmışlar. Anadolu Selçukluları o zamanlar yabani bir çiçek olan laleyi saray çinilerinde kullanmışlar. Kubadağbat Sarayı'ndan kalan çinilerde sivri uçlu yabani laleler, tomurcuk laleler ve hatta bir Anadolu parsının ayağının dibinde biten lale motifi gözümüze çarpıyor. Yani lale her zaman olduğu gibi o zaman da çok sevilen bir çiçek. Sohbetimize devam edeceğiz. İsterseniz bu lale ile ilgili sevgili dinleyicilerimizle başka bilgiler de paylaşalım Abdullah Hocam. Mesela İstanbul'da Sarıyer'de Emirgan Korusu'nda var laleler. Üsküdar'da Fethipaşa Korusu'nda, Kadıköy'de Göztepe 60. Yıl Parkı'nda, Fatih'te Gülhane Parkı'nda, Beykoz'da Hidiv Kasrı Korusu'nda, yine Fatih'te Sultanahmet Meydanı'nda, Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nda,

0: yılında Bahçı'da Ermeniler işgal etmişler oraları. Bunlardan kurtarmak için Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun kırmızı fesli Osmanlı askerlerine ithafen yazılmıştır deniliyor. Bu çok güzel. Şairi de Telman Hacıev'in Gence Çölü'nde orduyu gördüğünde askerleri lale bahçesine benzetmiş ve bu şiiri yazmış deniliyor. Bu da biraz yanlıştır. Bunları biz düzeltelim. Öyle bir bilgiler geçmiş. İnşallah düzeltilir gelecekte. Çünkü Telman Hacıev 1930'da anadan olmuş. Bu hadise 1918'deydi. Telman Hacıev bestekardı. Bunu düzeltmemize yarar var. Çünkü Azerbaycan'da da bunu çok dinliyorlar, tabii, biliyorlar ve bunun şiirini Aslan Aslanov yazmış. Onun da doğum tarihi 1928'di. Ama bu mahnı o kadar güzeldir ki, sözleri de çok güzeldi. Yazın evvelinde Gence Çölü'nde çıkıplar yine de dize laleler, yağıştan ıslanan yapraklarını seripler dereye düze laleler. Hayalımdan neler gelip neler geçer, yaz gelir ellere durnalar göçer. Bulaklar semaver, ağdaşlar şeker, benzeyir çemende köze laleler. Meylim üzündeki kara haldadır, hicranın el acı ilk misaldadır. Ne vaktir aşığın gözü yoldadır, bir konak gelesiz bize laleler.
1: Aa, çok güzel.
0: Bunlar bizim, evet, Nuri Paşa komutasındaki, onlara çok yakışır bir eserdi. Çok yakışır bir sözlerdi.
1: Evet.
0: Elbette bu daha sonra yapılmış bir mahnıdı ve bizim Türk askerlerimize onu yakıştırıyorlar, söylüyorlar. Bu çok güzel. Ama tarihi doğru bilmemiz lazım bu konuda. Ufak bir bilgi vermek istedim.
1: Bu güzel bilgiyi bizimle paylaştığınız için ve güzel düzeltme için teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yani Müşfik de bu mahnını okuyacak. Hı. Çok güzel. Hem sözleriyle hem müziğiyle, hı, çok değerli bir mahnı.
1: O halde hiç vakit kaybetmeden sizi dinliyoruz.
0: Evet.

0: Teşekkür ediyoruz, var olunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Siz de sağ olun, güzel bir eserdi.
0: Evet.
1: Güzel bir manada.
0: Laleler, ah laleler.
1: Ah laleler, şu laleler.
0: Adına şarkılar, türküler yazılmış.
1: Evet, bir de isim de çok biliyorsunuz değil mi?
0: Tabii.
1: Biz de isim kızlarımıza, evlatlarımıza.
0: Çok zarif bir isim.
1: Çok zarif bir isim.
0: Evet.
1: Benim yeğenimin de ismi Lale'di. Ben ona Allah'tan rahmet diliyorum. Genç yaşta rahmetli oldu.
0: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet
1: babası, olsun. Annesi de şimdi İran'dan geldiler. Onlar da bir torunlarının yanına gelmişler Iğdır'da. Şimdi onlarla beraberdiler. Ben Lale'ye de ben çok sevdiğim yeğenimdi. Ona da bunu Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Sağ olun.
0: Lale'nin dinsel, sembolik bir anlamı da var. Tek bir sap üzerinde tek bir lale açması Allah'ın birliğiyle özdeşleştiriliyor.
1: Evet.
0: Siz de ifade etmiştiniz bunu programın başında. Bu nedenle tasavvufta lale vahdeti temsil ediyor. Yani Allah'ın birliğini, tekliğini. Lale divan edebiyatında sıkça kullanılmış. Şairler şiirlerinde laleyi sevgiliye benzetmiş. Peki lale ne zaman yabani bir çiçek olmaktan çıkıp bahçe çiçeği haline gelmiş? Kıymetli dinleyicilerimiz, Osmanlı bir imparatorluk haline gelince lale de bir bahçe çiçeği olmuş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde lale sevgisi artmış. İstanbul lalesi dediğimiz o ince, uzun, uçları giderek bir tığ gibi incelen laleler ortaya çıkmış. Söze bir ara verelim isterseniz.
1: Evet.
0: Sizden bir eser daha dinleyelim. Ardından sohbetimize devam edelim.
1: Tamam.
0: Sırada hangi eser var?
1: Sürpriz olsun. Biz o eseri çalalım. Daha sonra onu size anons edelim.

0: Ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık, sesine sağlık Müşfik.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkeli'nden Tarteli'nden programını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızdan güzel eserler dinliyoruz ve bugün programımızda Lale'yi konuşuyoruz. Değil mi
1: Evet,
0: Abdullah Hocam?
1: Lale.
0: Minyatürlerde laleli bezemeler var. Çiniler zaten birer lale bahçesi. Kumaşlara, padişah kaftanlarına işlenmiş lale. Maden üzerinde, alemlerde, taş işçiliğinde görüyoruz laleyi. Lale devri var tarihimizde aslında. Sultan 3. Ahmet'in çeşmesi, lale devri sanat yapılarına en güzel örnek. Mezar taşlarında, ahşap işçiliğinde, aklımıza gelen her türlü sanat eserinde kullanılmış bir motif lale. Nedim'den, Fuzuli'den, Baki'den dinleyin bir de Lale'yi. Divan şiiri Lale'yi anlatan nadide dizelerle bezeli. Abdullah Hocam.
1: Evet. Aslında Lale'nin kökeni Türklerle ilişkilidir. Bizden almışlar. Mesela Hollanda. Hollanda'da meşhurdu ya Lale. Lale öyle Hollandalıların malı filan değildir. Onların şey değil. Sonradan sahiplenmişler onlar. Asıl çıkış yeri Orta Asya. Demin siz de ondan bahsettiniz. Ve Anadolu hattı da Türkler göç ederken bu çiçeği de beraberlerinde götürmüşler oralara. Selçuklu döneminde mesela lale motifleri görülmeye başlıyor. Osmanlı'da ise resmen bir sembole dönüşüyor.

0: Yani dünyada lale deyince çoğu Hollanda'yı biliyor. Biz üretmişiz, onlar ne yapmışlar? Markalaştırmışlar. Yani lale bizim kültürde süs bitkisi değil, bayağı kimlik unsuru olarak görülür.
1: Peki lale Osmanlı'dan Avrupa'ya nasıl gitmiş? Hikaye şöyle. Kanuni döneminde Avusturya'dan gelen elçi padişahla görüşmeye gelmiş. İmparatorluk sınırlarına girmesiyle gördüğü çiçek sevgisine çok şaşırmış. Elçinin notlarında şu ifadeler var. Türkler aslında hiçbir şeye para harcamazlar. Çok mütevazı yaşarlar ama iş çiçeğe gelince buna para verirler. Yalnız bahçede değil, kesme çiçeği de çok severler. Hatta bunu alıp başlarına takarlar. Elçi görevi bitip dönerken birkaç tane lale soğanını da beraberinde götürmüş Avrupa'ya. Önce Viyana'ya gitmiş ve orada botanikçi bir arkadaşına lale soğanlarını hediye etmiş. Sonra o botanikçi arkadaşı Hollanda Leiden'de bir saraya çalışmak üzere çağrılmış. İşte lalenin Hollanda'ya gidişi o gidiş. Evet. Hikaye böyle.
0: Evet, eskiler der ki bir bahçıvan varmış. Bahçesinde yüzlerce çiçek yetiştirmiş. Güller, karanfiller, sümbüller. Ama bir gün lale yetişmiş bu bahçede. Onu diğerlerinden ayrı bir yere koymuş. Soruyorlar, bu da çiçek, diğerlerinden farkı ne? Bahçıvana soruyorlar. Bahçıvan demiş ki, gül bana güzelliği öğretti ama lale bana edebi öğretti diyor.
1: Güzel bir mesaj.
0: Evet. Çünkü güller açtıkça yayılır, lale açtıkça toparlanır.
1: Evet. Çok güzel.
0: Evet. Güzel bir hikayeydi.
1: Abdullah Hocam, zaman yine su gibi akıp geçti ve bir programın daha sonuna geldik.
0: Evet.
1: Benim için çok keyifli bir sohbetti. Sizden çok güzel eserler dinledik.
0: Sağ olun.
1: Sohbetimizde de laleyi konuştuk. Lalenin ne anlama geldiğini, işte Türkiye'de nerelerde bulunduğunu, Hollanda'ya nasıl gittiğini ele aldık.
0: Evet.
1: Ve böylece programımızı noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Buradan herkese selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Selamlar, sevgiler. Yine güzel bir eserle veda ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masa'da Ahmetcan Öztürk sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Kar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garbon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev her zaman olduğu gibi bizimleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim, haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 18'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz.

Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz.

0: Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızda olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemini aktaracak bize. Son bölümde sporun gündemini konuşacağız. Spor yorumcusu Lütfü Özel konuğumuz olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk savunma sanayi dünya ölçeğinde bir ekosistem haline geldi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir dedi. Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs açıklaması. Sağlık Bakanlığı hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Bakan Kacır, Türkiye füze kapasitesini geliştirmeye devam edecek dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin füze kapasitesini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, her bir Saha Expo'da, her bir İDEF'te, her bir Teknofest'te bu kabiliyetlerin her birinde Türkiye'nin birkaç basamak ilerlediğine, inşallah milletimiz ve bütün dünya şahit olmaya devam edecek dedi. İpek Yolu Rallisi Kars'a hareket etti. Almanya'dan başlayıp Nepal'de tamamlanacak Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Erzurum'a geçen ekip Palandöken Dağı'ndaki etkinliğin ardından Kars'a hareket etti. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin dün yük teknesine hedef alan saldırısında bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Perşembe günü İran'ın Minab kenti yakınlarında sivil bir yük teknesine düzenlediği saldırıda en az bir kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Denizde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. İngiltere, bir İngiliz vatandaşında daha hantavirüs şüphesi tespit edildi açıklamasını yaptı. İngiltere, MV Hondius isimli yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüsle bağlantılı olarak bir İngiliz vatandaşında daha hantavirüs şüphesi tespit edildiğini bildirdi. Belçika Savunma Bakanı Franken, Türk savunma sanayi benim için bir rol model niteliğinde dedi. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Türk savunma sanayinin inovasyon ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturma konularında gerçekten çok ileri seviyede olduğunu belirterek, bu nedenle benim için rol model niteliğindeler dedi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakerelerle ilgili son sunduğu teklifle ilgili incelemeleri sürüyor açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden müzakere sürecine ilişkin incelemelerin devam ettiğini duyurdu. Bekai, İran yarı resmi haber ajansı Tesnim haber ajansına açıklama yaptı. Müzakerelere ilişkin bilgi verdi. CENTCOM, ABD 70'ten fazla tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışını engelliyor açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 73 tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışının engellendiğini bildirdi. CENTCOM tarafından Amerika merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından İran'daki son duruma ilişkin açıklama yapıldı. Avrupa'daki jet yakıtı sıkıntısı uçaklarda kullanılan yakıt türünü değiştiriyor. Avrupa Birliği'nin Uçuş Emniyeti Kurumu, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Avrupa'da yaygın kullanılan Jet A1 tipi havacılık yakıtında yaşanabilecek arz sıkıntısına karşı Jet A tipi yakıt kullanımına ilişkin güvenlik tavsiyeleri yayımladı. İran medyası Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışma yaşanıyor açıklamasını yaptı. İran Fars Haber Ajansı'na göre Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlarla İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri gemileri arasında yaklaşık bir saattir çatışma yaşanıyor. Avrupa Birliği ciddi barış müzakereleri için Rusya'nın istekli olduğunu görmemiz gerek açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Rusya ile müzakere potansiyeline işaret etmesinin ardından Avrupa Birliği Komisyonu barış müzakereleri için Rusya'nın istekli olduğunu görmeleri gerektiğini açıkladı. Son haberimiz ekonomiden. Altın haftayı düşüşle kapattı. Borsa İstanbul kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 895 bin liraya indi.
1: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Bu hafta en çok saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarını konuştuk.
1: Evet.
0: Hem Türk sanayi, savunma sanayindeki gelişmeleri gördük, gözlemledik. Pek çok anlaşmaların yapıldığını, imzaların da atıldığını söyledi yetkililer. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fuarı ziyaret etti. Bir konuşma yaptı, önemli de açıklamalar yaptı. Oradan başlayalım.
1: Şimdi baktığımızda bir Ankaralı olarak önce İstanbulluları kıskandığımızı söyleyelim. Çünkü
0: İnşallah
1: biz
0: Ankara'da da olur bu fuar.
1: aynen ya Ankara'da sadece Teknofest'te ev sahipliği yapabildik
0: Evet.
1: şimdiye kadar. Ama bir sahanın organizasyonu da burada olsaydı yüksek ihtimalle katılım İstanbul'dan çok daha aşağı kalmazdı diye düşünüyorum. Çok önemli projeler gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün neler söyleyeceği merak ediliyordu. Özellikle savunma sanayideki ihracat başarıları ve yapılan anlaşmaları aslına bakarsanız pek çok vurgusu var Erdoğan'ın konuşması içerisinde. Konuşmasında katılımcıları önce selamladı, daha sonrasında da ihracat rakamlarına ilişkin ve imzalanan anlaşmalara ilişkin bazı rakamları verdi. Ülkemizin savunma ve havacılık ve uzay sektörünün yıldızlarından birisi haline geldiğini söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve önümüzdeki süreçte de bu ivmenin giderek daha fazla artacağını söyledi. 8 milyar dolarlık bir hacme ulaştı baktığınızda. Çok önemli bir rakam bu. 182 anlaşma imzalandı sahada ve bu anlaşmalar arasında mesela dikkat çeken noktalardan bir tanesi daha öncesinde Hürjet ile alakalı bir ihracat imzası atan İspanya ile aslına bakarsanız varılan mutabakattı. Kaan'la alakalı atıldığı imzalar. Bu da Türkiye'nin özellikle Avrupa'daki savunma sistemleri içerisindeki Türk markasının varlığını çok daha aslında yukarıya taşıyan anlaşmalardan bir tanesi oldu. Akıllarda kalan başka bir enstantane yine Yakupan balistik füzesiydi. Önemli noktalardan bir tanesi Türkiye'nin balistik füze üretmesi noktasında önümüzdeki Yıldırım'an, özür dilerim ben yanlış söyledim. Yıldırım'an balistik füzesinin envantere girmesiyle beraber çok önemli bir çarpan etkisi hayata geçmiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuya da bir kez daha dikkati çekti. Saha hafta sonu da devam edecek İstanbul'da. Özellikle hafta sonu evde ne yapsam diye düşünen anne babalar varsa çocuklarıyla beraber gidip sahadaki o teknik öğrencilerin keyfini çıkartabilirler.
0: Peki. Tabii sağlık konusunda önemli gelişmeler var. Gündemin ilk sıralarında o da. Aslında bir yaşadığımız travma var geçmiş
1: Evet.
0: yıllarda bütün dünyanın yaşadığı koronavirüs salgını. Bu yeni çıkan virüsle, vakalarla, hantavirüs salgınıyla, pek de salgın mı onu da bilemiyoruz da, yine insanları bir korku kapladı açıkçası. Bir gemide, MV Hondius gemisinde ortaya çıktı ilk vakalar. İşte İngiltere'den açıklama var. Bizim Sağlık Bakanlığımızdan açıklamalar var. Doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyarıyor Sağlık Bakanlığı.
1: Evet.
0: Ama bir de gerçek var. Yani gelişmeleri nasıl değerlendirmek lazım?
1: Şimdi şöyle ilk olarak Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıyla başlayalım dilerseniz. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden öğle saatlerinde yazılı bir açıklama yapıldı ve Türkiye'de herhangi bir vaka görülmediğine dair bir vurgu vardı orada ve dünyadaki gelişmelerin de yakından takip edildiği söylendi. Ama tabii bu aynı zamanda biz gelişmeleri yakından takip ediyoruz demek oturduğumuz yerden sadece izliyoruz anlamında da değil. Dünya bir alarm içerisinde mi? Evet, dünya bir alarm içerisinde. Türkiye'de de olabilir mi? Daha öncesinde koronavirüste biz bunun örneklerini gördük. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pandemiyi açıkladığı günkü basın açıklaması hala zihinlerimizdedir diye
0: Evet.
1: düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ve tüm dünyada bir travma var sizin de dikkati
0: Evet.
1: çektiğiniz gibi. İster istemez herhangi bir noktada herhangi bir virüsün adı çok fazla anılmaya başlandığında bu konu dikkati çekiyor ve insanlarda da bir korku başlıyor.

0: Son bir haftadır özellikle Türkiye'de çok fazla üzerine konuşulan, tartışılan meselelerden bir tanesi haline geldi. Ama aynı dönem içerisinde ben hatırlıyorum 2025 ve 2024 yılları içerisinde de yine çeşitli virüsler bu şekilde sükse yapmış. Daha sonrasında da Allah'tan koronavirüs kadar etkili olmamış ve başımıza öyle belalar açmamıştı diyelim.
1: Evet.
0: Hantavirüsle alakalı da dünyada çeşitli noktalarda vaka açıklamaları geliyor. Ama şu an için bir salgın, bir pandemi derecesine varacak seviyede bir alarm durumunda olunmadığını söyleyebiliriz. Sadece ülkelerin sağlık bakanlıkları değil, bu noktada Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamalar da önemli. Dünya Sağlık Örgütü de durumun ciddiyetle takip edildiğini, ancak şu an için bir pandemi noktasında adım atılmadığını da vurguladı. Dikkat etmek lazım. Covid-19 döneminde biliyorsunuz hepimizin kazandığı bazı önemli alışkanlıklar vardı. Sosyal mesafesiydi, hastalıklara karşı daha hijyenik ortamlarda bulunmak gibi. Bu alışkanlıklarımızı tabii ki terk etmememiz gerekiyor. Ümit ediyoruz ki dünya bir daha Covid-19 gibi bir belayla karşılaşmadan yoluna devam edecek.
1: Gerçekten öyle. Çünkü zaten öyle bir belada olmadan başımızda dünyada pek çok sorun, pek çok krizle karşı
0: Zaten
1: karşıyayız.
0: insanlar birbirlerini katlediyor değil mi savaşlarda?
1: Maalesef öyle, maalesef öyle. 28 Şubat'tan itibaren konuştuğumuz bir savaş durum
0: Evet.
1: var. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran savaşı. Orada bir ateşkes durumu ve takip eden müzakere süreci var ama bu da öyle kırılgan bir süreç ki
0: Evet.
1: hem birbirinden farklı açıklamalar yapılıyor hem işte dün olayların tekrar alevlendiğini gördük. İşte Amerika Birleşik Devletleri bir İran tankerini hedef aldı. İran Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerine, savaş gemilerine saldırdı. O bu misilleme saldırılarını hafif bir tokat diye nitelendirdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Ama eğer anlaşmayı imzalamazlarsa onları çok daha sert vururuz dedi. Bugün gündeme baktığımızda İran'ın bu anlaşmayı işte incelediğini haberlerini okurken saat 17'de TRT Haber'de yine
0: Evet.
1: saldırıların başladığı haberini de gördük. Son durum nedir? Ne olabilir bundan sonra?
0: Karşılıklı saldırılardan daha çok aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bir saldırı var. İran ise bir şekilde defansta kalmaya şu anda çalışıyor. Hürmüz'ü korumaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump daha öncesinde de aslına bakarsanız açıklamalarıyla zaten bu saldırının olacağının ayak seslerini duyurmuştu dünya kamuoyuna. Bir nabız yoklaması gibiydi o açıklamalar. Dünyadan da yeterince tepki gelmeyince ister istemez Trump, madem anlaşmayı bu kadar oyalıyorsunuz, madem kabul etmiyorsunuz, o zaman alın size deyip aslında tabiri caizse bir saldırı planlıyor. Bu saldırı çok uzun boylu olur mu? Çok uzun boylu olmaz. Çünkü ana saldırı tansiyonunu hala Amerika Birleşik Devletleri de İran'da yükselmedi. Yüksek ihtimalle şu anda sadece anlaşmanın bir an evvel imzalanabilmesi için Trump'ın gerçekleştirdiği bir tazyikten bahsediyoruz, ama burada seçtiğimiz kelimeler bile bazen yüreğimizi acıtabiliyor. Çünkü bir savaş ortamından bahsediyoruz. Yani savaşın bazı gerçeklikleri var. Savaşın o gerçekliklerinde ne yazık ki olanlar yine sivillere ve masumlara oluyor. Oradaki insan oluyor. Dünya ekonomisinin, iktisadın zaten ne hale geldiği çok net bir şekilde ortada. 28 Şubat'tan beri konuşuyoruz dediniz. Baktığımızda zaman çok hızlı geçiyor ama 28 Şubat'tan bu yana da sürekli olarak dünya borsalarında, diğer taraftan petrol piyasasındaki dalgalanma bütün ülkeleri zor durumlara düşürdü ki o ülkelerden bir tanesi de şüphesiz biziz. İster istemez etkileniyoruz çünkü bu dünyadayız. Bunun haricinde Trump'ın önümüzdeki günlerde eğer ki İran herhangi bir anlaşma varılmazsa Hürmüz'deki saldırıların şiddetini çok daha fazla arttıracağı diplomatik kaynaklar tarafından öngörülen meseleler arasında. Peki nasıl bir saldırı gerçekleşebilir? Biliyorsunuz oraya 150 binden daha fazla asker yığdı ABD Başkanı Donald Trump ve bu kadar asker oraya gitmişken yüksek ihtimalle bu iş bir kara harekatına bir şekilde dönecek eğer ki anlaşma imzalanmazsa. Kara harekatından kastımız İran'a ya da Tahran, İran'ın Anakara'sına ya da Tahran'a yönelik doğrudan bir harekat değil ama Hürmüz'ün kontrolünün sağlanabilmesi için orada adalar var biliyorsunuz Hürmüz'ün içerisinde. O küçük adaların kontrolünün sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek bazı operasyonlar olabilir orada. Ve bu operasyonlarla beraber Trump bir şekilde Hürmüz'ü tutmaya çalışacak. Ama tutabilir mi? Çok net bir şekilde aslında bakarsanız Trump'ın Hürmüz'ü elinde tutamayacağı da belli. Kamuoyu tarafından aşikar bir şekilde ortada görünüyor. Burada peki nasıl bir tablo çiziliyor? Nasıl bir yol haritası izleyecek ABD Başkanı Donald Trump? Hürmüz'de farklı bir aslında bakarsanız statü tartışması var. Hem İran'ın işin içerisinde olduğu hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin işin içerisinde olduğu. ABD Atlantik'in diğer ucundan kalkıp işte Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı'na kadar

0: söz sahibi olmak istiyor. Yüksek ihtimalle de o anlaşmalar imzalanırsa, bir şekilde İran'ın artık defansı burada kırılırsa, Trump istediğini başarmış olacak ve burada en azından ABD kamuoyunu anlatabileceği bir zaferi olmuş olacak. Tabii zafer tırnak içerisinde, ne kadar inanırsanız bu konuya. Bunun haricinde şöyle bir durum da var Arzu Hanım. 28 Şubat'tan beri devam eden savaşta Amerika Birleşik Devletleri'nde kökü bulunan çok büyük şirketler zarar ettiler. Bu şirketler zararlarını bir şekilde karşılamak zorundalar. Eğer ki zararlar karşılanmazsa, bu şirketlerin hepsi Trump'ın başına tabiri caizse binecekler. Trump da bunun farkında olduğu için, boynundaki kravat daha fazla sıkılmasın diye, ister istemez o şirketlerin zararını kapatmaya çalışıyor. Çünkü en kısa sürede o zararın kapatılabilmesi de, İran nasıl ki Hürmüz'den geçişte 2000 dolar gibi fahiş bir fiyat istiyordu gemilerden, Trump da bu meblağdan bir şekilde kendi payını almak isteyecek aslında bakarsanız. Şu anda dünya insanların öldürüldüğü bir tiyatro izliyor.
1: Kesinlikle öyle. Bir de deniyor ki 14-15 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti
0: Çok sever.
1: gerçekleştirmesi planlanıyor. Eğer tekrar ertelenmezse, çünkü ertelenmiş bir ziyaret
0: Evet.
1: zaten. O ziyarete de güçlü gitmek istediğini analiz ediyor uzmanlar.
0: Tabii.
1: Yani bu savaşı bitirmiş ve zafere de ulaşmış bir Trump olarak
0: Tabii.
1: gitmek istiyor. O ziyareti nasıl değerlendirmek lazım?
0: Eğer ki bu savaş bitmeden Xi Jinping ile Trump bir görüşme gerçekleştirirse, tabiri caizse kral çıplak bir görüşme yapacak. Çünkü Xi Jinping bugüne kadar Trump'ın bütün silahlarını gördü ve şu anda Asya Pasifik'teki bütün güçleri demeyelim ama çoğu gücünü Hürmüz'e kaydırdığı için, orada Tayvan üzerinde çok büyük bir, aslına bakarsanız, savunmasız alan da oluştu ve Çin de bunun farkında. Ayrıca Çin İran savaşında şunu da gördü. Düşmanı olan, açık bir düşman ilanıdır bu aslına bakarsanız Çin açısından. Daha öncesinde de vardı zaten böyle paylaşımlar. Düşman olan Amerika Birleşik Devletleri'nin sahada neler yapabileceğini çok net bir şekilde izleme fırsatı buldu ve bütün notlarını da çıkarttı. Eğer ki Trump burada bir zafer elde ederek gitmezse Xi Jinping'in karşısında, Xi Jinping yüksek ihtimalle belki devlet adabından dolayı Trump'ı çok fazla aşağılamayacaktır ama çok ağır sonuçları olabilir Çin ziyaretinin Trump açısından. Trump da bunun farkında olduğundan dolayı sürekli olarak bu görüşmeyi öteliyor. Şimdi en kısa sürede bu görüşmeyi de gerçekleştirebilmesi için Hürmüz'de kısa vadede bir çözüm arayışı içerisinde. Yüksek ihtimaldir ki önümüzdeki bir ya da iki hafta içerisinde burada tekrar bir ateşkes süreci girilecek ve o ateşkes süreciyle beraber de anlaşma biraz daha şekillenmiş olacak. Çünkü diplomaside İran'ın da aslına bakarsanız daha fazla dayanabileceği bir gücü olduğunu düşünmüyorlar diplomatik kaynaklar. Çünkü çok uzun süredir ambargolar altında kalan bir ülke. Evet, bugüne kadar ABD'ye bu savaşı kazandırmadı. Zaten imzalanacak olan anlaşmada da Amerika Birleşik Devletleri kazanmış olmayacak. Yani psikolojik açıdan baktığınızda dünya kamuoyunda İran'ın ABD'ye çok iyi bir ders verdiği yönünde yapılan açıklamalar var. Yani ABD Başkanı Donald Trump buradan bir zafer çıkartamayacak. Ama zararı ne kadar azaltabilirim görüşünde şu anda. Ve eğer ki Hürmüz üzerinde bir statü elde ederse, elde ettiği statüyle beraber de Çin'e giderse, İran daha öncesinde Çin'e en çok petrol satan ülkelerden bir tanesiydi. O kanadı da kendi eline geçirmiş olacak ve Xi Jinping'in karşısında çok daha Trump duruşu görebileceğiz en azından. Ya da tokalaşırlarken Xi Jinping'in elini kendine doğru çekmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. En son Kral Charles da bunu denemişti. Kral o oyuna gelmedi ama onu çizelim altını.
1: Evet, bol bol da espri yapmıştı Kral Charles,
0: evet,
1: bu ziyareti esnasında, hatırlıyorum. Hafızalarda. Diplomasi başlığında Türkiye'de yoğun bir hafta geçirdi aslında. Dün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun
0: evet,
1: Türkiye'nin misafiriydi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı kendisini. Sonra külliyede baş başa görüşme, basın toplantısı, anlaşmalar, doğrusu kapsamlı bir ziyaretti.
0: Evet.
1: Bir de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti yine Cumhurbaşkanı Erdoğan dün külliyede. Bu ziyaretleri nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi yıl içerisinde pek çok devlet başkanı, pek çok diplomatik temsilci başkent Ankara'ya gelir. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan Esenboğa Havalimanı'na gidip karşıladığı isimlerin sayısı çok azdır. Mesela bunlardan bir tanesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'dir. Onu karşılar. Bir diğeri de çok sıkı ilişkileri olan Tebun, bu noktada Cezayir Cumhurbaşkanı. Ve baktığımızda önümüzdeki süreçte özellikle Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha yüksek ivmelerde devam edebilmesi için atılacak önemli imzalar vardı.

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Tebun Esenboğa Havalimanı'nda karşıladıktan sonra ikili ayrıldılar orada. Bir sonraki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tören düzenlendi bu kez Tebun'un onuruna. Karşılama töreninin ardından baş başa görüşmeye geçildi. O sırada heyetler arası görüşmeler de devam ediyordu. Heyetler arası görüşmelerde pek çok önemli anlaşmaya imza atıldı. Aslında daha öncesinde Türkiye ve Cezayir arasında bir ticaret hacmi hedefi vardı. 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi konmuştu. Son 2 yılın ticaret hacmi rakamlarına baktığımızda 2024 yılında 6 milyar dolar kadar bir ticaret gerçekleşti. 2025 yılında ise bu ticaret hedefinden biraz daha uzaklaşıldı. Çünkü özellikle enerji piyasasında Rusya-Ukrayna savaşının etkileri olsun, diğer savaşların etkisi olsun,

0: milyar dolara kadar bir gerileme olmuştu. Yeni anlaşmalarla beraber bu 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi noktasında bir kez daha mutabakata varıldı. Önümüzdeki günlerde çok fazla yatırımcıyla beraber Türkiye'nin Cezayir'de yer alacağını söyleyebiliriz. 1600 yatırımcımız var bizim Afrika'da, Cezayir'de özellikle. Bu 1600 yatırımcı çok daha efektif bir şekilde çalışmalarına devam edecekler önümüzdeki günlerde. Ve Türkiye-Cezayir ilişkilerinin çok daha ivme kazandığı bir sürece gireceğiz. Ama burada Türkiye'nin jeopolitik derinliğine ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Özellikle Afrika kıtasında Türkiye'nin varlığından bizim zamanıyla orada ne işimiz var diye soranlara çok güzel cevaplar çıkıyor. Çünkü buradaki anlaşmalarla beraber Afrika'daki jeopolitik derinliğimizi arttırıyoruz. İşte Fransa'nın çeşitli sömürge oyunlarıyla beraber etkili olmaya çalıştığı bir kıtada Türkiye sadece kazan kazan ilkesiyle hareket ederek orada gönülleri fethediyor ve önümüzdeki günlerde de bizim oradaki jeopolitik derinliğimiz Avrupalı bazı devletleri rahatsız etmeye devam etse de sürecek gibi de görünüyor.
1: Peki. Bu hafta iç siyaset açısından da yoğun bir haftaydı. Grup toplantılarında önemli açıklamalar yapıldı. Şöyle bir değerlendirirsek bu haftayı iç siyaset açısından neler söylersiniz?
0: Şimdi grup toplantılarında MHP grup toplantısını Devlet Bahçeli salı günü saatler 10.30'u gösterdiğinde gerçekleştirdi. Devlet Bahçeli'nin gündemindeki önemli başlıklardan bir tanesi terörsüz Türkiye süreciydi. Özellikle MHP'ye yönelik bazı eleştiriler vardı. Terör örgütleriyle MHP'nin asla yan yana anılamayacağını bir kez daha belirtti Devlet Bahçeli. Abdullah Öcalan'a, terörist başı Abdullah Öcalan'a yönelik bazı statü tartışmaları var süreçle alakalı. Burada koordinatörlük teklifinde bulundu MHP Genel Başkanı. Tabi bu konu önümüzdeki günlerde konuşulacaktır, tartışılacaktır. Mecliste de yüksek ihtimalle gelecektir konu başlığı olarak. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelmesini beklediğimiz önemli yasal düzenlemeler var. Bunlardan bir tanesi terörsüz Türkiye süreciyle alakalı. Biliyorsunuz komisyon aşaması tamamlanmış, rapor genel kurula sunulmuştu. Orada milletvekillerinin gerçekleştireceği bazı yasal düzenleme çalışmaları olacak. Ama süreç kısaldı. Artık Haziran ayına giriyoruz. Haziran ayıyla beraber genelde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil süreci yakınlaşır. Kurban Bayramı'ndan sonra çok kısa bir süre kalacak meclisin kapanmasına. Yüksek ihtimaldir ki şöyle bir durum söz konusu olabilir. Biz Temmuz ve Ağustos aylarında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaya devam edeceği bir süreci görebiliriz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hemen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sonra grup kürsüsü üstündeydi. O da yine Abdullah Öcalan'a, terörist başı Abdullah Öcalan'a yönelik bu statü tartışmasını gündeme getiren isimlerden bir tanesiydi. Diğer taraftan partisinde devam eden yolsuzluk soruşturmalarıyla alakalı bir kez daha yargı mensuplarını hedef almaya devam etti. Yargıdaki işte Adalet Bakanı Akın Gürlek bunlardan bir tanesi mesela. Akın Gürlek'e yönelik bazı eleştirileri vardı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in. Yine 81 ildeki il teşkilatlarına yönelik olarak da çağrılarda bulundu. Özellikle mitingler ve eylemler noktasında bazı çağrıları vardı. Bu da hafta içerisinde yine eleştirilen başlıklardan bir tanesiydi Özgür Özel adına. Önümüzdeki günlerde siyasetin ana gündem maddesine baktığımızda terörsüz Türkiye süreci yine önemli başlıklar arasında yer alacak. Hatta şu anda iç siyasetteki en önemli gündem maddesi diyebiliriz. Pek çok kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'na geldi. Bekleniyorlardı. Onlar geçtiler. Artık tüm Türkiye terörsüz Türkiye süreciyle alakalı atılacak adımları bekliyor.
1: Peki, evet. Böylelikle bu haftayı tamamlıyoruz.
0: Evet.
1: Bakalım hafta sonu önemli bir olay olacak mı? Onları takip edeceğiz. Haftaya neler yaşayacağız? Onları da göreceğiz. Bugünün ve bu haftanın gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Gündemde hangi başlıklar var?
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemde hem İran'la savaş hem de son bir saattir Pentagon'un yayınladığı tanımlanamayan uçan cisimler dosyası ve buna ilişkin bazı görseller var. Önce İran'daki savaşla başlayalım. Bununla ilgili en taze açıklama Dışişleri Bakanı Rubio'dan geldi. Şu an Vatikan'da Papa ile görüşmek üzere. Ve Rubio, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine gönderdiği 14 maddelik plana ilişkin cevabı bugün beklediklerini söyledi. Rubio, İran'ın ciddi müzakere sürecine girmesini umuyoruz ve bu bizi gerçek ve ciddi bir sürece sokabilir açıklamasını yaptı. Bugün İran'dan gelmesi beklenen yanıtı almayı umuyoruz dedi Rubio. Şu ana kadar bir yanıt gelmediğini bir kez daha yineledi. İran'dan gelen teklifin ciddi bir öneri olmasını umuyorum dedi Rubio. Şimdi bunu dinleyicilerimize biraz açalım. Aslında bu 14 maddeli plan kamuoyuna açıklanmadı. Ne Amerika ne de İran açıkladı şu ana kadar. Ama bilhassa üç başlıkta pürüzlerin hala aşılamadığı konuşuluyor. Zaten Rubio'nun İran'dan gelecek olan teklifin bize vereceği cevabı bekliyoruz zaten kastettiği özellikle de bu üç madde. Hangi üç madde bunlar? Birincisi İran'ın nükleer programı ve zenginleştirilmiş uranyum stokları ve İran'ın gelecekte uranyum zenginleştirmeyeceğine dair taahhütte bulunması. Buna İran yanaşmıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bunda ısrarcı. İkinci konu İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakılması. Bu konu nispeten yani uranyuma göre veya Hürmüz Boğazı'nın statüsüne göre nispeten ama diyorum kolay çözülebilir bir konu. Yine kendi içinde kolay bir konu demiyorum ama diğer konulara kıyasladığımız zaman nispeten kolay bir konu. Üçüncü başlıksa Hürmüz Boğazı'nın statüsü. Yani bu konuyu yalnız Amerika, İran olarak düşünmemek lazım. Aslında tüm dünyayı ilgilendirdiği için herkes bu konuda iki ülkenin atacağı adımları bekliyorlar. Ve Hürmüz Boğazı'nın statüsüyle ilgili iki tarafında Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaları kaldırması, kısıtlamaları kaldırması yönünde mutabakat metinlerinde bazı taahhütlerde bulunabilecekleri konuşuluyor. Şu anda bu konuda da pürüzler aşılmış değil. Hürmüz Boğazı'nda ablukanın ablukası var. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri İran'a savaşı başlattıktan sonra İran önce ablukayla kapattı Boğazı. Ve son 3 haftadır Amerika Birleşik Devletleri İran ablukasının üzerine yeni bir abluka kurdu. Dolayısıyla her iki ülkede karşılıklı olarak ablukaların kaldırılmasını istiyorlar ama aynı anda diyorlar ki önce sen kaldır, onun üzerine ben kaldırayım. Bu yüzden bu da çıkmaza girmiş durumda. Bu açıdan baktığımızda bugün eğer İran Amerika Birleşik Devletleri teklifine cevabını iletirse özellikle bu başlıkta neler söyleyeceği çok önemli. Tabii aslında bugün iletilecek teklif eğer iletilirse tabii Rubio'nun söylediğine göre bugün iletilmesi bekleniyor. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine yanıtın. Bu tabii gelecekte ikinci tür müzakereler yapılacak bu. Buna ilişkin de bir takım net bilgiler verebilecek bize. Bir ipuçları verebilecek bize. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri İran arasında ikinci tür müzakereler yapılırken diğer taraftan iki ülke arasında yeni bir çatışma süreci yeni bir çatışma süreci başlayacak mı? Bu konuda da tartışmalar var. Ve özellikle dün Perşembe günü bölgede yaşanan çatışmaları düşündüğümüz zaman kırılgan bir ateşkes sürecinde olduğumuzu görüyoruz. Ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bu kırılgan ateşkes sürecinin donanmaların birbirine daha da yaklaşmasıyla birlikte daha da sıkıntılı bir sürece girebileceğine konuşuluyor. Yani özetle ateşkes süreci kırılgan, donanmalar birbirine yakın, sürekli ateş açma durumu var bundan beri. Ama ateşkes henüz ihlal edilmiş değil iki tarafın açıklamalarına göre. Her ne kadar birbirlerini bulursalar da diğer taraftan özellikle sunulacak teklifle birlikte ikinci tur müzakere için biraz daha umut ışığı yanmış durumda. Son bir not, İran dışı gelişmelerle ilgili olarak yayının başında söylediğim gibi.
0: Evet.
1: Pentagon tanımlanamayan uçan cisimlerle ilgili belgeleri yayımladı. Bu yıllardır Amerikan kamuoyunda büyük bir tartışma konusuydu. Ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya dışı varlıklar acaba gezegenimizi ziyaret etti mi şeklinde tartışmalar da sürekli gündemdedir. Dolayısıyla Şubat ayında Trump buna ilişkin görsellerin yayınlanması talimatını vermişti. İşte bu talimat çerçevesinde bugün bir saat önce Pentagon bu görselleri yayınladı. Görsellere baktığımızda fotoğraflar var, fotoğraflar birleştirilerek oluşturulmuş videolar var. Ancak bu videoların

0: dünya dışı varlıklar olduğu sonucunu doğurmadığını görüyoruz. Zaten uzmanların ilk tespitleri de bu yönde. Ama daha çok video var ve bunların da incelenmesi gerekiyor. Zaten bu belgeler tanımlanamayan uçan cisimler olarak açıklandı kamuoyuna. Yani UFO belgeleri. Dolayısıyla dünya dışı olup olmadıkları da net değil. Bir başka ülkenin kısa bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nin radarına ya da kameralarına yakalanmış bir hava aracı da olabilir bu. Sonra o ülke tespit edilememiştir. Bunlar da ihtimal dahilinde. Dolayısıyla şu anda aslında taze bir bilgi ama heyecan yarattı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yine de bunlar gerçekten dünya dışı varlıklara ait görseller mi? Yoksa özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin endişelendiği gibi başka ülkelere ait hava araçlarının çekilmiş görselleri mi? Bunun tespiti için kamuoyunun özellikle de uzmanların bu yayınlanan görselleri biraz daha hazmetmesi gerekiyor bence. Dolayısıyla önemli gelişme, birkaç gün içerisinde bu konuda netlik kazanır diye düşünüyorum Arif.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz sana. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızdaydı.
2: Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Bu bölümde sporun gündemini konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, spor yorumcusu Lütfü Özel stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Sizi de gayet iyi görüyorum.
1: İyidir. Evet, şöyle diyelim, artık baharı gösteren bir Ankara akşamındayız. Öyle
0: Evet,
1: diyebiliriz.
0: aynen. Biz burada kışın yayından çıktığımızda kapkaranlık oluyor ortalık
1: Kapkaranlık
0: ama
1: oluyordu,
0: artık
1: yağıyordu.
0: günlük güneşlik bir havada çıkıyoruz, evimize gidiyoruz. Dolayısıyla biz de yazın geldiğini iyiden iyiye hissetmeye
1: Hissetmeye
0: başladık.
1: başladık. Bizi dinleyenlere de bildirmiş olalım. Ankara'da
0: Peki.
1: hava durumu böyle.
0: Gelelim Süper Lig'e. Artık bir sezonu daha bitirmek
1: İki
0: üzereyiz.
1: maç
0: Öyle değil mi?
1: kaldı. Bir
0: İki maç
1: yarım.
0: kaldı.
1: Tamamı oynanacak yarın. Şampiyonlukla ilgili süreçten daha çok düşme hattını ilgilendiren bölüm hareketli
0: Orası
1: olduğu
0: daha
1: için,
0: heyecanlı.
1: evet, orada puanlar birbirine çok yakın ve takımlar da birbirine çok yakın. Birer puan aralıklarla 1+1 şeklinde sıralanmış durumdalar. Bir galibiyet, bir beraberlik bayağı ciddi farklı sonuçlar ortaya çıkartabilecek durumda. O yüzden aynı saate alındı. Kaldı ki geçtiğimiz yıllarda da bu uygulama yapıldı yani. Bu anlaşılabilir, doğru ve kabul edilebilir bir bakış açısı bu. Federasyonun yaptığı işler de oluyor yani arada sırada ya da doğru işlerde. Bu da onlardan birisi öyle diyelim.
0: Peki.
1: Ve bu yüzden yarın bütün maçları hepsini eda edeceğiz öyle diyelim.
0: Güzel. Sizin için yoğun bir gün
1: Bizim
0: olacak
1: için
0: o zaman.
1: yoğun bir akşam olacak
0: Yoğun bir
1: tabii.
0: akşam.
1: Ama ağırlıklı olarak tabii ki yine de Galatasaray Antalya ile kendi sahasında oynayacak. Fenerbahçe'de Konya deplasmanında. Konya çok ilginç bir takım. Bir parantez açabiliriz buna.
0: Evet,
1: Konya
0: doğru.
1: çünkü İlhan Palut teknik direktör ve dört büyük kulübü yenmiş bir teknik direktör bu sezon için söylüyoruz. İkisi Süper Lig'de, ikisi
0: İkisi
1: Türkiye
0: süper.
1: Kupası'nda. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eledi, peşinden Beşiktaş'ı eledi ve finalist oldu. Son dakika golleriyle ve son dakika penaltı golleriyle. O da enteresan, ilginç.
0: 90+8'de attılar diye
1: Bu
0: biliyorum.
1: Beşiktaş maçı için öyle. Fenerbahçe maçı uzatmanın 120+2'de attılar.
0: Çok ilginç. Son
1: İlginç oldu.
0: dakikaya kadar maçı bırakmayan bir takım.
1: Şöyle bir oynuyorlar. Yani kapanıyorlar büyük takımlara karşı. Fırsat buldukları zaman da gitmek istiyorlar. Büyük takımlar çünkü oyunlarını diğer kulüpler gibi kurmuyorlar. Kurmak isteseler bile şanından kuramıyorlar. Biraz espriyle anlatmaya çalışıyorum. O da şu. Hani rakibiniz sizden çok güçlü olur, kapanırsınız. Fenerbahçe'nin rakibi kendisinden ya da Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un çok güçlü olsa dahi kapanmazlar. Onlar mutlaka

0: kazanmak için ekstra, özellikle tabii ki çıkarlar sahaya. Konyaspor'un bu anlamdaki oyun anlayışı ve tavrı işe yaradı. Ligde de
1: Evet.
0: işe yaradı. Kupa maçlarında da ve şu anda sonuç itibariyle önümüzdeki hafta Gençlerbirliği Trabzonspor maçı var. Yarı final maçı Türkiye Kupası'nda. Ankara'da oynanacak müsabaka. Eğer Trabzon yenerse Trabzon'da, Gençler yenerse Gençlerbirliği ile Türkiye Kupası finali oynanacak. Yani şöyle diyeyim. Anadolu takımlarının oynaması aslında biraz değişik, güzel.
1: Bence
0: Hoşumuza da
1: de.
0: gidiyor.
1: Bence
0: Büyük
1: de.
0: takımların burunlarını sürtmesi demeyeyim, biraz abartılı olur da. Ama çok fazla yüksekten bakmayacaksın. Bir, iki, bir de futbolda şey çok değişti. Bu durum çok değişti. Yani evet, büyük güçlü takımla görece daha güçsüz görünen takım arasındaki mücadele, sahaya nasıl bir mücadele koyduğunuzla doğru orantılı işliyor. Başka ülkelerde de başka büyük sonuçlar alınıyor, değişik sonuçlar alınıyor. Türkiye Kupası'nı şöyle kapatayım. Şimdi çift maç üzerinden oynanıyordu. Bunu konuşuyoruz zaman zaman. Ve onlarla birlikte doğru orantılı çok fazla bir maç yoğunluğu oluşuyor. Takvim çok sıkışıyor. Bir de maazallah işte hava şartları, şu bu vesaire, herhangi bir sebeple erteleme, Avrupa Kupası dahil olduğu zaman da bu sefer o takvim
1: Program da
0: iyice
1: değişiyor.
0: sıkışıyor ve altından nasıl kalkılacağı bilinemez hale geliyor. O yüzden federasyonun yaptığı bir doğru iştah oldu. Ve benim söylediğim, çok sıklıkla söylediğim eliminasyon usulü olmalı. Tek maçta hallolmalı bu iş. Görüşümü dinlemişler büyük bir ihtimalle. Beni kırmamak için de öyle bir düzen kurmuşlar. Bu düzeni de önümüzdeki sezondan itibaren uygulayacaklar. Bu iyi. O zaman çok böyle konsantre hazır olan görece daha zayıf takımlar, daha güçlü, güçsüz takımlar pekala büyük takımlara kafa tutabilir, eleyebilir ve yoluna devam edebilir. Avrupa'da, majör liglerde dahi böyle sonuçlar ve şampiyonluklara tanıklık ettik çok. Türkiye'de neden olmasın? Tabii ki. Konyaspor daha önce Türkiye Kupası kazandı. Gençlerbirliği de kazandı. Trabzonspor da kazandı. Hepsi kazandılar. Sonuçta bu iş sahada oynanıyor. Şimdi parantezi kapatıyoruz, bu kupa parantezini. Yarın Antalyaspor yenerse Galatasaray tur atar. Şampiyonluk tur atar. Artık şampiyonluğu garanti olur. Kaybederse ve Fenerbahçe kazanırsa Konya'da, bu sefer bir hafta sonra ligin son maçına kalır işler. Orada da hani ikili avarajda Galatasaray üstün, bir puan dahi yetecek. Ama Fenerbahçe yakalayıp farkı bire düşürmüş olur. Ama son hafta karşılaşmalarında da yine değişik sonuçlar ortaya çıkarsa Fenerbahçe Eyüp'le oynayacak, Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak. Buralardan da ilginç sonuçlar çıkabilir mi? Çıkabilir. Neden çıkmasın yani? Sonuçta herkes futbol oynuyor.
1: Evet,
0: Ve
1: bence de.
0: de işin şey tarafı şu. Antalyaspor'da düşmemek adına çırpınıyor şu anda. Ve açıklamalar yapıyorlar, mücadele edeceğiz şeklinde. Evet, bence zor bir karşılaşma olabilir ya da çabucak da çözülebilir. Bilmiyoruz ama mücadele edecek. Kasımpaşa için böyle, Eyüp için böyle, Gençlerbirliği için böyle. Bir Karagümrük, düştü gözüyle baktığımız Karagümrük bile iki karşılaşmayı kazanıp diğerlerinin puan kaybetmesiyle kümede kalabilecek durumda.
1: Çok
0: Yani o kadar
1: ilginç.
0: yakın bir hikayeyi konuşuyoruz şu anda. Dolayısıyla Galatasaray'ın işi kolay, zor. Yani kolay ama dikkatli olmaları gerekir. Dikkatli olmadığı zaman Samsun'dan 4 gol yemiş oluyorsunuz. O hiç razı oldukları bir şey olmadı, sonuç olmadı. Ondan çok rahatsızlık duydular Galatasaray tarafı. Hani 1-0'a falan belki razı olurlardı ama 4 gol yiyince tabii iş birdenbire başka bir boyuta geçti. Onu da teknik direktörleri rehavetle açıkladı. Evet, rehavet biraz etkili olmuş olabilir, doğru.
1: Bir önceki haftanın
0: Artık oldu. Yani biz
1: bitti,
0: şampiyon
1: olduk
0: olduk.
1: biz.
0: Evet, hiç olduk demeyeceksiniz. Hiçbir işte dememek lazım.
1: Kesinlikle öyle.
0: Sonuna
1: Kesin
0: kadar götürmek
1: kendine
0: lazım.
1: çok fazla güvenmemek lazım
0: Evet,
1: hiçbir konuda.
0: Konya'nın şöyle bir tırnak içinde dezavantajı olur kendi sahasında. Onlar da bir doymuşluk olabilir. Türkiye Kupası finali artık ligde de kalmayı garantiledikleri için çok büyük bir problem olmayacaktır. Dolayısıyla daha rahat sahaya çıkacaklardır. Fenerbahçe açısından çok görünür de radikal bir problem varmış gibi görünmüyor. Ama buradaki en dikkat çekici maç Galatasaray Antalyaspor maçı olacak diye düşünüyoruz. Beşiktaş hiçbir iddiası kalmadığı için biraz karıştı. Önümüzdeki sezonun hesaplarını yapıyorlardı ama şu anda teknik direktörleri Sergen Yalçın gitsin kalsın tartışması içinde boğuşuyorlar.
1: Neredeyse o kupa maçında gidiyormuş bile, öyle okudum
0: Evet,
1: ben
0: doğru okumuşsunuz.
1: gazetede.

0: Trabzonspor açısından da Trabzonspor'un teknik direktörü ligi 1 ve 4 arasında böyle bir sıralama içinde bitirirsek bu sene için tatmin oluruz. Ama önümüzdeki sezona da hazırlık yaparız demişti. İki defa lig ikincisi olabilme fırsatı ayağına geldi Trabzonspor'un ama ikisini de kaçırdı berabere kalarak. Ve oradaki puan kayıpları onlara lig üçüncülüğünü armağan etmiş oldu Beşiktaş'ta kaybedince. Dördüncü Beşiktaş, ardından Başakşehir mi, Göztepe mi gelecek onu takip edeceğiz. Şundan önemli, kupayı kazanan takımla ligin ilk dört mü, beş sırasında mı yer alacak takımların aslında dörtte bir sorun yok ama beşinci mi olacak, kupadan mı gidecek onu anlamak için bütün maçların sonuçlarının ortaya çıkması gerekiyor. Sıralamanın ona göre belli olacak. O yüzden beşincilik de değerli oldu ama Göztepe mi, Başakşehir mi onu da maçlar belli edecek tabii ki.
1: Son 2 hafta çok heyecanlı geçecek. Ben onu anlıyorum bu
0: Şöyle
1: anlattıklarınızdan.
0: ifade edebilirim Arda Hanım. Düşme hattındaki süreç biraz daha heyecanlı olacak ama yukarıdaki iş
1: Bu hafta çözülebilir.
0: yani çözülebilir
1: Çözülmeyebilir
0: ama
1: de.
0: çok büyük bir böyle aman aman bir şey olur mu olmaz mıdan ziyade bir şey olursa şöyle olur diye bir düz değiş şekliyle takip edeceğiz tabii ki ama hayatın akışı yarın akşam sokaklarda bir sarı kırmızı istilası olabilir diyor. Öyle söylüyor.
1: Diyor. Evet. Peki tabii o derbi maçından sonra Galatasaray Fenerbahçe derbi maçından sonra Fenerbahçe için işler çok karıştı.
0: Aslında bak şampiyonluk hikayesi konuşulması gerekir normal şartlarda Galatasaray'ın ama
1: Ama
0: gündem Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe konuşuluyor. Ondan sonra yönetim gitti, teknik direktör gitti, seçim kararı, kongre kararı aldı Fenerbahçe. Aziz Yıldırım aday oldu, yani başkanlığa aday oldu. Dolayısıyla çok hızlı bir süreç işliyor orada. Nasıl
0: Şöyle
1: değerlendirirsiniz?
0: 6 ve 7 Haziran'da seçim yapılacağı için dolayısıyla bir telaş oluşmuş durumda. Aziz Yıldırım'ın başkan olması çok beklenen bir iş değildi. Çünkü
1: Çocuklar için aday oldum dedi.
0: şöyle söyleyeyim, çocuklar için aday oldum sözünü kabul ediyorum. Yani bu nedir? İşte şimdi 20 yıldır bir süreç yaşanıyor ligde ama bunun son bölümünde ortaya çıkan tablo çocukları Galatasaray'ı yapmaya doğru hızla çekiyor. Yani bu anlaşılabilir bir şey. Dolayısıyla herkes, bütün çocuklar ağlıyor.
1: Evet.
0: Ben de geleyim bu sene şampiyon yapayım ve çocuklar artık ağlamasın ve de artık
1: Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu
0: Fenerbahçeli
1: görsünler.
0: olmaya başlasınlar gibi bir dile getiriyor. Ama şunu diyor olmasına karşıyım ve de bunun çok seçim için tutarlı bir yol olduğunu düşünmüyorum. Nedir o? Kızıma söylenen kötü sözlerden etkilenerek başkan adaylığını açıklıyorum şeklinde şey yaptı. Yani bu Fenerbahçe kulübü kimsenin çoluğuyla çocuğuyla tanımlanabilecek bir şey değil. Çocuğuna kim kötü söz söylüyorsa gidip mahkemeye versin. Hakkıdır da, söylenmez de, söylenmemeli de. Fakat bu bir insanın Fenerbahçe kulübü başkanı olmasına aday olmayı tetikleyecek bir şey değildir. Olmamalı. Ama öbür slogana kabul. Yani evet, çocuklar için. Evet, bu güzel bir slogan hatta. İletişimci ihtiyacı var büyük bir ihtimalle Aziz Bey'in. Doğru bir iletişimciyle sloganlarını, programını vesaireyi anlatabilir. Ama şöyle bir şey oldu. Aykut Kocaman'ı teknik direktörle, işte Oğuz Çetin ve Volkan Demirel üçlüsünü Fenerbahçe'yi çalıştırma ve işte yönetme anlamında, teknik anlamda düşündüğüne ilişkin kendi ağzından çıkmış sözler de var ama sosyal medya üzerinden giden sözler de var. Bu tepki yarattı ve bu tepki onun adaylığında ilk anda ortaya çıkan heyecanı söndürdü. Benim kanaatim söndürdü.
1: Niye?
0: Çünkü
1: Niye?
0: Aykut Kocaman sportif karşılığı olan bir görüntüden çıkmış durumda. Benim görüşüm bu. Neden? 7 yıldır takım çalıştırmıyor. Bir, iki, takım çalıştırırken Fenerbahçe'ye oynattığı oyun insanların aklında, hafızasında ve kimse öyle bir oyun beklemiyor. Üç, futbol çok değişti. Yani 7 yılda da çok değişti. Kendisini geliştirmiş midir, geliştirmemiş midir onu bilmiyoruz. Aykut Kocaman çok saygın bir insan, çok değerli bir insan, çok saygı duyduğum, sevdiğim bir insan. Onu ayırıyoruz. Yani insani özellikleriyle tanımlayamayız bir işi. Burada profesyonel bir işe talip olacak, olması beklenen birinin profesyonel yorumlamasını yapıyoruz. Dolayısıyla Oğuz Çetin zaten

0: tamamen reddetmiş. Ben teknik direktör zaten olamam ama başka görevler olabilir. Fakat belki de bunu bile dememiş belki de. Bu görevi yapacak Aykut Kocaman var demiş. Volkan Demirel teknik direktör olarak çalışıyor. Yardımcı olarak çalışmaz. Ama bir tek Aykut Kocaman'a yardımcılık yaparım diye beyanı var. Eğer böyleyse o da şöyle diyeyim. Bu üçlü Fenerbahçe'nin değerleri. Fakat şu andaki konjonktür ve süreç, bir tarafta rakibiniz 75 milyon euroyu vermiş, getirmiş Osimhen'i oynatıyor. 21-22 hatta daha fazla duru paralar vererek yıllık ücretler veriyor. Icardi'sini getiriyor, şunu getiriyor, Sané'sini getiriyor, bunu getiriyor. Siz bir tane santrfor alarak bu süreci lehinize çevirecek iradeyi gösteremiyorsunuz. Reddeder Fenerbahçe camiası bunu. Bu süreç o yüzden çok fazla hızlı dönecek. Ama ne kurtaracaktır? Ağırlıklı olarak şu konuşuluyor. Para. Yani Fenerbahçe'yi bu bırakan başkan borca soktu. Anlaşılıyor. Ve kötü Saadettin yönetti. Saadettin Saran, evet. Kötü yönetti. Ve kamuoyunun dikkatini çekecek şekilde bir transfer politikası izleyebilseydi ya da kabul ettiği bir şekilde başka bir hikaye olabilirdi. Çünkü Galatasaray bu sezon 4 yenilgi aldı. Bundan daha iyi fırsat olmazdı Fenerbahçe için. Bir santrfor olmadığı için şu şampiyonluğu kaybetti. Ama bu süreç içerisinde şimdi iki başkan adayı da kimleri görev getireceğini açıklayacaklar. Bu nasıl karşılık görürse başkan o olacak.
1: Fakat Hakan Safi nasıl bir isim?
0: Hakan Safi daha önce yöneticilik yapmış. Ali Koç yönetiminde olan, ekipte olan, parasının olduğunu söyleyen. Herkes paralı. Türkiye'de vallahi herkesin parası bol. Çünkü 250 milyon euroluk bir transfer bütçesi olması gerektiğini söylüyor ikisi de. Buna da hazırlanmış ödemeye.
1: Maşallah.
0: Vallahi biz yani bunu duyunca biraz şaşırıyoruz tabii. İş adamları bunlar tabii ki daha yüksek paralarla hayatlarını çeviriyor olabilirler. İşlerini çeviriyor olabilirler ama bilmiyoruz. Sonuç itibariyle söylerler ama icraat bu olmayabilir, bakın onu da söylemek lazım. Ben öyle demiştim ama gelmediler vallahi, ne yapayım dediğiniz anda siz Fenerbahçe kulübünün size getireceği avantajı kullanan bir insan olarak kalırsınız. Ama işte millet de 12 yıldır şampiyon olamadık, evet, bilmem olamadık
1: yani, diye ağlar. Yani taraftar da pek kredisi kalmadı Fenerbahçe'nin, onun için bir an önce durumunu düzeltmesi gerekiyor, ben öyle düşünüyorum.
0: Pek mi?
1: Hiç. Evet. Hiç. Herkesin sabrı taşmış vaziyette.
0: Evet ama şuna tırnak içinde memnun oldum. Tırnak içinde bakın. Aziz Yıldırım'a karşı sanki çantada keklikmiş muamelesi yapıyor kendileri de. Öyle bir şey yok. Yani Hakan Bey'i de ben tanımıyorum. Hiç karşılaşmadım hayatımda. Aziz Bey'le tanışıklığım var. Ama Hakan Bey'i hiç tanımadığım için onun nasıl bir yöneticilik tavrı sergileyeceği konusunda bir fikrim yok. Fakat buradaki mesele büyük kulüp 120. yılını kutlayacak Fenerbahçe, evet, bu sezon. Dolayısıyla onu böyle kendi oyuncağınız olmadan, kesinlikle, bir de ortalığı, ortamı da çok fazla germeden sadece, evet, futbol üzerinden yürütmeniz gerekiyor.
1: Umarız iyi olur Fenerbahçe için.
0: Öyle temenni edelim.
1: Tabii Türk futbolu için de. Çok az bir süremiz
0: farkındayım.
1: Var. Farkındayım. Ne konuşalım?
0: Basketbol bu akşam Fenerbahçe-Zalgiris maçı var. Euroleague'de. Final Four kalabilmek için galip gelmesi gerekiyor. 2-1 önde şu anda oyun maç bazında. 2-2 olsa dahi son maç İstanbul'da. İstanbul'daki maçta 2-0 kazanmıştı. 2-0 önde, yani iki maçı da kazanmıştı. Bu akşam işi bitirebilir mi? Bitirebilir. Oradaki heyecan da devam ediyor. Fakat orada da hakem işleri üzerinden çok fazla tartışmalar var, eleştiriler var. Panathinaikos çok kıyamet kopartıyor. Onların da bir de tuhaf bir başkanı var. Ortalığı yakıp yıkıyor. Olympiakos'la aralarındaki rekabeti Euroleague'e de taşıdılar. Orada da bir itiş kakış var ama Fenerbahçe işine bakmak durumunda tabii ki. Kazanabilir. Yani bunda hiçbir şey yok. Kaldı ki kaybettiği maçı da 19 sayı farkla öndeydi. Bir anda ritminiz bozulunca o bozulabiliyor. Öyle bir durum oldu. Onu izleyeceğiz. Bu arada kısaca bahsedeyim. Vakıfbank'ın şampiyon olduğunu Avrupa Sev Şampiyonlar Ligi'nde. Ve onları da tebrik etmek lazım. Kadınlar yüzümüzü güldürüyor. Bakın.
1: Kesinlikle öyle.
0: Vakıfbank şampiyon. Galatasaray şampiyon. Fenerbahçe, evet, Euroleague'de, evet, şampiyon.
1: Evet.
0: Daha ne olsun?
1: Daha ne olsun?
0: Daha ne olsun?
1: Kadınlar vallahi, daha ne yapsınlar?
0: Biz bir futbolun peşine takılıp gidiyoruz. Bütün dünya takılıp gidiyor da gerçi.
1: Kesinlikle öyle. Şey kesinlikle öyle.
0: Hepsini bakalım. Kutlayalım. Evet.
1: Hepsini kutlayalım. Umarız herkes istediği başarıyı, sonucu elde etmiş olur.
0: Biz de konuşuruz.
1: Sonuçta. Biz de konuşalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için.
0: Görüşmek üzere diyorum.
1: Spor yorumcusu Lütfü Özel konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saha 2026'da konuştu. Terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi. Kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Saha Expo'da imzalanan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Savunma, havacılık ve uzay sektörüne destekler arttırılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır bu alandaki tedarikçi KOBİ'lerin kredi tutarını 30 milyon liraya çıkaracaklarını belirtti. Ticaret Bakanı Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerji arz sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti. ABD ile İran arasında ateşkese rağmen yine sıcak çatışma yaşandı. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirtti. Sürecin fikri ve siyasi müşterek karargahının Cumhur İttifakı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saha 2026'da konuştu.
2: Burada şunu büyük bir kararlılıkla ifade etmek durumundayım. Bugün iç kalemizi tahkim etme yolunda attığımız en stratejik adım 18. ayını dolduran terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge hedefidir. İnanıyoruz, Allah'ın izniyle başaracağız. Kararlıyız, inşallah hedefimize ulaşacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajı verdi. Süreci mevzi olarak tanımladı, karargahı Cumhur İttifakı'dır, dedi.
2: Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir. Bu mevzinin fikri ve siyasi müşterek karargahı elbette Cumhur İttifakı'dır. Sürecin katalizörü ise Türk milletinin ulaşmayı çoktan hak ettiği hedeflerdir.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye yapacağı katkıya da vurgu yaptı.
2: Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'yi ve komşu ülkeleri İç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli, müreffeh ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi.

0: gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA 2026 üzerinden konuştu.
1: İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade

0: İşte bugün saha 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saha Expo'da imzalanan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo'da konuştu.
0: İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönüt mutabakatlar oluşturdu. Resmin bütününe baktığımızda karşılaştığımız manzara tam olarak şudur. Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Bu başarı tablosunun gerisinde şüphesiz 10 yılların emeği, gecesini gündüzüne katarak adanmış bir ruhla çalışan 100 bini aşkın vatan evladının gayreti, milletimizin desteği ve devletimizin iradesi vardır. İnşallah daha iyi yerlerde olacak, daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma, uzay ve havacılık alanında tedarikçileri geliştirmeye yönelik işbirliği imza töreninde konuştu.
2: Bu programda kapasite geliştirme hedefli projeler yürüten KOBİ'lerimize 20 milyon liraya kadar 6 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli 20 puan finansman desteği veriyoruz kullandıkları kredilerde. Şimdi bu programı savunma, havacılık ve uzay odağında bir özel pencereyle güçlendirmiş olacağız. Özellikle bu ana müesseselerin projelerini yürüten veya tedarikçisi olan KOBİ'lere öncelik vereceğiz. Ve buradan da ilk kez müjdesini vermiş olayım. Bu KOBİ'lerimiz için, bu program kapsamında destekleyeceğimiz KOBİ'lerimiz için de destek tutarını 20 milyon liradan kredi tutarını 30 milyon liraya çıkaracağız inşallah. Umuyorum ki bu ekosistemin güçlenmesine katkı sunacak.
1: Türkiye Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında başta insansız kara araçlar olmak üzere çok sayıda faaliyette işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman'la Türkiye arasındaki işbirliği alanlarının arttırılacağını söyledi.
3: Bundan 2 yıl önce Umman Sultanımız Türkiye ziyaretleri sırasında Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirmek istediklerini ve özellikle de OYAK'la işbirliğini geliştirmek istediklerini kendileri belirtmişlerdi. Geçen yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın Umman'a yaptığı gezide bu konular tekrar bir daha görüşüldü ve artık çok ciddi anlaşmaların ve çalışmaların yapılması gerektiği ortaya çıktı. Biz de şimdi burada Ummanlı kardeşlerimizle hem Sayın Sultan'ın hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bu işbirliğini resmi olarak başlatmış oluyoruz. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz biz OYAK olarak. İnşallah Ummanlı kardeşlerimizle çok daha büyük, daha ciddi faaliyetleri birlikte yürüteceğiz ve karşılıklı olarak her iki ülkede bundan yararlanmış olacak.

0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerji arz sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti. Bolat, İstanbul'da Türkiye Yüzyılı İhracat Zirvesi'nde konuştu.
1: Savaşın başlamasıyla beraber birçok ülkede benzin kuyrukları, mazot kuyrukları, elektrik kesintileri, gübre arz paniği yaşandı. Biz gübre ihracatını durdurduk hemen bu savaş başlar başlamaz. Gübre ithalatında gümrük vergisini sıfırladık. Antrepolarda 350 bin ton gübre vardı. Bunların da yurt dışına çıkışını yasakladık. Bu tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde, akaryakıtta, uçak benzininde hiçbir sıkıntı olmadı. Proje aşamasında olan kalkınma yolu projesi var. 1200 kilometrelik karayolu ve demiryolu güzergahından oluşan bir rota. Muhtemelen bu hızlanacaktır bu proje bu son gelişmelerden sonra.
0: Vakıfbank 1,5 milyar avro tutarında finansman sağladı. Kaynak, Türk bankacılık sektöründe kalkınma finansmanı alanında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlemlerden biri oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dev finansmanın istihdam ve üretimi desteklemek için kullanılacağını söyledi. Uyguladığımız ekonomi programına duyulan güven, uluslararası kalkınma bankalarıyla ilişkilerimize doğrudan yansıyor, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Bakan Işıkhan, iş güvenliğinin yıldızları ödül töreninde konuştu.
2: 23 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Hayata geçirilen önemli düzenlemelerden biri de doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması olmuştur. Kanuni düzenleme tamamlandı. Bizler de Sosyal Güvenlik Kurumu olarak gerekli teknik ve idari altyapı çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamlamış bulunuyoruz. En kısa sürede yayınlayacağımız genelge ile birlikte uygulama sürecini de açıklayacağız. Bizler çalışan annelerimizin yanında olmaya, hayatlarını kolaylaştıracak sosyal güvenlik politikalarını güçlendirmeye devam edeceğiz.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir Hikmet Avcı Anaokulu açılış töreninde konuştu. Bakan Tekin, 2002 yılında 350 bin olan derslik sayısının bugün 750 bine ulaştığını söyledi. Yapılan çalışmalarla eğitimde kalma yaşının arttığına dikkat çeken Bakan Tekin, okul öncesi kademelerde okullaşma oranının %94'e yakın olduğunu söyledi. İzmir Fen Lisesi'nde düzenlenen Fen Bahçeleri, Türkiye'nin Bilim Projesi programına da katılan Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeli vurgusu yaptı, yeni müfredatın hedeflerini ve getirilerini anlattı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında ilk ziyaretini Bitlis'te sürdürüyor. Sağlık Bakanı, Bitlis Valiliği'ni ziyaretinde bir açıklama yaptı.
3: Bitlis, sağlıkla ilgili 365 yatağı varken bugün 1065 yatağıyla 20 senede sağlıkla dönüşümde sağlık yatırımlarının önemli yerlerine bir tanesi olmuş. Güroymak ve Hizan'da hastanelerimizi planladık ve en kısa zamanda da inşaatlarına başlayacağız. Bu hastanelerimiz fiziki olarak gerçekten çok iyi hastanelerimiz olacaklar. Bizler de Bitlis'te ve Tatvan'da, Güroymak'ta, Hizan'da, bütün ilçelerimizde daha iyi sağlık hizmeti vermek için de bugün çalışacağız. Bitlis'ten başka ile hasta gitmesini engelleyecek şekilde bütün planlamalarımızı yapacağız.
0: Sağlık Bakanlığı Türkiye'de hantavirüs vakası olmadığını açıkladı. Vatandaşlar kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı uyarıldı. Yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğine dikkat çekildi. Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada sona yaklaşıldı. Savcılık Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme bir sonraki celse sanığın duruşma salonunda hazır edilmesine karar verdi. Duruşma 22 Eylül'e ertelendi. Orta Doğu'da gerilim yine tırmandı. ABD ile İran arasında ateşkese rağmen yine sıcak çatışma yaşandı. Tahran yönetimi ABD'nin İran tankerlerine yönelik hamlesini ateşkes ihlali olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, diplomatik bir çözüm masada olduğu zaman ABD pervasız bir askeri maceraya girişiyor dedi. Arakçi, İran'ın füze kapasitesine ilişkin iddialara da yanıt verdi. Füze envanterimiz ve fırlatma kapasitemiz 28 Şubat'a kıyasla %75 seviyesinde değil, doğru rakam %120 ifadesini kullandı. Sahadaki gerilime rağmen Washington yönetimi ateşkes sürüyor açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da müzakerelere ilişkin son durumu paylaştı. Bugün İran'dan müzakereye ilişkin yanıt almayı bekliyoruz dedi. Tahran yönetimi de Taslim Haber Ajansı'na müzakerelere ilişkin ABD'nin yanıtını değerlendiriyoruz açıklamasını yaptı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları bölgede de tansiyonu yükseltiyor. Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın 2 balistik füze ve 3 insansız hava aracıyla ülkesini hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 3 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunanlardan 4'ü hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'e ait bir İHA ülkenin güneydoğusunda seyir halindeki aracı hedef aldı. Saldırıda bir sivil savunma çalışanı hayatını kaybetti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph An, müzakereler sürecinin ateşkese bağlı olduğunu hatırlattı. Sağlık çalışanları, gazeteciler ve sivil savunma ekiplerinin İsrail tarafından hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. İşgalci İsrail askerleri ayrıca Lübnan'da işgal ettiği bölgeler dışında kalan 6 beldede halkı saldırıya tehdidiyle göçe zorlamaya çalışıyor. İngiltere'de yerel seçimin ilk sonuçları ülkedeki siyasi dengelerde değişikliğe işaret ediyor. Aşırı sağcı Reform UK Partisi şimdiye kadar 352 belediye meclis sandalyesi kazandı. İktidardaki İşçi Partisi 245 sandalyede kaldı. Filistin yanlısı adaylar 208 belediye meclis üyeliği elde etti. Aşırı sağcı Reform UK Nigel Farage sonuçların İngiliz tarihinde bir değişim anlamına geldiğini savundu. Başbakan Starmer ise ilk sonuçlar üzerine çekilip ülkeyi kaosa sürüklemeyeceğim ifadesini kullandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saha 2026'da konuştu. Terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi. Kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Saha Expo'da imzalanan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Savunma, havacılık ve uzay sektörüne destekler arttırılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bu alandaki tedarikçi KOBİ'lerin kredi tutarını 30 milyon liraya çıkaracaklarını belirtti. Ticaret Bakanı Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerji arz sıkıntısı yaşayacağına dikkat çekti. ABD ile İran arasında ateşkese rağmen yine sıcak çatışma yaşandı.

0: Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde Oğuzhan Çakır, Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçında Çağdaş Altay, Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçında ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Süper Lig'e yükselme heyecanı sürüyor. Playoff ilk turunda rakiplerini geçen Sipey Bodrum Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü iki ayaklı randevuda kozlarını paylaşacak. Bodrum'daki ilk mücadele pazartesi, Çorum'daki rövanş ise cuma günü oynanacak. Finale adını yazdıran ekip ligi üçüncü bitiren Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Fenerbahçe Beko Euroleague'de dörtlü finale kalmak için bugün parkeye çıkıyor. Temsilcimiz 2-1 önde olduğu playoff turunda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Zorlu mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Sinop hariç Batı Karadeniz, Erzurum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığına bakıyoruz. Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar 10, İstanbul ve İzmir 16, Adana 14, Antalya 17, Samsun ve Gaziantep 12, Trabzon 11, Kahramanmaraş 13, Malatya 8, Erzurum 0, Van 4 ve Diyarbakır 9 derece.
1: Yol durumu.
0: Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.

0: Turkuaz.
1: Bazı araştırmacılara göre kahvenin ana vatanı Habeşistan yani Etiyopya, bazılarına göre de Yemen'dir. Kahve içme adeti Yemen'den Arap Yarımadası'na, oradan Suriye, İran, Mısır ve Hindistan'a yayılır.

0: İstanbul'da ilk iki kahvehane, Harep ve Şam'dan gelen iki kişi tarafından açılır ve büyük ilgi görür. Zamanla kahvehanelere gidenlerin artması, bazı şeyhlerin, hocaların tepkisine neden olur. Kadılara, hatta saraya başvurarak kahve ve kahvehanenin yasaklanmasını isterler. Padişah, Hekimbaşı'dan ve Şeyhülislam'dan görüş ister. Hekimbaşı yasağa karşı, Şeyhülislam ise yasaktan yana görüş verir. Kanuni Sultan Süleyman, bu durumda konuyu din ve bilim adamlarından oluşan bir heyete götürür. Heyet, kahve içmenin İslamiyet'e göre bir sakıncası olmadığını belirtir. Kahve ve kahvehane konusu Sultan Süleyman'dan sonra da sürer. 4. Murat kahve ve tütünü kaldırıp bütün kahvehaneleri yıktırır. 1. İbrahim bu yasağı kaldırır. Çünkü artık kahve evlere bile girmiştir. Halk kahve dövmek için mermer ya da tunç havan edinir, misafire kahve ikram etmek gelenekselleşir. Osmanlı ile sıkı ticari ilişkileri olan İtalyanlar, 16. yüzyılın ortalarında İstanbul, İzmir ve Mısır limanlarından aldıkları kahveyi İtalya'ya taşır. Kahve, bugün neredeyse tüm toplumların ortak bir kültürü haline geldi. Yalnızca bir çekirdekten, türlü biçimlerde üretilen kahve, hayatın, özellikle de sabahların vazgeçilmez bir parçası oldu.
1: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Bir Hekim'den Dinledim programından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir ulaştırıyor. Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz bu hafta da TRT stüdyolarına.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde bir kadın için hayatının dönüm noktalarından biri olan çocuk sahibi olmaya karar verme aşamasında gerçekçi beklentiler neler olmalıdır, doğurganlık yaşı ve yumurta rezervi gibi unsurlar ne kadar etkilidir, bunları konuşacağız. Hepsini tek tek uzman doktorumuza sorup öğreneceğiz. Uzman doktorumuzu hemen size tanıtmak istiyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Nezaket Kadıoğlu. TRT stüdyolarına hoş geldiniz Sayın Kadıoğlu.
2: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Sayın dinleyiciler, şimdi sizi birçok insanın kendinden bir parça bulabileceği bir ana götürüyoruz. Ardından Bir Hekim'den Dinledim başlıyor.

Elif 37 yaşındaydı. Üniversite, uzmanlık, iş hayatı, şehir değişiklikleri derken yıllar hızlı geçmişti. Eşiyle çocuk sahibi olmayı hep istemişlerdi ama önce işlerin biraz daha oturmasını, ev düzenlerinin kurulmasını, kendilerini hazır hissetmeyi beklemişlerdi. Çevresinden sık sık aynı cümleyi duyuyordu. Artık çok geç olmadan düşünün. Elif bu cümleye bazen kızıyor, bazen de içten içe kaygılanıyordu. Bir akşam sosyal medyada yumurta rezerviyle ilgili kısa bir video izledi. Videoda AMH'niz düşükse anne olamazsınız deniyordu. Başka bir videodaysa yumurta dondurmak geleceğin garantisidir ifadesi geçiyordu. Elif'in kafası iyice karıştı. Ertesi gün bir laboratuvarda AMH testi yaptırdı. Sonucu beklediğinden düşük çıkınca paniğe kapıldı. Daha hekime gitmeden kendi hayatıyla ilgili en ağır hükmü vermişti. Demek ki artık çocuğum olmayacak. Elif eşiyle birlikte bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurdu. Hekimi önce Elif'i sakinleştirmeye çalıştı. AMH'nin yumurtalık rezervi hakkında bilgi verebileceğini, özellikle tüp bebek tedavisinde yumurtalıkların uyarıya vereceği yanıtı öngörmede yararlı olabileceğini, fakat tek başına gebelik olur ya da olmaz diye kesin hüküm verdiremeyeceğini anlattı.

karmaşık ama doğru değerlendirildiğinde yönetilebilecek kadar da somut bir konuydu. Hekimi ona kadın yaşının doğurganlıkta önemli olduğunu, özellikle 35 yaş sonrasında zamanın daha dikkatli kullanılmasının gerektiğini anlattı. Ancak bunu korkutmak için değil, gereksiz beklemeleri azaltmak ve doğru seçenekleri zamanında konuşmak için söylüyordu. Elif ve eşi için bir değerlendirme planı yapıldı. Yumurtlama düzeni, ultrasonla yumurtalık görünümü, rahim ve tüplerin durumu, eşinin sperm analizi ve genel sağlık durumu birlikte ele alınacaktı. Gerekirse yardımcı üreme teknikleri konuşulacaktı ama ilk adım panik değil, doğru tanı ve gerçekçi plan olacaktı. Elif ilk kez o gün internetteki tek cümlelik yargıların yerine kendi durumuna özel bir yol haritası olduğunu hissetti. Aylar sonra Elif sonucu ne olursa olsun çok önemli bir şey öğrenmişti. Çocuk olma sahibi kararı duygusal bir karardır ama doğurganlık değerlendirmesinde bilimsel bir süreçtir. Ne sosyal medyadaki korku diliyle acele karar verilmedi, ne de zamanın etkisi tamamen yok sayılmalıydı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programındasınız sayın dinleyenlerimiz. Evet, doğurganlık yaşını, yumurta rezervini ve gerçekçi beklentileri konuşacağız çocuk sahibi olma yolunda. Gökhan Hocam, hep beraber dinledik hayali karakterimizin hikayesini. Kendisi 37 yaşındaydı. Evet, hemen size soralım. Sosyal medyada çok etkili değil mi hocam? Kadınları bugünlerde çok etkiliyor bu dijital çağda.
1: Evet, özellikle 35 yaşını geçmiş, henüz doğum yapmamış, gebelik planlayan kadınların kadınlar için çok önemli bir konu, bugün konuşacağımız konu. Tabii bu çok önemli olunca sosyal medyada veya diğer medya mecralarında da kolaylıkla istismar edilebilen bir konu haline geliyor. Onun için programımızın amacı zaten bizim bu gibi bilgi kirliliğini, yani infodemiyi azaltmaya yönelikti. Onun için bugünkü programda işin uzmanına soralım istedik. Gebelik planı ile ilgili hem sosyal medyada konuşulan tartışılanları hem de gerçekleri bir öğrenelim istedik. Hocam hoş geldiniz öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Şimdi Elif ile herhalde çok sık karşılaşıyorsunuz.
2: Evet.
1: İşte 35 yaşını geçmiş bir planı, gebelik planı olan ama denemelere rağmen henüz gebe kalmamış ve sosyal medyada da İşte mesela AMH dediğimiz bir hormon testini görüp test yaptıran ve bu testte olumsuz bir sonuç alınca korkuya, paniğe kapılan ve size başvuran eminim çok hastalarınız oluyordur. Tabii öncelikle şunu sormak isteriz. AMH testi nedir? Neyi gösterir? Neyi göstermez? Hangi konularda size ışık tutabilir?
2: AMH dediğimiz test bizim yani antimüllerler hormon dediğimiz test bizim gelişmekte olan foliküllerimize yani yumurtalarımızdan salgılanan bir hormon. Bu bize şunu gösteriyor yani işte doğurganlık kapasitesini yumurta yani mevcut yumurta yani hayat yani şöyle yani aynı yaştaki kadınlarda gebe kalma olasılığını yumurta rezervinin azalıp azalmadığını bir tedavi başlayacaksak buna yanıtımızın nasıl olacağını öngörmede yardımcı oluyor. Bizim için aslında kıymetli bir test. Kolay ve uygulanabilir bir test. Çünkü adetten bağımsız istediğimiz zaman bakabiliyoruz. Aç ya da tok fark etmiyor. Her zaman bakabiliyoruz. Yani çok aslında kullanımı kolay bir test. Ama bizim için her şey demek değil. Çünkü bazı kısıtlamaları var. Bizim biyolojik ya da analitik variabilite dediğimiz değişkenlikler gösterebiliyor. Yani laboratuvar farklılıkları olabiliyor. Bazen hastalar bize geliyor. Farklı laboratuvarda farklı sonuçlar da gelebiliyorlar. Gerçi artık otomatize kitler kullanılıyor. Yani artık laboratuvarlar arasındaki farkı çok fazla fark etmiyoruz. Yani elimize öyle çok farklılık gelmiyor ama yine de laboratuvarlar arasında da farklılıklar olabiliyor. Biyolojik farklılık dediğimiz variabilite dediğimiz durumda da hastanın kendi içerisinde bile aynı döngüde ya da farklı döngülerde bile farklı değerleri elde edebiliyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani tek bir değer, tek bir test bize gebeliği öngörmüyor. Yani hastayı bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor.
1: Yani gebelik garantisi vermez, olur olmaz diye de bir sonuç çıkartamayız.
2: Yani
1: ama
2: şöyle
1: bir yumurta rezervini de bize kabaca verebiliyor.
2: Evet,
1: demek
2: yani bizim doğurganlık ya da işte gebe kalma kapasitemizi bir öngörmede bize yardımcı oluyor. Ancak kimin gebe kalıp kimin kalamayacağını ya da İşte şu zaman gebe kalabilirsiniz gibi bir öngörü de bulunamıyor. Ya da işte hani sizin menopoz yaşınız şu olacaktır diye bir bize karar vermemizi sağlayıcı bir etkisi gücü yok.
1: Tam bir sayı veremese de herhalde bir yaklaşık bir şey verebiliyordur.
2: Şöyle yani yanılma payları oluyor ve bu yanılma payları da geniş. Yani 5-6 yaş oynayabiliyor aslına bakarsanız AMH'nın işte ya sizin 1 yıl sonra gireceksiniz, 5 yıl sonra gireceksiniz diyemiyoruz ne yazık ki AMH'ya bakarak. Bir de hastayı tek başına AMH'yla da değerlendirmemek lazım. Yani başka rezerv testlerimiz de var. Bir hastanın hani gebe kalıp kalamayacağını tek başına AMH ile söylemiyoruz.
1: O
2: yok.
1: Bizim için çok önemli, bu program için önemli.
2: Evet.
1: Bir mesaj. Yani olur olmaz testi değil bu.
2: Değil.
1: Düşük çıksa bile bazı koşullarda, mesela yaş çok önemli bir faktör.
2: Evet.
1: Söylediğiniz gibi bazı koşullarda düşük çıksa bile gebelik daha olası veya yüksek çıksa bile öyle bir bazı durumlar olabilir ki gebelik daha az olası olabilir.
2: Evet.
1: Onun için sosyal medyada gördüklerimize göre bir paniğe kapılmayalım.
2: Evet, tek AMH
1: Evet.
2: değeriyle paniğe kapılmanın bir anlamı yok. Hani yani genel olarak hastayı bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Ultrasonunu, diğer tetkiklerini işte ben ileride
1: Onları
2: konuşuyoruz işte.
1: konuşacağız.
2: Evet.
1: Ama yumurta
2: Eşi
1: rezervini
2: evet.
1: gösteriyor.
2: Yani
1: Bugün
2: rezervimizi,
1: evet.
2: yumurta yoğunluğumuzu işte

0: Gebe alma kapasitesini belki yani tam öngöremese bile hani tam bir
1: Yol
0: yaş
1: haritası
0: vermese bile yol
1: çizebilir.
0: haritası çizmemize yardımcı oluyor erken menopoz açısından.
1: Peki şimdi Elif'in hikayesinde yine çok kritik ve tipik olan bir durum var. İşte eğitim, bu modern hayatın getirdiği bazı zorluklar var. Eğitim süremizin uzaması, iş hayatımız, yoğun çalışma tempomuz, bazı tabii başka kişisel koşullar da olabilir. Bir şekilde gebelik ertelenebiliyor. Peki şimdi gebelik ertelemesiyle, ertelenme durumuyla çok sık karşılaşıyoruz. O zaman aklımıza hemen şu soru geliyor. Kadın yaşının doğurganlık açısından bir önemi var mı? Belli eşik değerler var mı? 35 yaş üstü diye kabaca bir bilgimiz var ama 35 yaş üstünde yaş arttıkça gebelik olasılığı değişiyor mu? Riskler değişiyor mu? Yaşın bir önemi var mı?
0: Yaşın önemi çok. Hatta en prodüktör hani en belirleyici etkenin yaş olduğu söyleniyor. Şimdi biz yani doğduğumuzda kız çocukları bebeklik çağında belli bir yumurta sayısıyla doğuyoruz. Yani bu yaklaşık olarak 2 milyon civarı falan. Ergenliğe girerken yıllar içinde bu azalıyor ve ergenliğe girerken bu 300 bin 500 bine yarım milyona kadar düşüyor. Ve her yıl her ay her adette belli bir yumurta tüketimi oluyor. Şimdi kişisel olarak bu yumurta tüketimini çok öngöremiyoruz. Yani her hasta farklı hızda yumurtasını kaybediyor olabilir. Yani kimin
1: Yani
0: hangi
1: bir rezervimiz var.
0: bir
1: O
0: rezervimiz var. Bunu bir
1: rezervin
0: havuz olarak
1: evet ne kadar
0: düşünebilirsiniz.
1: sürede tükettiğimiz kabaca belli olsa da kişisel farklılıklar olabilir.
0: Evet. Yani bu bir şöyle düşünün. Bunu bir havuz olarak düşünebilirsiniz. Havuzun bir doluluk oranı var. Kimin ne kadar dolu olduğunu öngörmek biraz zor. Tüketim hızını bilmek biraz zor. Yani her adette çok fazla yumurta kaybeden de olabilir. Tek tük kaybeden de olabilir. Tabii bunda genetik faktörler de çok etkili olabiliyor. Ama neticede yavaş yavaş tüketilen ve geriye dönmeyecek şekilde tüketilen bir yumurta sayımız var. Ve yaşla birlikte sadece yumurta sayısı azalmıyor, aynı zamanda yumurta kalitesi de bozuluyor. Yani hastaların genetik hatalı yani
1: Doğumsal anomali olma riski
0: evet,
1: artıyor demek
0: hatta
1: istiyorsun.
0: yani gebe kalmasını bile etkileyecek şekilde
1: Tabii.
0: sağlıklı genetik yapıya sahip
1: Anne açısından da
0: oosit.
1: bir risk oluşturabilir.
0: Evet,
1: Gebe
0: oosit.
1: açısından.
0: Yani şöyle hani yumurta kalitesi azaldığı için haliyle sağlıklı embriyo elde etmek ve onun döllenmesi, tutması onlar da birazcık sekteye uğruyor yaşla birlikte. Özellikle bu 35-30'lu yaşların ortasında 35'ten sonra 40'lı yaşlara doğru belirgin olarak artıyor. Bir de böyle çiftlerin hani şimdi bizim için şöyledir. Bir çiftin hani bir döngüde bir ayda gebe kalma olasılığı 20 ile 30'lu yaşların başında %25'tir. Yani bir döngüde gebe kalma ihtimali. Bu yaşlarla birlikte azalıyor. Yani mesela 40'lı yaşlarındaki bir çiftin bir döngüde gebe kalma olasılığı %10'lara kadar düşebiliyor. Bu da işte gebe kalma şansını da azaltıyor. Yani yaşla birlikte. O yüzden hani hem yumurta sayısının azalması, hem yumurta kalitesinin azalması, hem tek bir döngüde gebe kalma olasılığının azalması yaşayı bizim için çok önemli bir faktör haline getiriyor. Ve ne yazık ki özellikle 45 yaştan sonra sağlıklı bir yani öploid dediğimiz genetik hatası olmayan sağlıklı bir embriyo elde etmek neredeyse imkansız.
1: Aslında şimdi onu soracaktım ama önce şunu netleştirelim. Yani 35 yaş bir eşik değil, kritik bir eşik değil. Ama 35 yaşından sonra da gebe kalma süreciyle ilgili problem yaşanırsa hekime erken başvurmayı öneriyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki ne zaman hekime başvurulmalı? Yani 35 yaşı geçtik, ne kadar bir denemeden sonra ve bu
0: Ya
1: yaşla değişiyor mu?
0: yani şöyle bir genel olarak söyleyeyim. Mesela bizim için hani infertilite yani çocuk sahibi olamama durumu şöyle tanımlanır. Yani bir yıl düzenli ilişkiye rağmen ilişki hani korunmadığı halde gebelik elde edilemezse biz bu çiftleri mutlaka değerlendiriyoruz. Ama burada önemli olan birkaç faktör var. Bir, biraz önce söylediğim gibi düzenli ilişki. Yani bazen iş dolayısıyla farklı illerde oluyorlar, çok denk gelmiyorlar. Bu da bir faktör. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yaş sizin dediğiniz gibi çok önemli bir faktör. Çünkü 35 yaşından sonra artık bekleme süresini 6 aya düşürüyoruz. Yani 6 aydan hani daha uzun beklemiyoruz değerlendirme
1: Bu
0: açısından.
1: erkek için mi, kadın için mi bu yaş sınırı?

0: Ya daha çok kadın
1: Daha çok
0: için
1: kadın için.
0: ama erkeğe de tabii dedi yani tek başına
1: Tabii onu
0: yani şimdi
1: soracağız. O bir dahaki sorumuz
0: ya
1: aslında
0: şöyle
1: onunla ilgili olacak.
0: yaş da bir erkek için önemli bir faktör ama kadın biraz daha ön
1: Buradaki
0: planda
1: eşikler
0: olunuyor.
1: kadınlar için
0: Evet.
1: demek istiyorsun yani.
0: Özellikle 40 yaş ve üzeri çift yani kadınlar için söyleyeyim. Hiç beklememek lazım. Yani
1: Evet.
0: orada bir bekleme süresi yok. 40 yaşındasınız, çocuk planlıyorsunuz. Hekime başvuracaksınız.
1: Yani bekleme süresi herkes için aynı değil, her yaş için aynı değil. Sadece yaş da değil aslında biraz da eşlik eden diğer riskler, diğer hastalıklar da belirleyici oluyor
0: Evet.
1: demek istiyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki şimdi genelde tabii ki doğum, gebelik denilince ilk akla kadınlar geliyor. Hatta toplumsal bazı ön yargılarımız vardı. Tabii artık modern yaşamda bunlar aşıldı. Ama hala aşılmamış toplumlar var biliyoruz. Peki yani sadece gebelik kadının sorumluluğunda mıdır? Yani biz bir gebelik problemiyle karşılaştığımız

0: değerlendirme yapar mıyız?
1: Şöyle anlatayım. Yani bu oranlar olarak söyleyeyim ben size. Yani bir hani infertilite dediğimiz çocuk sahibi olamama durumunda nedenlere baktığımız zaman kadına ait nedenler %30-40. Erkeğe ait nedenler de %30-40. Her iki çifte problem çıkma ihtimali de %10. Hani siz erkeği bu işe dahil etmezseniz zaten %50 yani çiftlerin %50'sine tanı koyamayacaksınız demek oluyor
0: Bu da
1: o.
0: bir zaman kaybına neden olacak değil mi?
1: Tabii ki
0: Çünkü
1: zaman
0: zaman çok
1: kaybı. Evet,
0: önemli.
1: biz kadınla uğraşırken işte
0: Evet.
1: kadının rezerviyle kadınla uğraşırken belki erkekte bir faktör oluyor ve bunu fark etmeyebiliyoruz.
0: Ve en önemli
1: Yani
0: şey zamanı kaybediyoruz.
1: evet, zamanı kaybediyoruz. O yüzden çiftin birlikte değerlendirilmesi çok önemli. Yani dediğim gibi yani kadın kadar erkek faktörü de eşitler aslında bakarsanız. O
0: Evet,
1: yüzden
0: bu oranı söylediğiniz iyi oldu. Yani 100 problemin 30-40'ı kadın nedenli, yine 30-40'ı erkek nedenli.
1: evet.
0: Yani sadece kadının sorunu değil bu.
1: Evet.
0: Ortak bir sorun.
1: Evet.
0: Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Peki kadın da erkek de, yani kabaca isimlerini söylersek hangi tetkikleri yaparız?
1: Şöyle bir kere bizim yani bir hekim olarak zaten bizim hani bize ilk öğretilen şey ilk önce detaylı bir hikaye alacaksın. Yani bu ailede işte aile öyküsü var mı? Genetik hastalık var mı? Nasıl bir yaşam tarzları var? Beslenmeleri nasıl? Geçirilmiş ameliyatları var mı? Kötü alışkanlıkları var mı? Spor egzersiz yapıyorlar mı? Bunların hepsini bir değerlendirmek lazım. İlk önce detaylı bir öykü, özellikle genetik hastalıklar açısından. Onun dışında işte biz yani kadında adetin üçüncü günü bazal hormon dediğimiz hormonlara bakıyoruz. AMH'ya bakıyoruz. AMH'nın özel bir zamanı yok. İstediğimiz zaman bakıyoruz. Sadece rezervi değerlendirmek için bunları yapmıyoruz. Ultrasonla yumurtaları sayıyoruz. Yani gelişmekte olan folikülleri sayıyoruz.

0: açık olup olmadığı, rahimde bir şekil anomalisi olup olmadığı, bebeğin yerleşeceği yerde herhangi bir şekil bozukluğu olup olmayacağı konusunda bize yardımcı oluyor. Erkekte de spermiyogram dediğimiz sperm analizi yapıyoruz. Bunda da sperm sayısı, hareketliliği, işte şekil bozukluğu, bunlara bakıyoruz. Bu spermiyogramda bir problem çıktığında zaten erkeklerle ilgili daha detaylı tetkikleri de
1: Ürolojiye yönlendiriyorsunuz.
0: örolojiye yönlendirip şey yapıyoruz, analizini yapıyoruz.
1: Yani kadın muayene olsun, sonrasına bakarız yaklaşımı doğru değil. Çünkü ciddi bir zaman kaybına da neden olabilir. Gereksiz bir ruhsal probleme de neden olabilir. Çünkü bir problem olarak görülmeye başlanırsa ve bunu sadece kadına yüklersek tabii ki bu ailenin kendi düzenini de bozabilir diye söyleyebiliriz. Peki bu gibi kişilere, böyle problem yaşayan, gebelik problemleri yaşayan kişilere nasıl bir dil kullanıyorsunuz pratiğinizde? Yani evet, şu tetkik yapıldı, sizde yok, artık olmayacak gibi mi konuşuyorsunuz? Yoksa hayır, biz tamam, sizde böyle ama biz kesin doğumu, gebeliği sağlarız gibi mi konuşuyorsunuz? Nasıl bir dil kullanmak gerek? Yani
0: Şöyle,
1: çok fazla umut mu verelim, çok fazla moral mi bozalım?
0: yani şöyle, hastanın durumuna göre tabii ki bu değişir. Hani değerlendirmelere göre değişir. Ama umutsuz bir dil, yani belli kriterler dışında çok kullanmamak lazım. Mesela işte
1: Eldeki kanıtlara
0: AMH
1: göre.
0: düşük, AMH düşük, AMH'nın düşük olması kesinlikle gebe kalamayacağınız anlamına gelmez. Ya da rezerv testlerinin hiçbiri hani sizin gebelik durumunuzu, canlı doğum oranınızı öngöremez. Bir de yani gebe kalıp kalamayacağınızı söylemesi hani o kadar kuvvetli değil. Genel olarak bütün olarak değerlendirmek lazım. Yani bir hastaya AMH düşük, sen bir daha gebe kalamazsın gibi bir cümleyi kimse kurmaz. Yani kadın doğumcuların hiçbirinin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Ama
1: Ama
0: yani bir
1: sosyal
0: kadının
1: medyada bunlarla
0: ama
1: karşılaşıyoruz.
0: mesela bir
1: Testiniz
0: kadın
1: negatif, doğum yapamazsınız ve yapmak istiyorsanız işte bizden şunları alın gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Onun için bu dili özellikle size sormak istedim.
0: Yani burada önemli olan şey şu. Yani tamam, kadın AMH'su düşük ama kadının geri kalan bulguları nasıl? Ya da
1: Yaşı
0: işte
1: kaç?
0: yaşı kaç, ya da işte ek başka sıkıntıları var mı? Bunların hepsini değerlendirmek lazım. Ya da işte düzenli adet gören, hiçbir risk faktörü olmayan, AMH'sı yani AMH dışında diğer testlerinde bir problem görmediğimiz hastaları hemen öyle AMH'sı düşük diye tüp bebeğe yönlendirmemek lazım. Onu, o hastayı ayrıca bir değerlendirmek lazım. Her hastanın kendi hikayesi var. Biz bazen çok kötü hani ya öngörü olarak ya bu hasta biraz sıkıntılı dediğimiz hastalar çok
1: Başarılı olabiliyor.
0: başarılı, çok hızlı yanıtlar verebiliyor, hızlı sonuçlar verebiliyor. Bazen de beklentimizin çok yüksek olduğu şeylerde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu hani bizde ne yazık ki 2 kere 2 4 değil.
1: Yani paniğe neden olmamamız gerekiyor ama olmayan bir şeyin de umudunu vermemek gerekiyor
0: Evet,
1: demek
0: aynen öyle.
1: istediğiniz.
2: Sayın Kadıoğlu, benim bir sorum olacak. Yumurta rezervi ile yumurta kalitesi aynı şey midir? Bir kadının AMH değeri, yaşı ve gebe kalma olasılığını nasıl birlikte yorumlamalıyız?
0: Şöyle, yumurtalık rezerviyle yumurtalık hani kalitesi aynı şey değil. Yani bazen rezervi çok iyi olup çok yumurta toplayıp çok yumurta elde edip ya da işte iyi olduğunu düşündüğümüz hastalarda düşük kaliteli embriyo nedeniyle gebelik kayıpları yaşayan hastalarımız oluyor. Bazen de over rezervi çok düşük oluyor ama kaliteli emniyorsu oluyor ve
1: Yumurtalık demek istedim.
0: evet, yumurta hani döllenmiş yumurta olarak, embriyoyu öyle söyleyeyim, çok kaliteli embriyo olabiliyor. O da hemen sonuç alınabiliyor mesela. Yani rezervi kötü olsa da kaliteli embriyoyla hemen sonuç alınabiliyor. Şimdi yani burada AMH ya da diğer rezerv testleri kesinlikle %100 değil. Hani bu konuda şey konusunda da değil. Şimdi bazen yani şey de önemli. Yani AMH'sı iyi olması demek de kendini güvende hissettirmemeli bir kadına ya da hekime. Çünkü AMH'sı normal olduğu halde yaşı ileri olan kadınlarda aynı yumurta sayısına tekamül etmiyor genç yaşa göre. Ya yani şöyle örnek göstereyim ben size. Mesela bir çalışma yapmışlar. İşte AMH'sı 21-25 olan, pikogram işte değer olarak söyleyeyim, 20-25 olan hastalığı

0: kadınların 25 yaşındaki yumurta yoğunluğuna bakmışlar. Bir de 40 yaşındaki kadındaki yumurta yoğunluğuna bakmışlar. 25 yaşındaki kadının 80, yani milimetreküpte 84 yumurta saplanırken 40 yaşında aynı AMH'da kadında 4-5 yumurta saplamışlar. Yani 40 yaşındaki bir kadında AMH'nız iyi demek, iyi olması da bize her şeyi göstermiyor. Yani ya da işte bizi güvende hissettirmiyor. Şu anda hali hazırda yumurta kalitesi ya da öploid dediğimiz, hani genetik hatası az yumurta elde etmede, öngörüde en önemli şart, yine en önemli faktör yaş.
1: Yani yaş ve hormon veya muayene hepsini beraber değerlendirmemiz
0: Evet,
1: gerekiyor. Evet.
0: evet. Yani genç, hani dediğim gibi, hani AMH'sı iyi, yaşı ileri, siz bu hastaya çok da rahat davranamazsınız. 40 yaşında bir kadına AMH'sı iyi diye, ya tamam gitti diyemezsin. O hastayı takip etmek durumundasın.
2: Peki tüp bebek tedavisi ne zaman gündeme gelir? Her infertilite başvurusunda ilk seçenek tüp bebek midir? Yoksa altta yatan nedene göre farklı yollar da var mıdır?
0: Şöyle, biraz önce saydığımız tetkikleri yaptığımızda, eğer tüplerde tıkanıklık varsa, her iki tüpte tıkanıklık, hasar varsa, yumurtlama bozukluğu, yumurta sayısında azalma, erken menopoz, yani yumurtalık rezervinde bir azalma saptadıysak, erkek faktörü, işte sperm sayısı az, hareketliliği kötü, işte şekil bozukluğu olan, ya da işte bazen aile öyküsünde genetik bir neden oluyor. İşte bebekte genetik bir hastalık çıkma ihtimaline karşı, yani anne babanın taşıyıcı olduğu durumlarda da biz tüp bebeği yönlendirebiliyoruz. Genetik ayıklamalı tüp bebek tedavisi, PGD diyoruz biz ona. Öyle yapabiliyoruz. Yani anne baba taşıyıcı, bebek muhtemel hasta olacak. Muhtemel o da. Onlara da tüp bebek yapıyoruz. Bir de işte açıklanamayan dediğimiz bir grup var. Bu hastaların tetkiklerinde hiçbir şey çıkmıyor, ama yani belli bir süreyi geçtikleri halde bir çocuk sahibi olamıyorlar. Bu açıklanamayan infertilite, yani durumunda ise biz işte hastanın durumuna göre karar veriyoruz. Yani tüp bebeği yönlendirecek miyiz, yoksa gözlemleyecek miyiz, başka bir tedavi mi ekleyeceğiz? Burada önemli olan faktör şu: yani biz hastayı değerlendirirken yaşı, ne kadar süredir çocuk sahibi olmak istiyor ama olamıyor. Daha önce tedavi almış mı? Tedavi ya, gebelik kayıpları var mı? Bu açıklanamayan grupta biz hangi hastayı tedaviye alacağız? Genellikle buna göre karar veriyoruz. Mesela işte, ve ilk seçenek de tüp bebek değil bu açıklanamayan infertilite grubunda. İlk önce yumurta geliştirici ilaçlar veriyoruz. Aşılama dediğimiz bir tedavi uyguluyoruz. Ondan sonra mesela bunu 3 ila 6 kez denedikten sonra, aşılama ve bu yumurta gelişimine rağmen çocuk sahibi olamadılarsa, artık size artık diyoruz tüp bebeğe geçelim basamak olarak. Tabii bunu söylerken de hastaların ne istediği de ne beklediği de, tabii onları da sorgulamak lazım.
1: Şimdi çok vaktimiz kalmadı ama çok önemli, herkesin merak ettiği birkaç sorumuz var. Şimdi birincisi, yumurta dondurma çok gündemde. Hem sosyal medyada hem geleneksel medyada da artık hepimizin bildiği bir şey bu. Yumurta dondurma öncelikle nedir? Bize kısaca söyler misiniz ve kimler yaptırmalıdır?
0: Yumurta dondurma yine tüp bebek tedavisinin aşamaları gibi, başlangıç aşaması aynı. İlaçlara uyarılıyor, yumurtalar geliştiriliyor. Ulaşabildiğimiz kadar yumurtaya ulaşıyoruz ve bunları toplama işleminden sonra donduruyoruz. Genellikle yani 20'li 30'lu yaşlarda gebe kalmak kolaydır, ama yani tabii ki konuştuğumuz gibi psikososyal, işte ne pro, ya profesyonel hayat, sosyal nedenler,
1: Ya modern
0: işte
1: hayatın
0: evet,
1: getirdiği sıkıntılar
0: ya
1: diyelim.
0: biraz ertelenebiliyor. Bu arada da yaş ilerliyor. Bu arada rezerv birazcık bozulmaya başlıyor. Biz o zaman hastalara şey diyoruz, hani yumurta dondurma şansını bir değerlendirin diyoruz. Her zaman hayatında, yani hemen gebelik planı da olmuyor, hayatında uygun bile
1: Kanser
0: olmuyor.
1: tedavisi
0: Ha,
1: gibi.
0: bir de kanser tedavisi görecek. İşte ya da işte yumurtalıklarına zarar verecek herhangi bir cerrahi ya da kemoterapi ya da radyoterapi gibi bir tedavi alacaksa, bunları da saklıyoruz bir kenarda.
1: Ama şimdi sosyal medyada gördüğümüz bunu bir sanki garantisi olan

0: Evet, 20 yıl sonra gebe kalabilir miyiz? Bunun bir garantisi var mı?
1: Şöyle yok.
0: Ya bu çok önemli çünkü saklayalım, ileride yapalım düşüncesi sonuç vermeyebilir.
1: Evet. Ya şimdi onu da böyle gene rakamlarla size açıklayayım. Yani şimdi bir oosit genç yaştaki bir kadının bir oositini dondurduğumuz zaman yani onunla tekrar gözdürüp bebek sahibi elde etme oranı bir yumurtada %8-10. Yani çok yumurtamız
0: Ama bu
1: olacak diye.
0: düşük.
1: Evet. Yani
0: Garanti
1: başarıyı artık.
0: değil. Çünkü
1: Evet.
0: öyle bir algı oluştu. İşte yumurtayı dondurursak ileride kesin bundan bir sonuç alırız algısı yanlış. Burada onu vurgulayalım.
1: Şöyle, aslında şöyle, bunu bir yumurta için söyledim. Ne kadar çok yumurta saklayabilirsek ve bunu ne kadar uygun yaşlarda yapabilirsek başarımız daha da artıyor. Tamam mı?
2: Sayın Kadıoğlu, doğurganlığı korumak için yaşam tarzında gerçekten anlamlı olan şeyler nelerdir? Sosyal medyada verilen tavsiyeler dışında sigara, kilo, uyku, alkol, egzersiz, kronik hastalıklar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hemen aklımıza geliyor. Neler söyleyebilirsiniz? Bu açıdan nasıl değerlendirilmelidir?
1: Yani bunu ben hani kendi hastalarımı da aynı şekilde söylüyorum. Yani sağlıklı bir insanın yapması gereken her şey yumurtalıklarının sağlığını da korur. Yani bunu erkek kadın fark etmez yani. Yani sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken her şey bizim yumurtalıklarımızdaki stresi de azaltır. İşte ne
0: Genel
1: yapacaksınız?
0: sağlık eşittir yumurta sağlığı diyebilir miyiz?
1: Aynen öyle. İşte uygun kiloda olacaksınız, dengeli besleneceksiniz, işte mevsimin getirdiği sebze meyve yiyeceksiniz, efendim antioksidanlardan yani zengin yiyeceklerden tüketeceksiniz, işte trans yağlardan uzak duracaksınız, trans yağ şu işte margarin
0: Margarin.
1: türevi şeyler, ya da işte bu fast food. Hazır paket ürünler, bunlar işte GDO ve trans yağ çok içerdiği için yumurtalıklara zarar verme ihtimalleri yüksek oluyor. İşte polikistik overiniz varsa, biraz kilonuz fazlaysa karbonhidratı mutlaka kısıtlayacaksınız. Lifli gıda tüketeceksiniz, probiyotik kullanacaksınız, günlük kafein tüketimini azaltacaksınız, egzersizinize,
0: Alkol,
1: sporunuza dikkat
0: sigara, evet.
1: edeceksiniz. Sigara mümkünse
0: Egzersiz.
1: bırakılacak, mümkünse maruziyet azaltılacak. Ve stres aslında bizim için önemli faktörlerden biri. Hani bunun için ya psikoloji, hani bir profesyonel yardım da alabilirsiniz. Yoga, meditasyon, ne bileyim pilates gibi şeylerle de baş edebilirsiniz. Uyku düzeninize dikkat edeceksiniz. Ama hiçbir şey yani böyle çok mucizevi bir sonuç vermeyecek. Ama böyle ufak dokunuşlar bile bize çok fayda sağlayacaktır. Hiçbir şeyde dengeli beslenmenin, sağlıklı yaşamanın, yani o sağlıklı yaşam tarzını benimsemenin önüne geçemez hiçbir takviye ya da şey. Bizim hani diyet olarak da söyleyeyim, en çok önerdiğimiz şey de Akdeniz diyeti.
0: Evet.
1: Evet.
0: Sağlıklı beslenme yani.
1: Sağlıklı beslenme.
2: Hocam son bir mesajınız var mıdır?
0: Şimdi bugünü bir
2: Hemen
0: özetleyelim
2: alalım.
0: hemen. Tek bir test ile kesinlikle karar vermiyoruz AMH testi için. Yaşın önemini yok saymıyoruz ama yani yaşın önemli olduğunu tekrar vurgulayalım ama yaşı da bir gecikme faktörü olarak görmemek gerek. Çiftleri kesinlikle birlikte değerlendiriyoruz. Kesinlikle sadece kadının sorumluluğu olarak görmememiz gerekiyor ve hocamızın da özellikle vurguladığı gibi kişiye özel bilimsel bir yol haritasına göre davranmak gerekiyor.
2: O zaman ne diyelim? Ben de diyeyim ki Allah isteyenlere versin, hayırlısıysa olsun
0: Biz amin
2: diyelim.
0: diyelim
2: Bizim Türk
0: hocam.
2: milletinde böyle
1: Amin,
2: derler.
1: amin.
2: Olmazsa da evlat edinmek gibi, değil mi? Her zaman da bir
0: Evet, tabii.
2: opsiyon var. Bunu da
1: Tabii.
2: düşünmek
0: Çok doğru söylediniz.
2: lazım. Bir
0: Çok güzel
2: insana anne
0: söylediniz.
2: baba olmak da çok güzel bir
0: Evet,
2: duygudur
0: evet,
2: eminim ki.
0: evet.
2: Çok teşekkür ediyoruz Doçent Doktor Nezaket Kadıoğlu'na. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, kıymetli vaktini bizlere ayırdı. Buralara kadar zahmet etti, geldi. Kıymetli bilgiler paylaştı bizimle. Sağ
0: Teşekkür
2: olun, var
1: ederiz. Çok
2: olun.
1: teşekkür ediyorum ben de.
2: Şeref
1: Çok sağ olun.
2: verdiniz efendim. Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde çocuk sahibi olma yolunda doğurganlık yaşının, yumurta rezervinin ve gerçekçi beklentilerin önemini konuştuk. Her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a çok teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Bir hekimden dinledim.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Melodili Dakikalar başlıyor.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

0: Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar gelip fuarımızı ziyaret etti, dedi. Cumhurbaşkanı, öğrenilmiş çaresizlikle mağlul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik, diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saha Expo'da imzalanan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Erdoğan, Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırdı, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı, Allah'ın izniyle başaracağız, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo'da konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saha 2026'nın ilk 3 gününde 180'den fazla imza töreni düzenlendiğini söyledi. Atılan imzaların toplam büyüklüğü 26 milyar doları aştı, dedi. Bakan Kacır, savunma, havacılık ve uzay sektörüne desteklerin arttırılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saha 2026 kapsamında yaptığı savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Duran, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığını ve vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Türk savunma sanayi benim için rol model, dedi. Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik gücüne vurgu yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İran Savaşı'nın Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki önemini ortaya koyduğunu söyledi. Kalkınma yolunu bugün bitirmiş olsaydı Kürmüz Boğazı'nın etkisi biraz daha az olurdu, dedi. Çiftçilere destek ödemeleri devam ediyor. 5,5 milyar liralık tutar hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Gaziantep Emniyeti'nin yaptığı operasyonla 293 milyon liralık uyuşturucu bağlantılı kara para aklama ağı çökertildi. MASAK raporlarıyla desteklenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda lüks araçla daireler ve düğün salonunun yer aldığı mal varlığına el konuldu. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. Ateşkesin sürdüğünü belirten ABD'dense bugün İran'dan müzakereye ilişkin yanıt almayı bekliyoruz açıklaması geldi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunanlardan 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı.
2: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyon, Karahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi, Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar, diğer yerler az bulutlu. Hava sıcaklığı yurdun iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara ve Malatya 9, İstanbul ve İzmir 15, Afyon Karahisar 10, Antalya 17, Adana 14, Kahramanmaraş 13, Samsun ve Gaziantep 12, Trabzon 11, Erzurum 1, Van 5, Diyarbakır 8 derece. Haberleri dinlediniz.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, şol göz yumup açmış gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Ademoğlanını benzetmişler ekinciye.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Saatler 22'yi gösterdi. Yayın kumanda masasında Ali İhsan Yıldız ve ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar sürecek yolculuğumuza başlıyoruz dostlar. Hoş geldiniz.

Devasa mikrofondaydı sevgili dostlar ve efendim az önce sizlerden gelen güzel mesajlara bakıyorum. Facebook sayfamızı bir kez daha hatırlatayım. Herkes biliyor ama belki aramıza yeni katılanlar vardır. TRT Akşamın Adresi oradan isteklerinizi, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bugün 8 Mayıs 2026 ve günlerden Cuma, haftanın son canlı yayınına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Haydi bir müzik daha dinleyelim. Sonra yazdığınız o güzel mesajlara tek tek bakacağım.

Efendim, öncelikle dün gece yıldızların arasında biraz fazla dolaştık. Gökyüzünün sonsuzluğunda kaybolduk ama hayat burada tam da bu frekansta, yerin 7 kat üstünde ama ayakları yere sağlam basanların yanında devam ediyor. Kıymetli dostlar, bugün biraz daha yumuşak bir konumuz var. Çünkü konumuz anne, bir ses, bir dokunuş ve bazen tek bir cümleyle hayatımıza yön veren bir rehber. Bu akşam annelerimizi konuşacağız. Biliyorsunuz pazar günü anneler günü, keşke canlı yayınımız olsaydı ama mümkün değil. O zaman bugünden annelerimizin kulaklarını çınlatalım. Kaybettiklerimiz ise varsa kendilerini yad edelim, analım. Evet dostlar, Facebook sayfamızdan isteklerinizi, mesajlarınızı, konumuz

Ne dedik? Oradan yazabilirsiniz. Ayrıca görüşlerinizi de tabii ki paylaşabilirsiniz. Halihazırda yazmış bulunanlara şimdiden çok ama çok teşekkürler. Hemen bakıyorum, ilk olarak İlkay Karabiber yazmış. Selamlar Burak Bey, mutlu yayınlar diliyorum. Geldik haftanın son canlı programına efendim. Dün akşam evde misafirler vardı, dinleyemedim ama bugün radyo başında bekliyorum. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler varsınız dostlar. Teknik masa ve dostlara selamlar diyor İlkay Karabiber. Aleyküm selam efendim. Bizden de size selamlar. İstek şarkılarınızı gördüm. İlkini daha arşive sorar sormaz bulunduğunu gördüm. Zeki Müren'i sizin için birazdan dinleteceğim. Tabii ki eşiniz Fatma Hanım'a da armağan edeceğiz. İlkay Karabiber'den sonra İlyas Aydın yazmış. Ormanbeyli Tokat'tan selamlar gönderiyor. Aleyküm selam. Sıradaki müziği de İhsan Özdağ, Mithat Kaykı, İlkay Karabiber, Durak Çağatay, Veysel Şahin, Sedat Uzun, Selami Kabakçı, Selahattin Erzi'ye armağan ediyor. Tabii ki efendim, başımızın üstüne. Ve Antalya'dan Veysel Şahin. Mehtap Kar, Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol Üsbal, Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverdiler, Celal. Güzel sesten bir türkü rica etmiştim Burak Bey. Kolay gelsin diyor. Teşekkürler. Gürcan Üsbal da Mersin'den yazmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Tüm dostlara gelsin. Zeki Müren'den annem çalarsanız memnun olurum. Özlemle anıyor. Arıyorum demiş. 27 Mayıs 2025. Mekanı cennet olsun efendim. Mekanı cennet olsun. Cihan, o şarkıyı aslında ben program listeme almak istemiştim. Ne yazık ki bulamamıştım. Bugün bir kez daha denerim Zeki Müren'den. Var mı annem ya da başka bir sanatçıdan? Bakarım efendim. Ve ne yazık ki üzücü bir haber de sevgili Ahmet Can'dan gelmiş, Ankara'dan. Değerli radyo dostumuz yakınlarda babasını kaybettiğini paylaşmış bizimle. Efendim, hani böyle durumlarda söylenecek söz yoktur ama bir kez daha söyleyeyim. Mekanı cennet olsun efendim, babanızın saygıyla, rahmetle analım. Başınız sağ olsun efendim. Çok zor, çok zor. Biliyorum efendim o duyguyu. Ben de yaşamıştım 2005 yılında. Evet dostlar, bir müzik arası verelim. Sizlerden gelen bir istek vardı. Onu dinleyelim. Sonra devam edeceğiz. Yazdığınız o mesajları tek tek okumaya devam edeceğim. Şimdi İlkay Karabiber, Eşi Fatma Hanım ve bizlere armağan ediyor. Zeki Müren'i de anıyoruz efendim.

Zeki Müren'i dinledik. İlkay Karabiber'e bir kez daha selamlar olsun. Konya Akören Avdan Köyü'ne efendim. Değerli radyo dostumuzun isteğiydi. Ve sizlerden gelen mesajları okumaya devam ediyorum. Hatice Öney selamlar sevgiler göndermiş ay yıldızlı bayraklarımızla. Sevinç Altınordu iyi akşamlar. Adana beklemekte Ezgi'nin günlüğünden düşler sokağını rica etsem demişler. Tabii ki birazdan bakacağım onun içinde. Radyo dostlarına armağan edeceksiniz tabii ki. Zehra Kayan Fırıncı İsviçre Möhlin'den akşamın adresine Bordo Mavi Kalpler göndermiş güzel bir çiçekle. O kalpler bizden size efendim sağ olun. Leyla Çabuk da İstanbul Bağcılar'dan selamlar gönderiyor. Dün Çorlu'daydı galiba bugün Bağcılar'da. Ne güzel böyle efendim gezmeniz. Aşağıdan gelir Hozalı gelin türküsü. Ona da bakacağım efendim. Kardeşim Yahya, eşi Nazmiye ve ben dinliyoruz. Hayırlı yayınlar Burak Bey demiş. O zaman kardeşiniz Yahya Bey'e, eşi Nazmiye Hanım'a buradan çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Birazdan efendim istediğiniz türküyü de sırası geldiğinde dinleyeceğiz. Bayram Gökçen de Fethiye'den sevgiler göndermiş. Şadiye Tural Aktaş, merhaba radyo dostları diyor. Hoş geldiniz akşam adresi ve Burak Bey kardeşim demiş. Annelerimiz başımızın tacıdır. Benim annem vefat etti diyor. Allah rahmet eylesin efendim. Allah rahmet eylesin. En çok söylediği söz ne yaparsan yap ama elinden gelenin en güzelini yap derdi. Tüm annelerimize saygı ve sevgiyle anıyorum. Yaşayanlara sağlıklı ömür, ölmüşlere rahmet diliyorum diyor. Ben de gurbet o kadar acı ki şarkısını demek isterim. Teşekkür ederim demiş. Ona da bakacağız efendim birazdan. Hiç merak etmeyin dostlar. Evet, Ankara'dan sevgili Ahmetcan üzücü bir haber paylaşmıştı bizimle. Öncelikle tekrar başınız sağ olsun efendim. Kelimelerin yetmediği o derin sessizliğin başladığı bir yerdesiniz. Söyledim böyle durumlarda konuşmak çok zor ama 20 Nisan'da emanetini teslim eden babanıza Allah'tan tekrar rahmet size ve tüm ailenize sabırlar diliyorum. Acınızın taze olduğunu biliyorum ama dediğiniz gibi hepimizin varacağı yer orası. Mühim olan o gök kubbede babanız gibi güzel bir seda bırakabilmek. Siz pazartesi günü o güzel türkülerle gelene kadar biz bugün babanızın aziz hatırasını o meşhur eserle analım. Fatih Kısaparmak. Arşivde var efendim. Fatih Kısaparmak'ı sıraya alıyoruz. Ve işte Ahmet Can Bey'e edebiyete, ebediyete göç eden tüm çınarlarımıza armağan olsun efendim bu güzel şarkısı Fatih Kısaparmak'tan.

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.
1: Ankara'dan değerli radyo dostumuz Ahmet Can'ın isteğiydi. Teşekkür ederim demişler. Eksik olmayın efendim. Eksik olmayın. Sağ olun. Ve dostlardan gelen mesajlar var. Onları da ekleyeyim hemen. Yüksel Yılmaz Ordoğlu Bey Kadıncık Köyü'nden merhabalar diyor. Mümkünse Ferdi Tayfur'dan Anne Duy Sesimi şarkısını tüm radyo dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Güzel de bir fotoğraf paylaşmış. Bilmiyorum, bakacağım efendim, henüz bakmadım ama Ferdi Tayfur çok geniş değil nedense bizim arşivimizde. Belki bir başka şarkısı olur ya da sıradaki parçayı armağan ederiz artık. Çünkü benim listemde de annelerle ilgili şarkılar var. İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse'den selam ve sevgiler gönderiyor. Sıradaki türküyü sizlere, TRT Türkü dinleyen dostlara armağan ediyor. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler efendim. İbrahim Kaçar bu kez Konya'dan selamlar gönderiyor. Hoş geldiniz.

kolaylıklar diliyorum demişler. Sağ olun, sağ olun sevgili İbrahim Kaçar. Selamlar olsun. Evet dostlar. Antalya'dan Veysel Şahin'in bir isteği vardı. Her zamanki dostlarına armağan ediyordu. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan İspal, Türkan Tanrıverler için. Celal Güzel Ses'ten bir türkü demiş. Dinlemeye başladık bile efendim. Celal Güzel Ses mikrofona geliyor şimdi.

Antalya'dan Veysel Şahin'in isteğiydi efendim. Celal Güzel Ses'ten dinledik. Ağlama yar ağlama dedi. Söylediği güzel Diyarbakır türküsünde. Evet, dostlardan gelen mesajlar, istekler de vardı. Onlara Gürcan Üsbal, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Tüm dostlara gelsin demişti. Zeki Müren'den bir şarkı istemişti ama ne yazık ki Zeki Müren'den istediğiniz şarkıyı bulamadım. Dediğim gibi ben aslında onu kendi listeme de koymak istemiştim. Arşivde o şarkı ile ilgili bir sıkıntı var. Ne yazık ki dinletemiyoruz ama 27 Mayıs 2025'te kaybettiğiniz değerli annenizi saygıyla anıyorum efendim. Mekanı cennet olsun. Başınız sağ olsun tekrar. Evet. Nerede kalmıştık? O zaman sıradaki müziği benim listemden seçtiğim bir anne ile ilgili şarkı vardı. Onu Gürcan Hüsbal için dinletelim efendim. Bilge Pakalınlar mikrofona gelsin. Kulağımdan gitmiyor sesin. Buyurun.

Mersin'den Gürcan Hüsbal içinde efendim. Sanatçımız Bilge Pakalınlar söyledi. Kulağımdan gitmiyor ninni sesin. Evet dostlar, Adana'dan Sevinç Altınordu yazmıştı, beklemekte olduğunu söylemişti. Ve de çok güzel şeyler söylemiş, sağ olsun Sevinç Altınordu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu frekansında bizler sadece birer rakam olarak görüyoruz mesafeleri efendim. Gönüller bir olunca uzak şehirler bile bir nefes kadar yakın oluyor. Çok zarif bir kutlama gönderdi ayrıca Sevinç Hanım. Torunu Aras Özbahar'ın annesi, canı kızı Bahar Özbahar'ın anneler gününü kutluyor. Ve onu çok seviyorum diyor. Bir annenin anne olan kızına duyduğu o derin sevgi. İşte böyle nesiller boyu aktarılan, hiç bitmeyen o kutsal bağın en güzel örneği. Bahar Hanım ne mutlu size. Bahar öğretmenim. Sevinç Hanım bu güzel duygularına yoldaş olması için Ezgi'nin günlüğünden Düşler Sokağını istemiş. Biz de bu şarkıyı başta Bahar Özbahar ve Sevinç Hanım olmak üzere Adana'daki tüm dostlarımıza, radyo taşında bizi dinleyen bütün dostlara, hayat bir düşler sokağıdır diyen dostlarımıza armağan edelim.

Sevinç Altınordu'nun isteğiydi sevgili dostlar. İstanbul Bağcılar'a o güzel değerli radyo dostumuza selamlarımızı iletelim. Leyla Çabuk ve kardeşi Yahya Bey'e, eşi Nazmiye Hanım'la bizleri dinliyorlardı. Leyla Hanım, Yahya Bey, Nazmiye Hanım'a o güzel sofranıza, muhabbetinize Ankara'dan bin selam olsun efendim. Kardeşlerin bir arada olmasının tadı bir başkadır elbette. Leyla Hanım demiş ki aşağıdan gelir hozalı gelin türküsünü çalar mısınız? Başımızın üstüne yeriniz var ne demek? Madem annelerimiz ailemizden bizi biz yapan o köklerden bahsettik o zaman Anadolu'nun o neşeli buram buram memleket kokan ezgileriyle Bağcılar'daki o güzel odayı şenlendirelim. Buyurun efendim türkünüzü Musa Eroğlu söylüyor.

Dostlardan gelen teşekkür mesajları da var ekranda. Görüyorum efendim. Gönlümüzün kapısı bir kez daha ısındı. Adana'dan Sevinç Altınordu, İyi ki varsınız demiş. Sevinç Hanım, asıl sizler iyi ki varsınız. Sizler dinledikçe bu mikrofonun bir anlamı oluyor. Bu sesin bir yankısı oluyor. Gülcan Üsbal Bey de o nazik yaklaşımı için biz teşekkür ederiz. Ve tabii ki Konya Akören'den kadim dostumuz İlkay Karabiber. Hem teknik masaya hem bizlere güzel bir hafta sonu dilemiş. Pazartesi görüşmek üzere diyerek Konya'nın o güzel selamını Ankara'ya iletmiş. İlkay Bey, Konya'ya, o Mevlana diyarına bizden de kucak dolusu selamlar olsun. Yolunuz açık. Hafta sonunuz huzurlu olsun. Pazartesi aynı saatte görüşelim inşallah. İşte dostlar, akşamın adresi böyle bir yer. Adana'dan, Konya'ya, Ankara'dan, İstanbul'a kadar kocaman bir aile sofrası. Hatta İsviçre mühürlüğünden Şadiye Tural Aktaş'ın da mesajını görüyorum şimdi. Şadiye Hanım, tekrar hoş geldiniz. Ne güzel, ne asil bir nasihat bırakmış anneniz size. Ne yaparsan yap ama elinden gelenin en güzelini yap. İşte o güzel annenin, o tertemiz yüreğin mirası bugün sizin sesinizde, sizin nezaketinizde yaşıyor. Mekanı cennet olsun efendim. Gurbet sadece yollarla değil, bazen bir sesin eksikliğiyle, bir kokunun özlemiyle de ölçülür. Annesini özleyen her evlat, nerede olursa olsun, biraz gurbettedir aslında. Sizin bu içten mesajınız ve o derin özleminiz için buyurun efendim. Sanatçımız Neşe Öztaş şimdi mikrofonda.

Mersin'den Gürcan Üsbal'da ilginize ve yaklaşımınıza çok teşekkür ediyorum Burak Bey demişti. Selamlar olsun bir kez daha. Mersin'e efendim tekrar başınız sağ olsun. Evet, dostlardan gelen istekler, mesajlar da vardı. Yüksel Yılmaz Ordu Ulubey Kadıncı Köyü'nden sesleniyordu. İstediğiniz şarkı değil ama Ferdi Tayfur'dan başka bir şarkı armağan edelim efendim. Buyurun.

Ordu Ulubey Kadıncı Köyü'nden Yüksel Yılmaz'a armağan ettik efendim. Tüm radyo dinleyenlere armağan etmişti o da. Ferdi Tayfur'u da saygıyla almış olalım dostlar. Fatih Tirsi, merhaba Burak Bey demişti. Sağ olsun değerli radyo dostumuz, bugün dinleyemiyormuş ama yine sayfamıza yazmış. Bu akşam sizlerle değilim, muhterem karım Nilgün Hanımlarla anı yapraklarımıza bir sayfa eklemeye çıktık. Florya'da bir mekanda pek sevdiğim Barbaros Şansal Bey'i izliyoruz. Anneler günü demişken annem benim için çok doğru bir söz söyler. Bizim Fatih'te bayat para olmaz der. Annem bu konuda çok haklıdır. Hediyeye bakarsak o konuya girmeyeyim. Limitlerin epey üstünde harcamışımdır diyor. Çıtayı yükseltmemek lazım demiş. Sevgiler gönderiyor bize İstanbul'dan. Bizden de size sevgiler olsun Tirsi ailesine. Evet, annenize aldığınız ilk hediyeyi hatırlıyor musunuz diye sormuştum efendim. Muhtemelen çoğumuzun ilk hediyesi aynıdır ama gelmedi sizlerden o konuda bir mesaj. Benim ilk hediyem mutlaka çocukken işte bir yere dışarı çıktığımız zaman doğan pikniğe falan gittiğimizde biraz çiçek toplar götürür anneme verirdim. Muhtemelen bütün çocukların annesinin aldığı ilk hediye, verdiği ilk hediye odur. Evet dostlar, grup 3 Rel dinleyelim sonra vedalaşalım.

Veda zamanı sevgili dostlar. Efendim, bu akşam belki birçok kişinin aklından bir anne sesi geçti, belki bir öğüt, belki çocuklukta alınmış küçük bir hediye, belki de artık sadece hatıralarda yaşayan sıcak bir sarılış. Hayat değişiyor, yıllar geçiyor ama insanın içine işleyen anne cümleleri hiç eskimiyor. Bu akşam bizimle olan mesajlarıyla bu akşamı güzelleştiren tüm dostlara teşekkür ediyorum. Akşamın adresi. Şimdi kısa bir hafta sonu molasına çıkıyor. Cumartesi ve pazar akşamı yayınımız yok. Ama pazartesi yeniden aynı saatte, aynı sıcaklıkta buluşacağız. Yani kumanda masasında bu akşam sevgili yoldaşım Alihan Yıldız vardı. Ben Burak Pekcan. Kıymetini geç olmadan bildiğimiz tüm annelere sevgilerimizi, saygılarımızı ve kaybettiklerimizi saygıyla, rahmetle anarak İyi akşamlar Türkiye ve kalbi Türkiye'de olan dostlar.

geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi. Kararlılık vurgusu yaptı. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerine hedef aldı. İsrail-Lübnan görüşmelerinde 3. tur 14 ve 15 Mayıs'ta. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile müzakereleri görüştü. Çiftçilere 5,5 milyar liralık destek ödemesi yapılmaya başlandı. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan temaslar kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Erdoğan, Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Sürecin fikri ve siyasi müşterek karargahının Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.
1: Burada şunu büyük bir kararlılıkla ifade etmek durumundayım. Bugün iç kalemizi tahkim etme yolunda attığımız en stratejik adım 18. ayını dolduran terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge hedefidir. İnanıyoruz, Allah'ın izniyle başaracağız. Kararlıyız, inşallah hedefimize ulaşacağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajı verdi, süreci mevzi olarak tanımladı, karargahı Cumhur İttifakı'dır, dedi.
1: Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir. Bu mevzinin fikri ve siyasi müşterek karargahı elbette Cumhur İttifakı'dır. Sürecin katalizörü ise Türk milletinin ulaşmayı çoktan hak ettiği hedeflerdir.
0: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye yapacağı katkıya da vurgu yaptı.
1: Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'yi ve komşu ülkeleri İç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli, müreffeh ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, öğrenilmiş çaresizlikle mağlul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik, dedi.
1: İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla mağlul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı işte bugün saha 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saha Expo'da imzalanan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo'da konuştu.
1: İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu. Resmin bütününe baktığımızda karşılaştığımız manzara tam olarak şudur. Türk savunma sanayi

0: artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir. Türkiye, savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Bu başarı tablosunun gerisinde şüphesiz 10 yılların emeği, gecesini gündüzüne katarak adanmış bir ruhla çalışan 100 bini aşkın vatan evladının gayreti, milletimizin desteği ve devletimizin iradesi vardır. İnşallah daha iyi yerlerde olacak, daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı belirsizlik ve yüksek enerji fiyatlarının küresel ölçekte ticaret ve talep üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Bakan Şimşek, sanayi üretim endeksinin ilk çeyrekte %0,2 artarken eksik çalışma günlerinin de etkisiyle yıllık %1,3 daraldığını anımsattı. Mevcut küresel konjonktürden en az şekilde etkilenmek ve sanayimizi desteklemek amacıyla kapsamlı tedbirler alıyoruz ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma, uzay ve havacılık alanında tedarikçileri geliştirmeye yönelik işbirliği imza töreninde konuştu.
2: Bu programda kapasite geliştirme hedefli projeler yürüten KOBİ'lerimize 20 milyon liraya kadar 6 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli 20 puan finansman desteği veriyoruz kullandıkları kredilerde. Şimdi bu programı savunma, havacılık ve uzay odağında bir özel pencereyle güçlendirmiş olacağız. Özellikle bu ana müesseselerin projelerini yürüten veya tedarikçisi olan KOBİ'lere öncelik vereceğiz. Ve buradan da ilk kez müjdesini vermiş olayım. Bu KOBİ'lerimiz için, bu program kapsamında destekleyeceğimiz KOBİ'lerimiz için de destek tutarını 20 milyon liradan kredi tutarını 30 milyon liraya çıkaracağız inşallah. Umuyorum ki bu ekosistemin güçlenmesine katkı sunacak.
1: Türkiye Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman'la Türkiye arasında işbirliği alanlarının arttırılacağını söyledi.
3: Bundan 2 yıl önce Umman Sultanımız Türkiye ziyaretleri sırasında Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirmek istediklerini ve özellikle de OYAK'la işbirliğini geliştirmek istediklerini kendileri belirtmişlerdi. Geçen yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın Umman'a yaptığı gezide bu konular tekrar bir daha görüşüldü ve artık çok ciddi anlaşmaların ve çalışmaların yapılması gerektiği ortaya çıktı. Biz de şimdi burada Ummanlı kardeşlerimizle hem Sayın Sultan'ın hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bu işbirliğini resmi olarak başlatmış oluyoruz. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz biz OYAK olarak. İnşallah Ummanlı kardeşlerimizle çok daha büyük, daha ciddi faaliyetleri birlikte yürüteceğiz. Ve karşılıklı olarak her iki ülkede bundan yararlanmış olacak.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saha 2026 kapsamında yaptığı savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Duran, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığını ve vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Saha 2026'nın güçlü bir marka haline geldiğinin altını çizen İletişim Başkanı, savunmada yerli ve milli üretim kapasitesinin önemli bir gurur kaynağı.

0: olduğunu vurguladı. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler, fuarın dördüncü gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar, Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli üründe fuarda ilk kez sergilendi. SAHA 2026'yı vatandaşlar yarın da ziyaret edebilecek. Uydu haberleşmesi alanında çalışan Türk savunma sanayi firması Anka 3'ün kesintisiz haberleşmesi için kritik uydu haberleşme anteni geliştirdi. Sistem uçağın aerodinamik yapısını bozmadan yüksek süratlerde kesintisiz iletişim sağlıyor. SAHA 2026'da sergilenen uydu anteninin teknolojisini dünyada çok az sayıda ülke geliştirebiliyor. Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Belçikalı Bakan, Türk savunma sanayi benim için rol model, savunma alanında, inovasyonda ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturmada gerçekten çok ileri seviyedeler, dedi. Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik gücüne vurgu yapan Belçikalı Savunma Bakanı, Türkiye'nin büyük bir ekonomik güç olduğunu düşünüyorum, aynı zamanda da jeopolitik bir güç, dedi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. İran bir saat boyunca Hürmüz Boğazı'nda ABD ile çatışma yaşadıklarını açıkladı. ABD ordusu ise Umman Körfezi'nde kuralları ihlal ettiğini öne sürdüğü iki tankeri engellediğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM 70'ten fazla tankerin İran limanlarına giriş çıkışının engellendiğini belirtti. Tahran'da kuralları ihlal eden Ocean Koi tankerine el koydu. Tahran yönetimi mesajını başkentteki dev görselle verdi. Hürmüz Boğazı'nın kalıcı kontrolü sonsuza kadar İran'da, dedi. İran, Washington yönetimini diplomatik sürece sabote etmekle suçladı. Ateşkesin sürdüğünü belirten ABD'dense, bugün İran'dan müzakereye ilişkin yanıt almayı bekliyoruz açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki 3. tur görüşmelerin 14 ve 15 Mayıs'ta düzenleneceğini duyurdu. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulidis, Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede bir araya geldi. Erhürman, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Rum yönetimiyle katil İsrail'in yaptığı askeri anlaşmaları değerlendirdi. Yapılan anlaşmaların bizler açısından ehemmiyeti olmadığını zaten hep söyledik ama bu anlaşmalar sadece Rumlar için değil, Kıbrıslı Türkler için de sorun yaratıyor, dedi. İran ve ABD arasında bir yandan müzakereler sürerken diğer yandan çatışma sesleri yükseliyor. İran'dan yapılan açıklamada ABD'nin bazı bölge ülkelerinin işbirliğiyle sivil bölgelerde hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi. ABD ise Keşim Limanı ve Bender Abbas'a hava saldırıları düzenlendiğini, ancak bunun ateşkesin sona erdiği anlamına gelmediğini savundu. Bölgede bu gelişmeler olurken Türkiye'de barış ve çözüm odaklı diplomasisini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birçok ülkenin enerji arz sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti. Bolat, İstanbul'da Türkiye Yüzyılı İhracat Zirvesi'nde konuştu.
1: Savaşın başlamasıyla beraber birçok ülkede benzin kuyrukları, mazot kuyrukları, elektrik kesintileri, gübre arz paniği yaşandı. Biz gübre ihracatını durdurduk hemen bu savaş başlar başlamaz. Gübre ithalatında gümrük vergisini sıfırladık. Antrepolarda 350 bin ton gübre vardı. Bunların da yurt dışına çıkışını yasakladık. Bu tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde, akaryakıtta, uçak benzininde hiçbir sıkıntı olmadı. Proje aşamasında olan

0: kalkınma yolu projesi var. 1200 kilometrelik karayolu ve demiryolu güzergahından oluşan bir rota. Muhtemelen bu hızlanacaktır bu proje bu son gelişmelerden sonra.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Bakan Işıkhan, İş Güvenliğinin Yıldızları ödül töreninde konuştu.
2: 23 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu doğrultusunda aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Hayata geçirilen önemli düzenlemelerden biri de doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması olmuştur. Kanuni düzenleme tamamlandı. Bizler de Sosyal Güvenlik Kurumu olarak gerekli teknik ve idari altyapı çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamlamış bulunuyoruz. En kısa sürede yayınlayacağımız genelge ile birlikte uygulama sürecini de açıklayacağız. Bizler çalışan annelerimizin yanında olmaya, hayatlarını kolaylaştıracak sosyal güvenlik politikalarını güçlendirmeye devam edeceğiz.
1: Sayın dinleyiciler, çiftçilere destek ödemeleri devam ediyor. 5,5 milyar liralık tutar hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Destek ödemelerine ilişkin açıklama hayırlı olsun sözleriyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına tarımsal destekleme ödemesinin yatırılmaya başlandığını açıkladı. Buna göre planlı üretim desteği kapsamında çiftçilere 5 milyar 487 milyon 118 bin lira verilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamındaki il ziyaretlerini Bitlis'le sürdürüyor. Sağlık Bakanı Bitlis Valiliğini ziyaretinde açıklama yaptı.
3: Bitlis sağlıkla ilgili 365 yatağı varken bugün 1065 yatağıyla 20 senede sağlıkla dönüşümde sağlık yatırımlarının önemli yerlerine bir tanesi olmuş. Güroymak ve Hizan'da hastanelerimizi planladık ve en kısa zamanda da inşaatlarına başlayacağız. Bu hastanelerimiz fiziki olarak gerçekten çok iyi hastanelerimiz olacaklar. Bizler de Bitlis'te ve Tatvan'da, Güloymak'ta, Hizan'da, bütün ilçelerimizde daha iyi sağlık hizmeti vermek için de bugün çalışacağız. Bitlis'ten başka ile hasta gitmesini engelleyecek şekilde bütün planlamalarımızı yapacağız.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da düzenlenen Türkiye'nin COP31'e giden yolu dirençli şehirler panelinde Türkiye'nin asrın inşası projesini anlattı. Yarım milyon konutun sıfır enerjili bina konseptine göre tasarlandığını söyleyen Bakan Kurum, enerji tüketimini %39, sera gazı emisyonunu ise %38 azaltmış olduk dedi. Gaziantep Emniyeti'nin yaptığı operasyonla 293 milyon liralık uyuşturucu bağlantılı kara para aklama ağı çökertildi. MASAK raporlarıyla desteklenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda lüks araçla daireler ve düğün salonunun yer aldığı mal varlığına el konuldu. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek ifadesinde Veli Ağbaba benden 1 milyon avro istedi, parayı Ankara'ya giderek elden teslim ettim dedi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi. Kararlılık vurgusu yaptı. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerine hedef aldı. İsrail-Lübnan görüşmelerinde 3. tur 14 ve 15 Mayıs'ta. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile müzakereleri görüştü. Çiftçilere 5,5 milyar liralık destek ödemesi yapılmaya başlandı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde Oğuzhan Çakır, Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçında Çağdaş Altay, Tümosan-Konyaspor-Fenerbahçe maçında ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Süper Lig'e yükselme heyecanı sürüyor. Playoff ilk turunda rakiplerini geçen Sipey Bodrum Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü iki ayaklı randevuda kozlarını paylaşacak. Bodrum'daki ilk mücadele pazartesi, Çorum'daki rövanş ise cuma günü oynanacak. Finale adını yazdıran ekip ligi üçüncü bitiren Esenler Erokspor'un rakibi olacak.
4: Hava durumu.
1: Yurt geneli parçalı çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Sinop hariç ve Erzurum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara ve Malatya 9, İstanbul ve İzmir 15, Afyonkarahisar 10, Antalya 17, Adana 14, Kahramanmaraş 13, Samsun ve Gaziantep 12, Trabzon 11, Erzurum 1, Van 5 ve Diyarbakır 8 derece.
4: Yol durumu.
1: İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometreleri arasında Petkim Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 49. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz.
4: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Bir Nazlı Oyun 2. Bölüm. Yazan Leyla Onat, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Ayhan Atsız Karaduman, Nermin Sema Aybars, Alper Ali İpin, Dündar Alpay İzbrak, Fatma Serpil Çağran, Süha Bahri Aydın, Nazlı Berrin Öney, İclal Özlem Boyacı.

Özel bir tiyatro, bir Şehnaz Oyun adlı oyunu sahneye koymak üzeredir. Yönetmen Ayhan, oyuncularla uğraşırken aksilenmekte ve herkesi kızdırmaktadır. Oyunculardan Süha'nın kız kardeşi Nazlı, oyunun provasına gelir ve o da Ayhan'dan azar işitir. Nazlı, Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olmuştur ve ilk resim sergisini açmak için bir galeri aramaktadır. Ama başvurduğu galeriler davetiye ve kokteyl masraflarını Nazlı'dan istemektedir. Oysa Nazlı, Süha ve anneleri Nermin kıt kanaat geçinen bir ailedir. Serüven düşkünü bir adam olan babaları uzun yıllar önce çekip gitmiştir. Nazlı annesinin iş yerini ziyaret ettiğinde mağaza müdürü Dündar Bey'in annesine fazlaca ilgi gösterdiğini fark eder ve bu durumdan pek hoşlanmaz.

0: gerçekten çok güzel.
1: Harika, harika. Beğendin değil mi anne?
0: Ay, çok beğendim Nazlı.
1: Ya siz Dündar Bey? Oyunu beğendiniz mi?
2: Çok güzeldi. Beni de davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Bunu kaçırmanızı istemedim. Oğlumun ne kadar yetenekli olduğunu göstermek istedim.
2: Gerçekten yetenekli bir genç.
0: Salon boşalıyor. Hadi biz de çıkalım.
1: Peki anne. Sizin de çocuklarınız varmış. Annem söyledi.
2: Evet, benim bir oğlum var. Halen okuyor.
1: Aman ne iyi. Demek bizden daha küçük. Kim bilir ne şeker şeydir.
2: Pek şeker bir şey olduğunu söyleyemem. Çünkü 20 yaşına geldi ama hala okulu bitiremedi.
1: Ya, endişelenmeyin canım, bitirir.
2: Umarım. Oğlum ne yazık ki sizin gibi çalışkan bir çocuk değil.
1: Bunu anneme borçluyuz. Derslerimizle çok ilgilenirdi. Kendisi de öyle çalışkandır ki. Ona baka baka biz de çalışmayı sevdik.
0: Neyse temiz havaya çıktık.
1: Ben kulis kapısında abimi bekleyeceğim. Belki birlikte yemeğe çıkarız. Seni bir taksiye bindireyim mi anne?
2: Ben anneni götürürüm Nazlı, merak etme.
1: Ya. Peki öyle olsun.
2: Beni davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim.
1: Sizi annem davet etti, ben değil.
2: Evet, bu sanatçı aileyi ben de yakından tanımak istedim. Bir gün Soha ile de tanışmak isterim. Belki hep birlikte yemeğe çıkarız. Ne dersin?
1: Belki. Şu an bilmiyorum.
2: Evet, seninle iyi anlaşacağız galiba.
1: Şunu bilin ki Dündar Bey, ben çok zor bir insanım.
2: Kızınız çok sevimli Nermin Hanım.
1: Sevimli mi? Ama siz...
0: Nazlı.
1: Tamam, ben gidiyorum. Hoşça kalın.
2: Ne tatlı bir kızınız var.
0: Böyle iltifatlardan hoşlanmaz.
2: Pek akıllı maşallah.
0: Şu geçen taksiyi yakalasak?
2: Diyorum ki biraz yürüyelim. Hava pek güzel. Hem belki bir yerde oturur biraz laflarız.
0: Peki yürüyelim ama gecikmeden eve gitmem gerek. Sabah erken kalkacağım.
2: Bir sabahta biraz geç gelin canım.
0: Hiç olur mu? Ben o mağazada 11 yıldır çalışıyorum. Bir gün bile geç kalmadım.
2: Çok hoşsunuz Nermin Hanım. Bir başkası olsa bu dostluktan yararlanmak ister.
0: Ah, rica ederim. İş başka, dostluk başkadır. Sınırları iyi çizmeyi bilirim.
2: Pekala. Hadi, evinize doğru yürüyelim.

0: Kadehimi yönetmenimiz Ayhan'ın onuruna kaldırıyorum. Canımızı çıkardı ama sonuç buna değdi. Bravo.
1: Teşekkür ederim Alper.
0: Evet,
1: teşekkür
0: Ayhan. Ederim. Evet.
2: Niye oturdun? Yönetmenimiz olarak bir konuşma yapmayacak mısın?
0: Elbette, hadi bakalım.
1: Söyleyecek ne var ki? Yalnızca oyun dediğin böyle olur demekle yetineceğim. Herkes gördü işte.
0: Hiç de alçak gönüllü değilsin dostum. Tiyatro eleştirmenlerinin düşüncesini henüz bilmiyoruz.
1: Yönetmenlik yeteneğimi kimseyle tartışmam artık. Bu iş böyle yapılır, o kadar.
2: Umarım yarınki gazetelerde oyunla ilgili övgülerle karşılaşırız.
1: Medyanın haberleri o kadar önemli değil Suha. İyisini biz biliriz. Öyle değil mi arkadaşlar?
2: Doğru. Kendimize yönelik en iyi eleştiriyi yine kendimiz yaparız.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Bu arada Fatma'yı çalıştırdığın için sana teşekkür ederim Suha. Başaramasaydı ne yapardık bilmem. Bir mucizeyi gerçekleşti.
3: Aşk olsun Ayhan. O kadar mı berbattım?
1: Bugün keyfim yerinde. Onun için berbat oyunculuğundan söz etmeyip son provalarda bayağı düzeltmiştin demekle yetineyim ha?
3: Umarım bir sonraki yönetmenim sen olmazsın.
1: Umarım bir sonraki oyunda birlikte çalışmayız ha?
0: Kız kardeşin bizim bu garip ortamımızı yadırgayacak Suha.
2: Nazlı akıllı kızdır. Her ortama kolay uyum sağlar.
0: Nazlı ha? Ne güzel isim. Benimki de Alper. Sizi daha önce görmüştüm ama Suha bizi tanıştırmadı.
2: Kusura bakmayın. Akıl edemedim demek.
3: Tanıştığımıza sevindim.
0: Siz niçin tiyatroyu seçmediniz? Fiziğiniz tiyatroya çok uygun.
1: Ya saçma. Kıza iltifat edeceksin diye gerçekleri saptırma Alper.

0: Oğlum sen bugüne kadar bir tek resim sergisine bile gitmemişsin.
1: Öyle mi yönetmen bey? Peki sen bunu nereden biliyorsun?
0: Gitmiş olsaydın sergi açılışlarının birinde sana rastlardım değil mi?
2: Demek siz sergilere gidiyorsunuz Ayhan Bey.
0: İyi sergileri kaçırmam. Ne yazık ki son yıllarda izlediğim sergilerin çoğu saçma sapan resimlerle dolu.
2: Demek iyi bir resim eleştirmenisiniz. Ne çok yeteneğe sahipsiniz Ayhan Bey.
0: Aha aşağı. Biraz anlarım o kadar. Ama size tavsiyem ressam olmaya hiç heves etmeyin.
2: Neden? Neyim eksik?
0: Yapamazsınız. Yani yaparsınız ama işte o sıradan sergilerden biri olur. İyi resim yapmak büyük yetenek ister. Okullardan mezun olanların çoğu ressam değil, resim öğretmeni olarak yetişiyor.
2: Bence siz kendi alanınızla ilgilenip bu konuları uzmanlara bırakmalısınız.
0: Gidin bir okulda öğretmen olun. İyi öğrenciler yetiştirin. Bu da size yeter. Herkes sanatçı olacak diye bir zorunluluk yok ki.
2: Çok güzel. En iyisi evlenip ressamlıktan vazgeçeyim. İsterseniz bir de uygun bir eş bulun bana.
0: O kadarını size bırakıyorum. Evet, evlenin ve iyi çocuklar yetiştirin.
2: Ne kadar küstahsınız.
0: Yok, ben sizin iyiliğiniz için böyle konuştum. Bunu anlayacak kapasiteniz yoksa susarım daha iyi.
1: Biraz ileri gitmiyor musun?
0: Sana Nazlı Hanım'ı koruma fırsatını veriyorum Alper'cim. Daha ne istiyorsun?
3: Evet Ayhan, Nazlı'yı kırıyorsun.
0: Amacım kardeşini incitmek değildi Suha. Yalnızca gerçekleri görmesini sağlamak istedim o kadar. İnsan okuldan mezun olunca kendisini bir şeye sarar. Başkaları da ona sanatçı gibi davranınca ne olduğunu şaşırır. Oysa kardeşin henüz acemi, sanatçı olmak için 100 fırın ekmek yemesi gerekir.
2: Sizin gibi bir sanatçı olacağımı hiç olmayayım daha iyi. Ben insan olmayı tercih ederim.
0: Pek de alınganmışsın canım. Bakın ben sizin hakaretinize aldırış ediyorum.
2: İzninizle ben gitmek istiyorum. Kusura bakma abi.
4: Dur nereye gidiyorsun? Hay Allah.
1: Sen dur Züha. İzin ver de ben gideyim. Onu razı edip geri getireceğim.
4: Nazlı inatçıdır abi. Geri gelmez.
1: Ben getiririm. Göreceksin. Az sonra döneriz.
4: Kardeşimden ne istedin? Onu incitmekle eline ne geçti?
0: Sen bunu düşüneceğine Alper'in kız kardeşine neler yapabileceğini düşün.
4: Daha başında mı yaşıyoruz? Ne yapabilir ki?
0: Fiziksel olarak bir şey yapamaz belki ama onu çok üzebilir. Ben hiç değilse gerçeklerden söz ediyorum.
4: Sen ne demek istiyorsun?
0: Alper bir kazanı var, bilmiyor musun?
4: Nazlı böyle şeylere pabuç bırakacak biri değildir.
5: Orada ne konuşup duruyorsunuz? Biz kızları yalnız bıraktınız. Alper nerede?
4: Alper Nazlı'yı geçirmeye gitti.
5: Niye gittiler sanki? Tam eğlenmeye başlamıştı. Baksanıza dans müziği başladı.
4: Belki de dönerler içler. Kim bilir?
5: Bizi dansa kaldıracak centilmenler nerede? Bakın arkadaşlarım bekliyor.
0: Bana bakmayın, ben dans etmekten hoşlanmam.
5: Sevgili yönetmenim, sen zaten neden hoşlanıyorsun ki? Hadi Süha, beni dansa kaldır.
4: Pekala. Hadi çocuklar, kızlar sizi bekliyor. Bugünün tadını çıkarmalıyız.

0: İşte Nazlı orada.
1: Pek de hoş görünüyor. O son model arabanın üzerinde heykel gibi duruyor.
2: Mayer'ine yakışmış.
0: Doğrusu güzel kız. Kırmızı elbise de ona renk vermişti, öyle değil mi Fatma? Hı hı,
1: ben de bayıldım İjler.
2: Elbiseyi ona reklamını yaptığı araba firması vermiş.
1: Gelecek yıl biz de böyle bir iş kapsak mı? Ne dersin İjler?
0: Vallahi pek hoş oldu.
2: Gidip Nazlı'ya merhaba diyelim. Hadi kızlar. Nazlı! Nazlı!
3: Abi!
2: Ne haber Nazlı? Nasılsın?
3: Nazlı'm.
2: Fatma ve İjler'le tanışmıştın değil mi?
3: Evet, birlikte yemek yediğimiz akşam tanışmıştık. Ama pek sohbet etme fırsatımız olmamıştı.
1: O gün apar topar gittin. Oysa Süha senden o kadar çok söz eder ki seni daha yakından tanımak isterdim.
3: Bu bir başlangıç olsun Fatma. Geldiğinize çok sevindim.
0: Süha, fuarda araba tanıtımı yaptığını söyleyince çok merak ettik.
3: Görüldüğü gibi bir iş değil İjler. Kendimi araba üstüne konmuş süs bebeği gibi hissediyorum.
2: Haklısın. İnsan kendini arabanın bir parçası gibi hisseder herhalde.
1: Bu iş ne kadar sürecek?
3: Daha bir haftam var.

0: Bari iyi para veriyorlar mı?
1: İlk sergimi açmaya yetebilir. Bu yüzden katlanıyorum. Yoksa bu işi hiç sevmedim.
0: Ben olsam yakınmazdım. Baksana, herkes çevrende pervane.
1: Doğru. Çevrenden hiç ayrılmıyorlar. Ama ilgileri arabadan çok kızlara.
2: Ne bakın, şu mavi gömlekli adamı. Nasıl da gözlerini Nazlı'ya dikmiş.
1: Sakın onu yumruklamaya kalkma abi. Bana hiçbir şey yapamaz.
3: Ne kışkırtma Nazlı.
1: Siz en iyisi abimi götürün. Neme lazım. Zaten bir saatim kaldı. Bakın, ileride bir şeyler içebileceğiniz masalar var. Birer kahve içip beni bekleyin. Hadi çaylar kahveler benden.
4: Hadi kızlar, gidip kahvemizi içelim. Hey, bu benim kız kardeşim. Kim gözle bakanın gözlerini oyarım.
0: Aman tanrım, beni işten kovduracak.
1: Gidin buradan hemen.
0: Ne yapıyorsun Süha? Kızın başını derde sokacaksın. Yürüyün yürüyün. Şu ilerideki masaya oturalım. Otur şuraya Süha. Siz erkekler ne kadar çılgınsınız.
5: Doğrusu ya, ben gerçekten korktum. Ya idarecilerden biri duysaydı?
4: Canım, şaka yaptık, ne var bunda?
0: Sen buna şaka mı diyorsun?
4: Sizleri güldürdüm ya. Hem akşamları tiyatroda o kadar gergin çalışıyoruz ki gündüzleri biraz rahatlamaya ihtiyacımız var.
5: Haklısın. Akşam olup da tiyatroya gitme zamanı gelince canım bir sıkılıyor ki sormayın.
0: Ben de öyle İclal. Ayhan'ın suratını görmeye dayanamıyorum.
4: Hayret. Ayhan'ın niçin sevmediğinizi anlayamıyorum. Aslında o kadar kötü biri değil.
0: Sana bize davrandığı gibi davranmıyor. Bence o bir kadın düşmanı.
4: Abartmayın. Görevinizi ciddiyetle yapın yeter.
0: Yani biz yeterince ciddi değil miyiz?
4: Fatmacığım, seni çalıştırıncaya kadar gerçekten de dansı başaramıyordum. Haksız mıyım?
0: Ben bir tiyatro oyuncusuyum. Dansöz değil.
4: Birçok tiyatro oyununun içinde dans vardır. Dikkat edip öğreneceksin.
5: Peki bana niçin surat asıyor?
4: Kim? Ayhan mı?
5: Elbette o. Bugüne değin tek güzel sözcük söylemedi.
4: Onun tarzı bu. Tatlı söz söylemeyi bilmez. Sağ olsun, aksidir biraz.
5: Turne zamanı geldi. Ve sanırım ben oyundan ayrılmak zorunda kalacağım.
4: Ne diyorsun? Niçin?
5: Annem ameliyat olacak. Benden başka ona bakacak kimse yok.
0: Ayhan bunu duyunca seni öldürecek.
5: İşte bu yüzden nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ya.
4: Ama bunu daha önce söylemeliydin İclal. Önümüzdeki hafta sonu turneye çıkıyoruz. Senin yerine kimi bulacağız?
0: Üstelik önemli bir rol oynuyorsun.
5: Ne yapabilirim ki? Çaresizim.
4: Yapılacak en iyi şey hemen Ayhan'ı bundan haberdar etmek.
5: İnan ki korkuyorum. Beni anlamayacaktır.
4: Ayhan o kadar katı yürekli değil. Yani zamanında söyleseydin anlayışla karşılardı.
5: Ne olur bu akşam birlikte söyleyelim Süha. Bana yardımcı olur musun?
4: Pekala. Ama korkarım Ayhan'ı kızdıracağız. Çünkü haber vermekte çok geç kaldın. Bu tarihten sonra bir başkasını nasıl bulacağını bilmiyorum.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Tüm Macaristan'da öğrencilerin onun kahramanlıklarını dinleyerek büyüdüğü ve her Macar kadınının onun kadar azimli ve güçlü olmak istediği bir isim. Fransa Kralı 14. Louis'nin tanımıyla Avrupa'nın en cesur kadını. Tavizsiz bir vatansever ve korkusuz bir lider. Macar asıllı soylu bir prenses. Türk topraklarında kraliçe, Macaristan'da prenses, Hırvatistan'ın Ozali kalesinde kontes diye hitap edilen Ilona Zirini.

Hırvat Macar Zrinski soylu ailesinin hayatta kalan son üyelerinden biri olan Ilona Zrini, Macaristan ve Hırvatistan krallıklarının en nüfuzlu ailelerinden Hırvatistan Genel Valisi Petar Zrinski'nin ve şair eşi Katarina Zrini'nin kızı olarak 1643'te Ozali'de doğuyor. Ailenin en büyük çocuğu olan Ilona'nın daha sonra Jutita Petronilla ve Aurora Veronica adında iki kız kardeşi ve Ivan Antun adında bir erkek kardeşi dünyaya geliyor. Ilona ve kardeşleri bir zamanlar güçlü olan Zrinski ailesinin son nesil torunları olarak da biliniyor. Güçlü Hırvat soylu ailesinin üyeleri, Hırvatistan valileri olarak görev yapmış ve Macar ordusunda da önemli pozisyonlar üstlenmişler. Seçkin bir devlet adamı ve askeri lider olan Miklos Zrini'nin yeğeni olan Ilona'nın küçük yaştan itibaren mükemmel bir eğitim aldığı söyleniyor. Macarca, Hırvatça, Latince ve Almancayı akıcı bir şekilde konuşabiliyor, silah kullanmayı biliyor ve seçkin bir kılıç ustası olarak biliniyor. Genç yaşından itibaren de zekası ve güzelliğiyle, daha sonra ise cesaretiyle akranları arasında öne çıkıyor.

Hayata karşı ilk yenilgisini babası Peter Zirini'nin Habsburg tarafından ihanetle suçlanıp öldürülmesiyle yaşayan Ilona, 1666 yılında Erdel Prensi Ferenc Rákóczi ile evlenir fakat bu evlilik uzun sürmez. Ilona önce Ferenc Rákóczi'den olan 3 çocuğundan ilkini ve daha sonra da eşini kaybeder. Eşinin 31 yaşındaki erken ölümü, 33 yaşındaki Ilona'yı çocuklarının ve mülklerinin hamisi olarak tek başına bırakır. Takip eden yıllarda Ilona sadece çocuklarını tek başına büyütmekle kalmaz, aynı zamanda bugünkü Hırvatistan ve Ukrayna'daki mülkleri de kapsayan ailenin muazzam servetini de yönetir. Dul kaldıktan kısa bir süre sonra iki küçük çocuğuyla birlikte bugün Ukrayna'nın sınırları içinde bulunan Mukaçeve'ye taşınmaya karar verir ve burada 1682 yılında Habsburg hanedanlığına karşı Macaristan'ın bağımsızlığı için mücadeleye girişen ve Kuruç ayaklanmasını başlatan sıra dışı bir genç adam İmre Tököli ile evlenir. İkiliği sadece karşılıklı olan güçlü aşkları değil, Macaristan'a olan sevgileri de birbirine bağlar. Baskıcı Habsburg yönetiminden kurtulmak için planlar yapan İmre, Avusturya hanedanına karşı bir ayaklanmaya liderlik eder ve giderek güçlenen Avusturya'ya karşı İstanbul'dan destek arar. O dönemde Osmanlı'ya bağlı Yukarı Macaristan'ın prensi olan İmre, 1683'te Türk kuvvetleriyle birlikte Viyana üzerine yürür. Ancak Osmanlı ordusu kuşatmada ağır kayıplar verince geri çekilir. Bu harekat sırasında Ilona ve İmre birçok mülklerini de teslim etmek zorunda kalır. ...1683 Viyana Savaşı'ndaki yenilgilerinin ardından hem Osmanlı kuvvetlerinin hem de müttefiki Kuruç savaşçılarının geri çekilmekten başka çaresi kalmayınca Tököli de Osmanlı İmparatorluğu'na sığınır. Eşinden ayrı düşen Ilona iki küçük çocuğuyla birlikte günümüz Ukrayna'sında kalan son kale olan Mukaçeve Kalesi'ne sığınmıştır ve üçüncü çocuğuna hamiledir. Kısa süre sonra kendisini acımasızlığıyla tanınan Avusturyalı General Antonio Caraffa ile karşı karşıya bulur. 1685'in sonunda Avusturya İmparatorluk ordusu kaleyi kuşatınca Ilona Zirini, Osmanlı ordularının desteğiyle kaleyi 3 yıl boyunca generalin güçlerine karşı tek başına savunur. Sadece mükemmel bir asker değil, aynı zamanda birliklerinin moralini yüksek tutmayı başaran bir komutan olduğunu da. Ilona'nın savaşta gösterdiği direnç ona Avrupa'nın en cesur kadını unvanını kazandırır. Maalesef bu süreçte dünyaya gelen bebeğini de kısa bir süre sonra kaybeder. ...1686'da Kutsal İttifak bu dini geri almayı başararak Macar topraklarındaki yaklaşık 150 yıllık Osmanlı hakimiyetine son verir. Bu dinin geri alınması Mukaçeve cephesindeki dengeleri de değiştirir ve güçlenen Habsburglarla müttefiklerine karşı kaleyi elde tutmak imkansız hale gelir. 1688'in başlarında Ilona askerlerinin affedilmesi ve çocuklarının Rákóczi mülklerinin sahibi olarak kalması şartıyla kaleyi teslim etmek zorunda kalır. Kraliyet Sarayı başlangıçta bu şartlara uyuyormuş gibi görünse de Habsburglar anlaşmaya sadık kalmazlar. Viyana'ya vardığında çocukları Ilona'dan koparılır ve 12 yaşındaki oğlu Ferenc'i bir daha hiç göremez. Sonradan o günleri anlatırken padişaha yazdığı mektupta Mukaçeve Kalesi'ni bir paşa gibi korudum demiştir.

İmparatorun esiri olarak bir manastırda tutulan Ilona'yı 1691 yılında Tököli'nin esir aldığı bir Habsburg generaliyle takas edip kurtarmasıyla Osmanlı topraklarına sığınır. Çift önce İstanbul'un Galata semtine, daha sonra ise İzmit'e, Çiçek Çayırı'na yerleşir. İzmit'te Prenses Ilona, sultanın verdiği 5 kese paranın bir kısmıyla bir çiftlik satın alır ve burada beraberindekilerle kendileri için evler inşa ederler. Sonunda refah ve huzur içinde bir yaşama kavuşan Ilona Zirini, oğlu 2. Rakossi'nin hapishaneden kaçtığı haberini de alır ve çok sevinir. Maalesef ağır bir hastalık onu esir alır ve oğluna kavuşamadan 18 Şubat 1703'te eşinden 2 yıl sonra ölüm Çiçekli Çayır'dan en asil çiçeği

koparıp götürür. İzmit'te hayata gözlerini yuman ama İstanbul'da Galata'daki Fransız Saint-Benno Kilisesi'ne getirilip defnedilmesini dönemin Fransa Büyükelçisi, Prenses İzmit'te hayata gözlerini yumdu, naaşı dün Galata'ya getirildi. Sokaklar ve pencereler tıklım tıklım dolup taşıyordu. Kiliseye zar zor sığabildik. Duvarlarda Macaristan, Erdal Prensliği ve Prenses ailesinin armaları asılıydı. Zirini Hanedanı'nın son üyesi olmakla beraber, iffetiyle ve merhametli iç dünyasıyla ayrıcalık kazanmış bir prensesin hatırası önünde saygıyla eğildik, diye yazar. Ilona Zirini'nin mezarının başındaki mermer taşına ise, burada kahramanlıklarından sonra sağlam karakterli, cinsinin ve yüzyılın övündüğü, Zirini ve Frangepan soylarının son incisi, hükümdar Tökeli ve Rakossi'nin takdire şayan eşi, Hırvatlar, Erdelliler, Macarlar ve Sekerliler arasında yaptıklarıyla bütün dünyada ün salan Ilona Zirini yatıyor. Kaderin darbelerine kuvvetle dayandı, iyilikte büyük bir insandı, talihsizlikte daha da büyük. İzmit Körfezi yakınında Çiçekli Çayır'daki çiftliğinde ömrünün 60. senesinde 1703 yılı 18 Şubat'ında hayata gözlerini yumdu, diye yazılır. 1906'da Ilona'nın kemikleri aynı yerdeki oğlu 2. Rakossi'nin kemikleriyle birlikte bağımsız Macaristan'a götürüldü ve Slovakya'daki Aziz Elizabeth Katedrali'ne defnedildi. Yaşamı romanlara konu olan, adı okullara, kütüphanelere verilen Ilona Zirini'nin Budapeşte, Vaya ve Mukaçeve'de heykelleri, büstleri önünde yeni kuşaklar bugün saygıyla eğiliyorlar. İzmit'teki Çiçekli Çayır'sa günümüz Avrupa'sına, kültürlere ve milli tarihlere nasıl karşılıklı saygı gösterileceğine dair dersler veriyor.

0: Mavi Sesler.
1: Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Mavi'nin sesi bu kez Güney Amerika kıtasından geliyor. Amazon nehrinden. 6.992 kilometrelik su yolundan. 6 ülkenin topraklarından geçiyor. Peru'da Ant Dağları'ndan doğan nehir, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Bolivya ve Venezuela'ya uğradıktan sonra tam 1100 kolundan gelen tatlı suyu Atlas Okyanusu ile buluşturuyor. Nehrin yan kollarıyla birlikte hayat verdiği havza ise çok daha geniş. Yaklaşık 7 milyon kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Bu devasa alan ek olarak 3 ülkeyi daha, Guyana, Surinam ve Fransız Guyana'sını da kapsıyor. Havzayla ilgili en büyük pay Brezilya'nın. Alanın %60'ı ülke sınırları içinde. Amazon Nehri birçok konuda dünyanın enlerine sahip. En büyük akış hızı, en fazla oksijen üreten, en fazla biyolojik çeşitlilik barındıran havzası bunlardan bazıları. Dünyadaki tatlı suyun %20'sini taşırken oksijenin de %20'sini üretiyor. Dünyadaki en büyük tropikal orman ekosistemine sahip olan Amazon, tüm canlı türlerinin %10'unun yaşam alanı. 40 binden fazla bitki, 400'den fazla memeli, 1300'den fazla kuş, 3000'den fazla balık ve 2,5 milyon böcek türü Amazon'un sakinleri arasında bulunuyor. Bu dev ormanlık alan yüzlerce yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor. Bazı derin bölgelerde hala keşfedilmemiş kabileler olduğu düşünülüyor. Uydu görüntüleri ve keşif uçuşları yeni yerleşim yerlerini ortaya çıkardı ama bazı bölgeler o kadar ulaşılmaz ki buralarda yaşayan insanlar hakkında hiçbir bilgi yok. Hükümetler ve insan hakları örgütleri bazı izole kabilelerle temasa geçilmesini yasaklamış ve onları koruma altına almış durumda. Dünyanın gidişatından bir haber bir kabile üyesi, iyi yaşam hangisi sorusunu akla getirmiyor mu? Modern uygarlık mı yoksa doğayla iç içe geleneksel bir yaşam mı? Sizin bu soruya cevabınız ne olurdu? Bölgede yaşayan halklardan biri de Amazonlar ya da bir başka adıyla Kadın Amazon Savaşçıları mıydı? Cevap elbette hayır. Amazonlar klasik Yunan mitolojisinde tamamen kadın savaşçılardan oluşan tarihi bir ulus. Yaşam alanlarının da başta Samsun'un Terme ilçesi olmak üzere Karadeniz kıyıları olduğu düşünülüyor. Bu savaşçı kadınlar orada yaşamadı ama bu devasa alana adını verdi. Nasıl mı? İspanyol kaşif Francisco de Orellana 1542 yılında Amazon nehrini baştan sona geçen ilk Avrupalı oldu. Yolculuk sırasında nehir çevresinde kadın

0: savaşçılarla karşılaştığını iddia eden Oryena, bu durum ona mitolojik Amazonları hatırlattığı için nehre de Amazon adını verdi. Amazon'un ünlü simalarından biri de bir çizgi roman kahramanı, Mr. No. İtalyan Sergio Bonelli ve Galliano Ferri'nin 1975'te yarattığı baş karakter. Yaşı 40 ve üzeri olanların maceralarını soluksuz takip ettiği Mr. No, Amazon Nehri kenarındaki Brezilya kenti Manaus'ta yaşayan bir turist rehberiydi. Bir nesil Amazon'un balta girmemiş ormanlarını bu çizgi roman sayesinde tanımıştı. Manaus kenti nehrin benzersiz bir özelliğine de ev sahipliği yapıyor. Amazon'u oluşturan iki ana kol, koyu siyah renkli suya sahip Rio Negro ile açık kahverengi çamurlu suya sahip Solimões, 6 kilometre boyunca birbirine karışmadan akıyor. İki farklı su okyanusla buluşmadan önce adeta dans ediyor. Sıcaklık, yoğunluk ve akış hızı farkının oluşturduğu bu görsel şölen, suların buluşması olarak adlandırılıyor. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
1: Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Özlem Öztaş. Kurgu Berkay Yıldız. Mavi Sesler.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin istiklal ve istikbaline kastedeceklerin bileğini bükecek güce sahip bir ülke olduğunu söyledi. Türk savunma sanayinin küresel bir başarıya ulaştığını belirtti. CHP'ye balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler diye tepki gösterdi. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler fuarın dördüncü gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli ürün de fuarda ilk kez sergilendi. SAHA 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SAHA 2026 kapsamında yaptığı savunma sanayiinde tam bağımsızlık vurgusuna dikkati çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Duran, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığını ve vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. Ateşkesin sürdüğünü belirten ABD'dense bugün İran'dan müzakereye ilişkin yanıt almayı bekliyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim düşecek mi? Dünya bu sorunun yanıtını merakla beklerken İran ve ABD'den karşılıklı hamleler geliyor. Hürmüz Boğazı'nda bir saat boyunca ABD ve İran arasında çatışma yaşandığı duyuruldu. Tahran yönetimi mesajını başkentteki dev görselle verdi. Hürmüz Boğazı'nın kalıcı kontrolü sonsuza kadar İran'da dedi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunanlardan dördü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Katil İsrail Gazze'de ateşkesi yine ihlal etti. Hava saldırısında 3 Filistinliyi daha katletti. Saldırılar nedeniyle sağlık sistemindeki kriz de büyüyor. Yüzlerce hastanın hayatı tehlikede. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarını sürdürüyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapanan Irak hava sahası 8 Nisan'dan bu yana kademeli şekilde açılıyor. Türkiye'den Erbil'e de sivil uçuşlar yeniden başladı. Türkiye'de bulunan hava yolu şirketlerinin uçakları Erbil Havalimanı'na iniş yaptı. Bağdat, Kerkük ve Basra'ya direkt seferler önümüzdeki günlerde başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirtti, Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Sürecin fikri ve siyasi müşterek karargahının Cumhur İttifakı olduğunu söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ Bahar Şenliklerindeki konserde Türk bayrağına yönelik saygısızlıkla öğrencilere saldırı iddiası üzerine soruşturma başlattı. İnceleme sonucu kimliği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç sürüyor. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek ifadesinde Veli Ağbaba benden 1 milyon avro istedi, parayı Ankara'ya giderek elden teslim ettim dedi. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor'la bu hafta da sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengil Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Çilin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir olacak. Sevgili dinleyenler, bu hafta Kanun Ne Diyor'da küresel krizler ve vatandaş hakları konusunu konuşacağız. Stüdyomuzda programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yaman, sizinle başlayalım. Uluslararası suların ve boğazların kriz anlarında sivil gemileri kapatılması hukuken mümkün müdür? Son zamanlarda yaşadığımız savaşın da ardından bunu konuşmak gerçekten çok çok anlamlı olacak.
1: Kesinlikle. Aslında bu konular yüzeyde basit gibi görünse de uluslararası hukukun en tartışmalı alanlarından birisine giriyor. Ve bugün de söylemiş olduğunuz gibi konuşmamızın nedeni sadece teorik bir merak değil aslında. Çünkü dünya şu anda çok kritik bir gelişmeyi izliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki olayları biliyoruz. İran ile Amerika arasındaki artan gerilime de vakıfız. Bu nedenle bugün bu konuyu konuşmamız aslında çok da bilgilendirici olacağını düşünüyoruz. Şimdi uluslararası hukukta denizler temel olarak ikiye ayrılır. Birincisi devletlerin egemenlik alanlarında olan kara sular. İkincisi ise hiçbir devlete ait olmayan uluslararası sular, yani açık denizler dediğimiz denizler. Açık denizlerde, yani hiçbir devlete ait olmayan uluslararası sulardaki ana kural şudur: serbestlik ilkesi mevcuttur. Yani bayrağı ne olursa olsun bir gemi bu sularda serbestçe dolaşabilir. Hı hı. Bu yüzyıllardır kabul edilmiş temel bir ilkedir aslında Tülin Hanım. Peki uluslararası sular kriz anlarında kapatılabilir mi? Eğer bir sorun çıkarsa süreç nasıl işleyecek ve buna kim karar verecek? Hı hı. Bu da aslında bir merak konusu. Uluslararası sulardaki temel kuralı şu şekilde net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Açık denizler hukuken kapatılamaz. Bu kuralın dayanağı Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde yer alıyor bizzat. Bu sözleşmeye göre açık denizlerde geçerli olan ana ilke seyir sefer serbestisi, yani gemilerin serbest dolaşım hakkı. Hiçbir devlet...
0: Birleşmiş Milletler Deniz Kanunu'nda dediniz. Peki bu Birleşmiş Milletler Deniz Kanunu'na dünyadaki tüm ülkeler dahil midir?
1: Hayır. Birleşmiş Milletler nezdindeki bu sözleşmeyi kabul eden devletler buna taraf oluyorlar. Hı hı. Onun için mesela İran, Hürmüz Boğazı...

0: Boğazı'ndan birazdan bahsedeceğim. İran bunu kabul etmediği için kendi alanında kendi kara suyu olarak saydığı Hürmüz Boğazı'nda uluslararası su kabul etmediği için buradaki serbestliği dikkate almayacaktır. Yani eğer Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf bir devlet varsa burada açık denizlerde geçerli olan ana ilke seyir sefer serbestisi, yani gemilerin serbest dolaşma hakkının olduğunu biz kabul ediyoruz. Hiçbir devlet tek başına çıkıp ben uluslararası deniz alanını kapattım, benim güvenliğimi tehlikeye sokuyor, eğer mevcut bir tehlike tabii ki yoksa, bu şekilde ben deniz alanını kapatıyorum diyemez. Çünkü böyle bir karar, böyle bir teklif bile uluslararası hukuka aykırı sayılacaktır. Peki kriz çıktığında ne oluyor? İşte burada uluslararası hukuk tamamen ortadan kalkmıyor. Tam tersi devreye giriyor ve süreci düzenlemeye çalışıyor. Bir kriz ya da silahlı bir çatışma durumunda devletlerin bazı hakları var. Bunlardan birisi meşru müdafaa hakkı. Yani bir devlet kendisine yönelik bir saldırıyı önlemek için belirli önlemler alabilir, belirli önlemler alınmasını da teklif edebilir. Ancak bu önlemler gerekli olmalı. Yani farazi olarak bir saldırı olacağı öngörülüyor olması gibi değil de gerçekten gerekli bir şekilde bir savaş ya da bir kriz alanının gerçekten oluşmuş olması gerekiyor. Yine orantılı olması, çünkü uluslararası suların kapatılması gerçekten ekonomi açısından birazcık ülkeleri zorlayacak bir husus olduğu için orantılı olması gerekiyor. Gerçekten bu krizde bu silahlı çatışmaya orantılı bir şekilde mi bu sular kapatılıyor? Bunların tespitinin yapılması gerekiyor. Ve tabii ki en önemlisi uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor bu konuda verilecek kararların. Devlet bu kapsamda ne yapabilir? Şüpheli gemileri durdurabilir veya denetleyebilir. Belirli bir bölgeye askeri operasyon alanı ilan edebilir. Ve savaş halinde de belirli şartlarda deniz ablukası uygulayabilir. Ama bunlardan hiçbirisi uluslararası suları tamamen kapatma yetkisi vermez. Bu burada aslında yine bu kararlar alınacağı zaman devletler alıyormuş gibi düşünmeyelim bunu. Bunu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin birlikte vermiş olduğu kararlar neticesinde alındığını söyleyebiliriz. Yani tek tek devletlerin kendi teklifleri ya da almış oldukları kararlar değil, tüm dünyanın birlikte hareket ettiği bir mekanizma diyebiliriz. Özellikle Birleşmiş Milletler içerisinde yer alan Güvenlik Konseyi kriz anlarında belirleyici rol oynar. Bir deniz bölgesinde gerilim artmış örneğin. Gemiler risk altında, devletler karşı karşıya gelmiş. Artık buradaki durum iki ülkenin meselesi olmuyor. Biliyoruz, hani şu an haberlerde de görüyoruz. Bu artık iki ülkenin meselesi değil. Tüm dünyayı aslında etkileyen bir durum olduğu için dünya ticaretini, enerji akışını ve uluslararası barışı da etkileyeceği için burada artık Güvenlik Konseyi toplanacak ve ilk olarak bu durumun uluslararası barış ve güvenliği tehdit edip etmediğini değerlendiriyor olması gerekecek. Eğer gerçekten uluslararası barış ve güvenlik tehdit ediliyorsa, artık buradaki süreç uluslararası bir nitelik kazanacağı için burada Güvenlik Konseyi devreye girecektir ve artık kararlar alma aşamasına gelinecektir. Buradaki kararlar yine tavsiye niteliğinde değil, onu da söyleyelim. Hani buraya girmeyin, bu deniz alanına girmeyin gibi bir tavsiye niteliğindeki kararlar olmadığını biliyoruz biz bu kararların. Çoğu zaman bağlayıcı olduğunu ve devletlerin de bu kararlara uyması gerektiğini söyleyebiliriz. Konsey örneğin bu bölgede deniz trafiği kontrol altına alınmalı diyebilir. Taraflar belirli sınırlar içerisinde hareket etmeli diyebilir. Gerekirse uluslararası denetim veya güvenlik mekanizması dahi kurabilir. Hatta daha ileri gidelim. Eğer gerçekten savaş hali, bir kriz hali çok ciddi bir şekilde söz konusu ise burada üye devletlere denizde güvenliği sağlamak için müdahale yetkisi bile Birleşmiş Milletler'in verebileceğini söyleyebiliriz. Ama burada şunu özellikle söyleyelim. Bir devlet tek başına çıkıp ben bu denizi kapattım derse bu hukuka aykırı olacaktır. Ama aynı bölgedeki sınırlamalar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla getirilirse, o zaman tabii ki bu müdahale bir hukuki dayanak kazandığı için geçerliliği olacaktır. Az önce uluslararası deniz hukukunda kara su kavramından bahsettim. Kara su dediğimiz alan, bir devletin kıyılarından itibaren belirli bir mesafeye kadar uzanan deniz alanını ifade eder ve o devletin de mutlak egemenlik alanı altındadır. Tıpkı nasıl bir kara, toprağa, hava bir devletin egemenliği altında diyorsak, eğer belirli bir mesafeye kadar uzanan bir deniz alanında söz konusu ise burası da artık o ülkenin mülküdür diyebiliriz.
1: Kıta sahanlığından bahsediyoruz
0: Evet, kıta
1: herhalde, değil
0: sahanlığından
1: mi?
0: bahsediyoruz. Genel kural olarak bu kıta sahanlığına, yani bu kara sulara, yabancı sivil gemilerinin bir başka devletin kara sularından geçmesi için zararsız geçiş durumu söz konusuysa geçebilir. Zararsız geçiş dediğimizde kıyı devletinin barışına, düzenine, toplum güvenliğine zarar vermeden hızlı ve kesintisiz yapılan geçişlerdir. Ancak işin püf noktası burada şudur Tülin Hanım. Kıyı devleti kendi kara sularında milli güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden bir durum sezerse ve böyle bir durumda yasal bir süreç işleterek bu zararsız geçişi de geçici olarak askıya alabilir. Yani burada az önce söylemiştik, uluslararası sularda

0: Ya böyle bir farazi bir ihtimalle böyle bir şey tabii ki yapılamayacak. Gerçekten ciddi bir tehlike arz ediyorsa bu gibi durumlar uluslararası sularda Birleşmiş Milletler'in kararıyla, üye devletlerin kararıyla bir engelleme yapılacağını söyledik. Ancak karasularda bunlar çok daha farklı oluyor. Kıyı devleti kendi eğer milli güvenliğini gerçekten tehdit eden bir durum olursa tek başına kendisi karar vererek bu zararsız geçişi geçici olarak askıya alabilir. Yani kendi toprağa saydığı bu sularda trafiği engelleyebilir. Şu an hali hazırda yaşadığımız tüm dünyayı ilgilendiren Hürmüz Boğazı'na da çok kısa değinmek istiyorum oradaki
1: Tabii ki.
0: sürece. Hürmüz Boğazı Basra Körfezi'ne açık denizlere bağlayan son derece stratejik bir nokta. Biliyoruz çok fazla ticaretin aktığı yerler, gemilerin geçtiği yerlerden biri, boğazlardan birisi. Coğrafi özelliğine baktığımızda bu boğazın en dar yeri sadece 21 deniz mili genişliğinde. Uluslararası hukukta da devletlerin 12 mile kadar karasu ilan etme hakları var. Dolayısıyla Hürmüz o kadar dar bir boğaz ki ortadan geçen devasa bir petrol tankeri mecburen ya İran'ın ya da Umman'ın karasuların içerisinden geçmek zorunda kalacak. Yani aslında uluslararası sayılan bir su olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü geniş eğer bir petrol tankerleri ya da geniş gemiler geçeceği vakit zamanda İran'ın ya da Umman'ın karasuların içinden geçeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle ortada sahipsiz bir uluslararası su kalmadığı için İran ve Umman'da buradaki geçişlere karışabiliyor, bunları değerlendirebiliyor. Yine bu aşamada İran'ın izlediği hukuki süreç ve dayandırdığı argümanlar da devreye giriyor. İran 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni onaylamamış bir devlet. Oraya üye bir devlet değil. Bu nedenle transit geçiş kuralını kendisi bağlamadığını, kendisini ilgilendirmediğini savunuyor. Ve Hürmüz Boğazı'nın kendisine ait olan kısmı için benim karasularımdır diyor. Buradan geçen yabancı gemiler transit geçit değil, zararsız geçiş yapma hakkına sahiptir diyor. Ve benim egemenlik alanıma, ulusal güvenliğime veya çevreme zarar veren bir kriz anında nasıl az önce söylemiştik, zararsız geçişten bahsetmiştik. Bu gibi durumlarda ben eğer benim ülkemi ilgilendiren bir durum, milli güvenliği, milli egemenlik haklarını zarara uğratacak bir durum, bir kriz anında ben bu geçişi askıya alabilirim diyor. Yani buradaki mesele aslında basit bir kapattım meselesi değil. Devletlerin kendi karasularındaki egemenlik yetkilerini ve güvenlik algılarını uluslararası hukukun hangi maddelerine dayandırdıkları ile ilgili bir süreç aslında. Kıyı devleti Boğaz'ın kendi karasuyu olduğunu ve milli güvenliğinin tehlikede olduğunu resmi olarak deklare ederek aslında askıya aldığı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz Hürmüz Boğazı için. Bu da tabii ki ortadaki hukuki metinlerin farklı yorumlanmasıyla tarafların kendi egemenlik ve güvenlik haklarını ön plana çıkardığı ciddi bir çatışma ortamı yaratıyor maalesef.
1: Evet, Sayın Yiğit, peki mahsur kaldığı için bulunduğu ülkede vizesi veya oturum süresi dolan bir vatandaş hukuken sınır dışı edilme tehlikesi yaşar mı? Tahliye süreci nasıl gerçekleşir?
2: Böyle bahsedince aslında mahsur kalma kelimesi bile kişilerde belli başlı bazı endişelere yaratabiliyor. Ama bu soru üzerine baktığımızda aslında hukukun daha çok koruyucu özelliklerine değiniyor olacağız ve bu soruda zaten daha çok kişiler nasıl korunabilir, vatandaşlarımızı nasıl koruyabiliriz? Bunu aslında açıklamaya çalışacağım biraz da. Bir yabancı ülkeye gittiğinizde yasal kalış sürenizin doluyor olması normal şartlar altında bir ihlal. İdari para cezası öncelikle yine ülkeyi terk etmediğiniz takdirde deport dediğimiz sınır dışı edilme mekanizmalarına karşı uzanan bir yaptırım süreci olarak bizim karşımıza çıktığını biliyoruz. Ancak bir savaş, bir çatışma veya olağanüstü hal dediğimizde bu gibi durumlarda bizim karşımıza mücbir sebep dediğimiz bir kavram çıkıyor. Mücbir sebep de aslında kişinin kendi kontrolü dışında gelişen, öngörülemeyen ve engel olunamayan durumları ifade eden hukuki bir kavram. Aslında biz bu kavrama hem ülke olarak hem de dünya olarak aşinayız. Pandemi döneminde maalesef aşina kaldık. Biliyorsunuz o dönemde ülkeler arası hava sahaları kapanmıştı. Kara sınırlarımızı kapatmıştık. Biz de aynı şekilde kapatmıştık. Diğer ülkeler de kapatmıştı. Hatta sınırlardan ziyade ülkemiz içerisinde bile şehirler arası yollarda gidiş gelişlerimiz bile kapanmıştı hatırlarsanız. O
1: Evet,
2: dönemleri de
1: çok
2: yaşamıştık.
1: çok sıkı önem
2: Evet,
1: verilmişti.
2: evet. O zaman da bile dediğimiz gibi mücbir sebep kavramı zaten doğmuştu ve bununla alakalı da hukuki olarak da önlemlerin alındığını hem de ülkelerin de önlem aldığını yaşadığımız bir süreç oldu. Yine burada da savaş özelinde bahsedecek olursak da savaşın başlaması, sivil uçuşların durması, sınırların kapanması vesaire kesinlikle bir mücbir sebep olarak değerlendirilecek hukuki olarak ve ilgili kişi artık o ülkede bir istek olarak kalmıyor, bir ihtiyaç olarak kalıyor. Bunun da tabii ki hukuki olarak farkından Bütün mevzuatlar da buna göre düzenleniyor tabii ki. Özellikle uluslararası hukuk mevzuatı da kesinlikle bu kavram üzerinde şekillenmiş oluyor mücbir sebeple alakalı. Bu nedenle de uluslararası insancıl hukukta da kriz bölgelerinde mahsur kalan sivil

0: yabancılarında vizelerinin geçersiz kalması bir suç ya da bir ihlal olarak kesinlikle değerlendirmeyecek. Bunu özellikle söyleyebiliriz dinleyicilerimize. Burada şu an kapalı, açık aslında ama öncesinde kapalıydı. Yeni açıldı zaten sahalar, biliyorsunuz. İran olabilir. Bu dönemde ticaret ya da eğitim amacıyla İran'da bulunuyor olabilirsiniz. Bahreyn'de bulunmuş olabilirsiniz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalmış olabilirsiniz vesaire. Bu gibi durumlar yaşanıyor olabilir. Ve burada bulunduğunuz yerde aniden yine hava sahasının sivil uçlara kapandığı bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Ya da bu süreçte vizeniz bitmiş olabilir. Oturum izniniz varsa oturum izninizin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Burada aslında bir devlet aktif bir çatışma halindeyken veya askeri bir kriz yönettiğinde sivil yabancıların pasaportlarındaki tarihleri takip edip de sonrasında idari para cezası, deport merkezlerindeki süreçler vesaire, aslında çok odağı bu olmayacaktır tahmin edersiniz ki. Bundan dolayı da hukuken de bunun zaten uygulanmasını beklemiyoruz bu aşamada. Çatışma durumlarında da ilgili ülkelerin dışişleri bakanlıkları genellikle ülkedeki yabancı misyonlar ile iletişime geçerek bu kişilerin kalış sürelerini fiilen hoşgörü süresi dediğimiz bu süre kapsamında değerlendirilmesini talep edecektir ve bununla alakalı dediğim gibi idari cezaların, deport kararlarının vesaire önüne geçilmiş olacaktır. Dolayısıyla burada mahsur kaldığınızda bir cezaevine gönderilme ya da gelecekte o ülkeye girişinizin süresiz olarak yasaklanıyor olması gibi durumlar kesinlikle söz konusu olmayacak uluslararası hukuk nezdinde. Yine burada hava sahasının aniden kapandığı bir senaryoyu ele alacak olursak, sivil havacılık durduğu için tahliyeler mecburen karayollarına ya da alternatif rotalara iletilecektir. Burada bazı adımlar var takip edilmesi gereken. Bunlardan ilki kriz masalarının oluşturuluyor olması ve büyükelçiliklerle, konsolosluklarla vesaire iletişime geçiliyor olması. Bu gibi durumlarda kriz başladığında zaten yabancı devletlerin kendi temsilciliklerinde hem de kendi ülkelerinde eş zamanlı kriz masaları oluşturuluyor ve sonrasında 7/24 ulaşım şeklinde hem büyükelçiliklere hem de konsolosluklara ulaşılabiliyor. Bunun akabinde de hava tahliyesi yapılamıyorsa, kara tahliyesi için de diplomatik müzakereler başlayacak ve tahliyeyi gerçekleştirecek ülkenin büyükelçiliği yine burada ilgili hava sahasını kapatan ülkeye oranın Dışişleri Bakanlığı'na resmi bir belge verecek, bir nota iletecek ve akabinde vatandaşlarının otobüsle, konvoyla birlikte belli bir güzergah belirlenmesini ve güvenli koridordan tahliye edilmesini sağlamaya çalışacaktır. Yine buradan konvoya ilgili ülke sınırlarına geldiğinde diplomatik anlaşmalar gereği pasaport kontrolü evet yapılacak. Ama bu aşamada İran sınır makamları listedeki kişilerin vizelerin aylar önce bitiyor olmasını ya da oturum izni bitmiş, bu kalmış vesaire, hani kaçak göçmen ya da farklı bir şekilde nitelendirme yapmayacak kişilerin tahliyesine izin verecektir. Dediğimiz gibi Türkan Hanım da zaten bahsettim. Bu süreci maalesef aslında çok yakın bir zamanda şahit olduk. Bu süreçte ilk savaşın başladığı zamanlarda hem Irak'ta, İran'da, Lübnan'da, Suudi Arabistan'da, yine Suriye'de farklı tahliye sistemleri vardı. Burada bu ülkelerde hem karadan hem de havadan tahliye yolu olabiliyordu. Ama Bahreyn'de, Katar'da ve Kuveyt'i ele aldığımızda doğrudan bir ulaşım imkanı yoktu. Burada da yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde de ülkemize istisnai olarak nadiren uçuşlar gerçekleşiyordu. Anılan bu dört ülkede, bahsetmiş olduğum ülkelerde vatandaşlarımız da karayoluyla önce Suudi Arabistan ve Umman'a, sonrasında otobüs seferleriyle birlikte artık ülkemize döndüler. Aslında bu bahsettiğim şeylerin de bu hayatta gerçekten karşılığını maalesef acı bir şekilde görmüş
1: Yaşadık.
0: olduk. Evet.
2: Ben Seren Hanım, burada girmek istiyorum. Kusura bakmayın ama lafınızı da böldüm. Bir sanatçımız hatta kendi kızı için kendi özel jetini göndermişti diye biliyorum. Haberlerde gördüğümüz kadarıyla Dubai'de kaldığı için. Hani bu gibi durumlarda özel jetler ya da özel araçlarla da, hani özel
1: Tahliye
2: helikopter
1: imkanı
2: gibi durumlarda
1: olabiliyor.
2: tahliye imkanları tabii ki
1: Ama bunun
2: olabiliyor.
1: içinde tabii ki bazı prosedürlerin yerine
2: Kesinlikle,
1: getirilmesi
2: kesinlikle.
1: gerekiyordur.
2: Tabii ki. Evet.
1: Peki Sayın Yaman, sıcak çatışma bölgelerinde mahsur kalan gemi personelinin ve işçilerin can güvenliğinden hukuken kim sorumlu?
2: Evet, bu sorunun cevabı aslında tek bir kişi ya da kurumla sınırlı değil. Tek bir kişi burada sorumludur, diğerlerinin sorumluluğu yoktur diyemeyiz. Hukuk burada birden fazla kişiyi sorumlu olarak birlikte değerlendirecek ve müteselsiz sorumluluğu gündeme getirecektir. Öncelikle temel ilke şudur, bizim ülkemizde çalışan işçilerimiz için de bu geçerlidir. İş ilişkilerinde işverenin en önemli borçlarından birisi işçiyi gözetme borcudur. Türk hukukunda bu Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu kapsamında açıkça düzenlenmiş ve koruma altına alınmıştır. Hatta çoğu zaman derler, işçiler çok fazla korunuyor, işçi hakları çok fazla, işverenler olarak biz çok mağduruz gibi talepleri de, istekleri de görebiliyoruz. Ancak

Burada tabii ki işveren ve işçiyi gözetildi. Tabii ki işçiyi gözetme borcunun çok daha yoğun olması gerektiğini biz de taraftarız. Doktrinde işveren, işçi taraflarını daha fazla destekliyoruz. İşveren sadece iş vermekle değil, işçinin yaşamını, sağlığını, bütünlüğünü korumakla da yükümlü. Tabii ki çalıştığı süreler boyunca. Bu yükümlülük özellikle tehlikeli bölgeler söz konusu olduğunda daha da ağırlaşacaktır. Az önce yine söyledik, İran'daki savaşlar ya da Amerika'daki savaş vesaire gibi durumlarda tabii ki orada çalışan bizim de işçilerimiz olabiliyor, görevliler olabiliyor. Tabii ki bir savaş ortamı olduğu için işler durmuyor, ticari hayat aynı şekilde akışını korumak zorunda. Ancak bu gibi durumlarda işverenlerin özel yükümlülüğünü arttırması gerekiyor. Yani risk arttıkça aslında işverenin sorumluluğu da artacak. Eğer bir işveren çalışanını çatışma riski bulunan bir savaş bölgesine gönderiyorsa veya hali hazırda orada çalışan personelini tahliye etmiyorsa, çalışmasını devam etmesini öngörüyorsa, bu gibi durumlarda tabii ki sorumlulukları gündeme gelecektir ve ilk sorumlu olarak da biz işverenleri tutacağız. İlk olarak sözleşmeden doğan sorumluluk gündeme gelecektir bu gibi durumlarda. İşveren iş sözleşmesine aykırı davranmış olacaktır bu gibi durumlarda. Çünkü güvenli çalışma ortamını sağlama yükümlülüğü açıkça ihlal edilecektir. Aktif bir savaş alanında işçiyi gönderdiği takdirde. İkinci olarak aktif fiil sorumluluğu gündeme gelecektir. Eğer bu ihmal gerçekten savaşın aktif olarak yoğun olarak yaşandığı bir bölgede işçi gönderilmişse, bir zarar doğmuşsa, bu gibi zarardan tabii ki işveren haksız fiil hükümlerine göre sorumlu tutulabilecektir. Üçüncü olarak tazminat yükümlülüğü. Tabii ki bu haksız fiil neticesinde işçinin başına bir problem gelmiş olabilir, bir zarar doğmuş olabilir. Bu gibi durumda maddi ve manevi tazminatlar gündeme gelecektir. Hatta daha ileri bir boyutu söyleyelim. İşçinin orada hayatını kaybettiği durumlarda işçinin mirasçıları bu maddi ve manevi tazminatları gündeme getirecekler. Son olarak da tabii ki bu işlerin eğer bir yaralanma veya bir ölüme sebebiyet verme gibi durumları söz konusu olacaksa cezai sorumlulukların olacağını da söyleyebiliriz. Eğer ağır ihmal veya kast varsa, gerçekten aktif olarak savaşın olduğu, yoğun yaşandığı ve o ülkenin biraz da vatandaşlarının vefat ettiği bir ortama işçi gönderiliyorsa, bu gibi durumlarda Türk Ceza Kanunu kapsamında taksirle yaralama veya bir vefat durumu söz konusu olmuşsa taksirle ölüme sebebiyet verme suçları gündeme gelecektir. Şurada özellikle şunu vurgulamak istiyorum Tülin Hanım. Hukukta öngörülebilirlik çok önemli. Eğer bir bölgede savaş, iç karışıklık veya silahlı bir çatışma ihtimali biliniyorsa, işveren ben bilmiyordum savunmasını yapamaz. Çünkü bir haber yurt dışında yaşanmış herhangi bir olayda bile hepimizin, herkesin haberi olabiliyor. Hukukta bilmemek, bilmiyordum demek kişiyi kurtarmaz, sorumluluğunu kurtarmaz. Bu sebeple bu gibi riskler artık uluslararası ölçekte takip edilebilen durumlar olduğu için burada işverenin yalnızca ben bilmiyordum savunması kendisini bu sorumluluktan kurtarmayacaktır. Bir de bu gibi durumların denizcilik boyutu var. Gemi personelleri var. Sıcak çatışma bölgelerinde eğer mahsur kalan bir gemi personeli ise ya da savaş alanına gemi personeli gönderilmişse, bu gibi durumda artık işverenin yanı sıra gemi kaptanı ve donatan dediğimiz gemi sahibi ya da işletmecisi de sorumlu olacaktır. Deniz hukukuna göre çünkü kaptanların gemide bulunan herkesin can güvenliğini sağlaması zorunludur. Tehlikeli rotalarda kendisi karar alarak gerekirse seferi erteleyebilir, rotayı değiştirebilir. Bu gibi durumlarda acil kararları kendisi otomatikman verebilir işverene sormadan. Eğer kaptan veya gemi işletmecisi açıkça tehlikeli bir bölgeye gerekli güvenlik önlemlerini almadan, erteleme yapmadan ya da rotasını değiştirmeden giriyorsa, bu gibi durumda kusur sorumluluğu kendisine de tabii ki rücu edilecektir kendisine. Gelelim bu gibi durumlarda devletin sorumluluğuna. Şimdi işveren dedik, kaptan varsa kaptan dedik. Peki devletin hiçbir sorumluluğu yok. Bir vatandaş yurt dışında da olsa bağlı bulunduğu devlette tabii ki hukuki bağı devam edecektir. Bu nedenle devletin de bazı yükümlülükleri tabii ki vardır. Bunlar nedir? Konsolosluk koruması sağlamak. Eğer gerçekten sıcak çatışma bölgelerine mahsur kalan bir gemi personelimiz veya bir işçi varsa, bu gibi durumlarda tabii ki Seren Hanım da bahsetti, konsolosluk koruması sağlanacaktır. Tahliye operasyonları organize edilecektir. Diplomatik girişimlerde bulunarak vatandaşın o ülkede mahsur kalan o ülkeden kurtarması için devletin de tabii ki bir çaba gösteriyor olması gerekiyor ki geçtiğimiz aylarda da zaten devletimizin bu konuda çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ancak burada önemli bir ayrım var.
Devletin sorumluluğu genellikle yardım ve koruma yükümlülüğü şeklindedir. Yani işverenin yerine geçip de vatandaşı için maddi manevi tazminat sorumluluğu, az önce bahsetmiş olduğum gibi, ya da cezai sorumluluğu gündeme gelmeyecektir. Çünkü devlet tarafından eğer gönderilmemişse, özel bir sektörde bir işveren tarafından bir işçi gönderildiği takdirde, tabii ki söylemiş olduğumuz gibi devletin sorumluluğu burada yardım ve koruma yükümlülüğü.

0: gönüllülüğü şeklinde kendisini gösterecektir. Konsolosluklar arasında iletişim sağlama, tahliye operasyonları organize etme gibi. Ancak onun dışında cezai sorumluluk, taksirle yaralama ya da tazminat yükümlülüğü, haksız fiil sorumluluğu gibi durumlarda devletin bu konuda tabii ki işverenin yerine geçip sorumlu tutulamayacağını söyleyelim. Bir örnek verelim. Diyelim ki bir lojistik şirketi çalışanlarını çatışma riski artan bir ülkeye gönderdi. Ardından bölgede savaş başladı ve işveren tahliye için hiçbir adım atmadı. Bu gibi durumlarda ne olacaktır? Tabii ki işveren gerekli özeni göstermediği için kusurlu sayılacak. İşçinin zarar görmesi halinde yüksek miktarda tabii ki tazminat ödeyecek. Hatta bir ölüm veya yaralama varsa yöneticiler hakkında, işveren hakkında taksirle yaralama ve taksirle öldürme suçları gündeme gelecektir. Bu gibi durumlarda vefat durumunda mirasçıları da bu davaları açabiliyorlar. Aynı durum gemi için de geçerli. Eğer gemi sahibi sigorta kapsamı dışında kalan bir savaş bölgesine giriş yaparsa, aslında öngörmüş olduğu bir tehlikeyi göz ardı ederek, personellerinin can sağlığını, can güvenliğini göz ardı ederek eğer o bölgeye giriş yaparsa, bu gibi durumlarda eğer personeller, gemide çalışan işçiler eğer bir zarar görürse, bu gibi durumda ciddi bir hukuki ihlal oluşacaktır. Son olarak da çalışanların haklarına değinelim. Hukuk çalışanı tamamen korumasız bırakmaz. Eğer ortada gerçekten gönderilecek ülkede ciddi bir tehlike varsa, bir savaş ortamı varsa, işçi bu aşamada İş görmekten kaçınabilir. Güvenli ortam sağlanana kadar çalışmayı durdurabilir. Bu nedenle işveren tarafından işinden çıkarılamaz veya sözleşmesi feshedilemez, cezalandırılamaz. Ücretinden de herhangi bir mahsuplaşma söz konusu olamaz. Bu hak çünkü hem Türk İş Kanunu'nda hem de uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınmıştır. Dediğimiz gibi toparlayacak olursak, öncelikle işverenin sorumluluğu gündeme gelecektir. İşveren eğer bir gemi durumuysa, bir gemi çalışanının durumu söz konusuysa, kaptan veya gemi işletmecisi gündeme gelecektir. Belirli ölçüde devletin sorumluluğunun olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet. Peki Sayın Yiğit, son olarak size şunu sormak istiyorum. Savaş veya abluka nedeniyle iptal edilen uçuşlarda mağdur olan yolcunun havayolu şirketinden yasal talepleri olabiliyor mu?
2: Evet. Burada aslında yolcuların ilk ve en temel hakkı bilet bedelinin iadesi hakkı. Eğer seyahat artık anlamsız bir hale gelmişse, örneğin gideceğiniz ülke hava sahası kapanmışsa, güvenlik nedeniyle yolculuğunuzu sürdüremiyorsanız vesaire, bu gibi durumlarda ödediğiniz bilet ücretinin tamamını geri isteme hakkı var. Ama bu şekilde olan durumlarda havayolu şirketi size bir açık bilet verelim, puan tanımlayalım, kupon verelim vesaire gibi durumlar, tekliflerde bulunabiliyor. Bunlarla alakalı tamamen bedeli geri alma, iade alma hakkınızın olduğunu buradan hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Bir diğer önemli hak da, hem de gözetilmediğini düşündüğüm bir hak da, alternatif bir şekilde ulaşım talep etme hakkı. Şirket aynı hatta ya da makul bir güzergahta size başka bir uçuşla taşıyabiliyorsa bunu size sunmakla yükümlü. Bu bazen kendi filosuyla olabilir, bazen anlaşmalı başka bir hava yoluyla olabilir, bazen de aktarmalı bir rota oluşturabilir. Özellikle uluslararası uçuşlarda hava yolunun uçuş iptal olduğu gerisi sizi ilgilendirir şeklinde bir tutumu kesinlikle söz konusu olamaz. Yolcuyu makul bir ölçüde varış noktasına ulaştırma yükümlülüğü yolcu orada ulaşana kadar devam ediyor olacaktır. Bu da kesinlikle önemli bir hak olarak karşımıza çıkmış oluyor.
1: Evet, bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz
2: Biz
1: size.
2: teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir vardı. Biz bu hafta Kanun Ne Diyor da küresel krizler ve vatandaş hakları konusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun ne diyor?

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT ekranlarında defalarca yayımlanan Nereye Bakıyor Bu Adamlar adlı bir Yeşilçam filmi vardır. Başrollerini Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın paylaştığı filmde birkaç kez "Eğinlileri sevmiyorlar burada" repliği söylenir. Eğin, Erzincan

0: Ekim 1922'de Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Kemaliye olarak değişir. Kemaliye, Kemal'e getirilen ekle yapılmış bir at. Kemal ise tam ve olgun olma, olgunluk, kusursuzluk, mükemmellik anlamında Arapçadan dilimize geçmiş. Kemal, genellikle erkek adı olarak kullanılıyor ama istenilen ve beğenilir niteliklerin tamamını taşıma durumu anlamında sıfat olarak da kullanılıyor. Örneğin, sıfat-ı kemal, olgun kişi anlamında bir tamlama. Kemal kelimesi, tümü, tamamı anlamında da kullanılmış. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kemal-i Emniyet, Kemal-i Ehemmiyet gibi tamlamaları da yazmış romanlarında. Gazeteci Burhan Feleğ'in bu anlamda yazdığı, "Beyefendi artık gazı keseceğiz, Kemal'i 5,5 liradır bu, veriniz rica ederim" sözleri, Türk Dil Kurumu sözlüğünde tanık cümle olarak yer alıyor. Kemal kelimesinin okunuşunda L sesi incedir. Petrol, rol, ikmal gibi kelimelerdeki L sesiyle aynı biçimde seslendirilir. Ayrıca bu kelime daima ince ünlülü ek alır. Ek alınca kişi adı ise Kemal'i Kemal'e denirken sıfat olarak kullanıldığında A sesi uzatılarak Kemal'e ermek denir. İslam ansiklopedisine göre Kemal bir şeyin bütün parçalarının tam, yeterli ve yerli yerinde olması anlamına geliyor. Aynı ansiklopedide Gazali'nin Kemal ve Kamil sözlerini Allah'ın sıfatı için kullanarak bütün güzel sıfatların onda cem olmasına işarettir dediği belirtilmektedir. Kemal ismi olgunluk, mükemmelliyet ve tamlık kavramlarını çağrıştırır. Türk kültüründe de yaygın olarak kullanılan ve özellikle Kamil kelimesinin uyarlaması olarak erkek çocuklarına verilen bir isimdir. Televizyonda yayınlanan bir dizide şöyle bir replik var. Adım Kemal. Güzel isimdir Kemal. Yetkinlik demek, mükemmellik demek, eksiksizlik demek. Ama babam bana bu ismi anlamından ötürü vermedi. Bu adı taşıyan büyük, çok büyük bir adamdan dolayı bana Kemal dediler. Bu isim kimine huzur verir, güven verir, kimine de korku. Kemal yalnızca isim değil, olgunluk da ifade eder ve bunun için kemale ermek tamlaması kullanılır. Yaşın kemale ermesi, insanın tecrübelerinin artmasıyla fiziksel ve zihinsel olarak olgunlaşması anlamında kullanılır. Bu deyim, bir kişinin artık hayatın çeşitli alanlarında yeterli bilgi ve görgüye sahip olduğu, davranışlarında tutarlılık ve sağduyu gösterdiği dönemi ifade eder. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Biz bir dalın üzümüyüz aslında. Birimiz şişede şarap, birimiz kadehte şampanya. İkimiz ömür boyu

0: Kas hafızasında bugün sporda başarının sadece çok çalışmakla değil, insan vücudunu branşına uygun anatomik bir yapıya dönüştürmekle de ilgili olduğundan söz edeceğiz. Bir maratoncunun akciğer kapasitesi ya da bir halterci'nin kas yoğunluğu aslında yıllarca süren ve o branşa özgü nitelikli çalışmanın sonucudur. Peki, iki farklı branşın antrenmanlarını birbiriyle değiştirirsek, yani takas edersek ne olur? Örneğin bir basketbolcu futbol sahasına çıktığında boy avantajı bir anda dezavantaja dönüşebilir. Futbolun gerektirdiği alçak ağırlık merkezi ve ani dönüşlerdeki denge ise uzun boylu bir basketbolcu için tam bir engel teşkil eder. Futbolcuysa basketbol sahasındaki sert zeminde sürekli zıplamanın yarattığı eklem baskısına ve omuz-kol koordinasyonuna uyum sağlamakta büyük zorluk çeker. Bu durumun temelinde kas liflerimizin türü yatar. 100 metre koşucuları hızlı kasılan patlayıcı, bisikletçilerse yavaş kasılan dayanıklılık liflerini geliştirmek zorundadır. Kısacası vücut biçimlerimiz yaptığımız sporun branşına göre şekillenir. Yüzücülerin geniş omuzları, gülle atıcıların devasa kütlesi ve futbolcuların güçlü alt gövdesi asla tesadüf değildir, zorunluluktur. Profesyonel düzeyde bir sporcunun branşı dışındaki bir antrenmana katılması, adeta deyim yerinde ise usta bir marangozun cerrah neşteriyle tahtadan masa yapmaya çalışmasına benzer. Aletler elbette kalitelidir fakat amaç farklıdır. Özetle spor, sporcunun kemik yoğunluğundan kalp atış hızına kadar her şeyi yeniden tasarlayan adaptasyon mucizesidir. Bir boksörün yumruğu, bir futbolcunun şutu kadar kendine özgü bir çalışmanın ve devamlılığın ürünü olmak zorundadır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin istiklal ve istikbaline kast edeceklerin bileğini bükecek güce sahip bir ülke olduğunu söyledi. Türk savunma sanayinin küresel bir başarıya ulaştığını belirtti. CHP'ye balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler diye tepki gösterdi. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler fuarın dördüncü gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli üründe fuarda ilk kez sergilendi. SAHA 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SAHA 2026 kapsamında yaptığı savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusuna dikkati çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Duran, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığını ve vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu, ABD İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. Ateşkesin sürdüğünü belirten ABD'dense bugün İran'dan müzakereye ilişkin yanıt almayı bekliyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim düşecek mi? Dünya bu sorunun yanıtını merakla beklerken İran ve ABD'den karşılıklı hamleler geliyor. Hürmüz Boğazı'nda bir saat boyunca ABD ve İran arasında çatışma yaşandığı duyuruldu. Tahran yönetimi mesajını başkentteki dev görselle verdi. Hürmüz Boğazı'nın kalıcı kontrolü sonsuza kadar İran'da dedi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunanlardan dördü hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Katil İsrail Gazze'de ateşkesi yine ihlal etti. Hava saldırısında 3 Filistinliyi daha katletti. Saldırılar nedeniyle sağlık sistemindeki kriz de büyüyor. Yüzlerce hastanın hayatı tehlikede. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarını sürdürüyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapanan Irak hava sahası 8 Nisan'dan bu yana kademeli şekilde açılıyor. Türkiye'den Erbil'e de sivil uçuşlar yeniden başladı. Türkiye'de bulunan havayolu şirketlerinin uçakları Erbil Havalimanı'na iniş yaptı. Bağdat, Kerkük ve Basra'ya direkt seferler önümüzdeki günlerde başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirtti. Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Sürecin fikri ve siyasi